Ve olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde seninle beraber sefere katılmak arzusu yok diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileğiniz buradan kalbinizden olmadıkça Allah'ın indinde makbul değildir, kabule şayan değildir. Çünkü kalbinizde öyle bir dilek yoksa dilinizin "Ya Rabbi ben sana mutlaka ulaşmak istiyorum" demesi, 100 defa demesi, 1000 defa demesi Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Ama kalbinizde o dilek varsa, diliniz de o dileği tasdik ediyorsa, o dileği Allah-u Teala'ya kelime olarak ifade ediyorsa, bu Allah için geçerli olan tek sonuçtur. Kalbinizin tek başına Allah'a ulaşmayı dilemesi de yeter. Ama zaten böyle bir dileğin sahibi olan kişi mutlaka diliyle de bunu söyleyecektir. İşte ne zaman kalbinizdeki dilekle dilinizin sözü paralel bir hüviyet gösterirse sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyin en güzeli sizin olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz andan itibaren de ruhunuz Allah'a ulaşacaktır bir gün. Bu süre 5-6 aylık bir süredir. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı güne kadar dünya mutluluğunuz da garanti, cennet mutluluğunuz da garanti. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci cenneti hak ettiniz. Birinci kat. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz şart. Diledikten sonra 14. basamağa ulaşabilirsiniz zaten. Tabi oldunuz. İkinci kat cennet sizin. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ta ruhunuz yok oldu. Üçüncü kat cennet sizin. Bu noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi geçeceği için dünya mutluluğunun da yarısı sizin. Yaptığınız davranış biçimlerinin yarısı %51'i hatta pozitif olacak. %49'u da ne yazık ki negatif olacak. İşte böyle bir noktada dünya mutluluğunun yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından size hibe ediliyor. Bedava veriliyor, karşılıksız veriliyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Namazsa Allah namazı sevdiriyor. Zikirse Allah zikri sevdiriyor. Oruçsa Allah açlık hissettirmiyor. Haçsa hem parayı veriyor hem de sizi hacca mukavim kılıyor. Kelime-i şehadet getirmekse bundan büyük zevk alıyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten. Ve en büyük zevkiniz de bu 5 şartın arasına girmeyen zikir. Dünya kainatın en büyük görevi, en büyük ibadeti zikir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 7. şartı da Allah'a ulaşmayı dilemek. Sakın Allah'a ulaşmayı dilememezlik etmeyin. Dileyin ve mutluluğun gelip sizi nasıl sardığını, nasıl Allah'a doğru yücelttiğini yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz bu noktada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sakın unutmayın. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde bir araya getirdi. Devamlı dizimiz olan İslam, tasavvuf ve kavramlar konusuna bir kavramla inşallah devam ediyoruz. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, içinde bulunduğumuz çağın adı hidayet çağıdır. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı bir devreyi yaşıyoruz. Eğer size hidayet nedir diye sorarlarsa, onlara ne diyeceksiniz sevgili kardeşlerim? Hangi hidayet? Sualiniz bu olmasın. Ruhumuzun hidayeti mi? Fizik vücudumuzun hidayeti mi? Nefsimizin hidayeti mi? İrademizin hidayeti mi? Hidayetlerden hangisi? Sonra da siz onlara bir sual sorun. Size göre deyin, hidayet nedir? O zaman Kur'an'ın insanlar tarafından ne kadar hedefinden uzaklaştırıldığını, hedefin ne kadar gizlendiğini gösteren bir cevap alacaksınız. Diyecekler ki size hidayet doğru yoldur. Böyle diyeceklerini nereden biliyoruz? Çünkü bugün ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hepsinde bu söyleniyor. Hidayet kelimesi nerede geçmişse doğru yol kullanılıyor. Allah'tan ki bir kısım insaf sahibi Kur'an-ı Kerim mealcileri hidayet kelimesinin fiil olarak kullandığı yerlerde ulaşmak kelimesini kullanabilmişler. Aslında Kur'an-ı Kerim'de fiil olarak da, isim olarak da hidayet kullanılıyor. Ve her vücudumuz için ve bu vücutların ötesinde irademiz için de bir hidayet söz konusu. İslam standartlarında sırat-ı müstakimin ne olduğuna beraber bakalım. Sırat yol demek. Müstakim
istikamet üzere demek. Allah Teala Nahl Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah'a doğru istikamet üzere olan yol buyuruyor. Sırat-ı müstakim için. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak anlatılıyor.

Ve Enam suresinin 87 ve 88. ayetleri de bize sırat-ı müstakimi hidayete erdiren yol olarak anlatıyor. Öyleyse sırat-ı müstakim adından anlaşılacağı üzere bir sırattır, bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yoldur. Allah'a istikamet üzere olan bir yoldur. Nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçmişse bizim sevgili mealci kardeşlerimiz hep doğru yol diye onu Türkçeleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, iki nokta arasındaki iki noktayı birbirine bağlayan çizgi doğru yoldur. Doğru yol çok anlamlı bir ifade ama madem ki müstakim kelimesini kullanıyor Allah Teala, hiç değilse istikamet üzere olan bir doğru yol diyebilirlerdi. Hayır, doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim için doğru yol deniyor. Peki hidayet nedir diye soruyorsunuz. Aynı cevabı alacaksınız. Doğru yol. Öyleyse sırat-ı müstakimle hidayet bir mi diyorsunuz? Hayır diyorlar, bir değil. Öyleyse neden doğru yol diyorsunuz? Bizden evvelkiler öyle demişler, biz de öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ifadeye çok dikkat edin. Çok tehlikeli bir ifade bu. Bizden evvelkiler öyle demişler, biz de öyle diyoruz. Allah Teala ne zaman resullerini bir kavimde vazifelendirmişse o eski devirlerde hep onları putlara taparken resuller görmüşlerdir ve onları hidayete davet ettikleri zaman onlar demişlerdir ki sen bizi atalarımızın yapmakta olduğu işlerden alıkoymak istiyorsun. Bizim babalarımız da dedelerimiz de onların babası da hep böyle yapardı, bu putlara taparlardı. Biz de atalarımızın yaptıklarını yapıyoruz. Sen bizi bu yaptığımız şeyden ayırmak istiyorsun. Biz seni dalalette görüyoruz. Ne oldu? İnsanların alışmış oldukları şeyler onların gözüne normal görünüyor, yapılması gereken şeyler olarak görünüyor. Ama birisi çıkıp da Allah'tan aldığı emri tebliğ ettiği zaman, yeni bir şey söylediği zaman, onların şirk koştuğundan bahsettiği zaman, Allah tektir, siz Allah'ı bırakıp putlara tapıyorsunuz ifadesini kullandığı zaman, sen bizi babalarımızın bize öğrettiği şeyden ayırmak istiyorsun tarzında, atalarımızın bizlere öğrettiği şeyden, bizden evvelkilerin bizlere öğrettiği şeyden ayırmak istiyorsun diyorlar. İfade bu tarzda geliyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala diyor ki cehenneme girecek olanlar oraya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Size yanlış şeyler yapmakta olduğunuzu, doğrusunun bu olmadığını söylemediler mi? Onlar da derler ki diyor Allah Teala söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Madde 1. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Madde 2. Biz seni dalalette görüyoruz dedik.
Yani kişilerin gözlerinde hicab-ı mesture var. Görme hastalarının üzerinde gışamet var. Göremiyorlar. Hidayeti öğretmeye Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan kişiye sen dalalettesin diyorlar. Çünkü kendi tuttukları yolun doğru olduğunu düşünüyorlar. Öyle zannediyorlar. Atalarının yaptıkları doğrudur diye düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada aldanma var. İşte Allah'ın öğretisi, işte insanların öğretisi. Asırlardan beri emaniye denilen bir ilim, belki bir nevi Kur'an'ın kişilere göre izah tarzı. İnsanları din öğreniminde ve öğretiminde bulunan insanları hep meşgul etmiş ve kontrolü altına almış. Ve bugün üniversitelerimizde öğretilen din ilmi, Allah'ın Kur'an'daki din ilmi değildir artık. İnsanları kurtuluşa götürecek olan temel özelliklerin taşınmadığı bir din öğretimi ve daha kötüsü, insanların cennete ulaşmalarını tamamen engelleyen, dünya saadetine ulaşmalarını tamamen engelleyen bir din ilmi. Hidayetin ne olduğunun özellikle saklandığı bir din öğretimi. Konumuza bugün hidayet cephesinden bakacağız. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağımızda çok büyük bir önem kazanıyor. Dünyanın en zengin insanları bütün dünyayı avuçlarına almak için bir küresel imparatorluk kurmak üzere faaliyetteler. Ve bunlar, bu en zenginlerden oluşan bu grup ne yazık ki şeytana tapıyorlar. İşte şeytana tapanlarla Allah'a tapanlar. Hidayet üzere olanlarla dalalet üzere olanlar. Öyleyse bütün dünyanın bir son harbe doğru gideceği, yıllar sonra oluşacak olan bir sonuç ve arkasından bir hidayet devri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayeti Allah'ın temel emri olarak düşünün. Ve Kur'an'ın hedef emirlerinin ve vasıta emirlerinin mevcut olduğunu düşünün. Kur'an'da Allah-u Teala İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Arapça adının İslam olduğunu söylüyor bu dinin. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ise Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti Yakub'un dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiç olmamış. Sadece kainatta, sadece bizim dünyamızda değil, kainatta diyorum, bir tek din yaşanmış. Her peygamber devrinde
o peygamber ve ona tabi olanlar hep Hanif dinini yaşamışlar. Bütün peygamberlerin bulunduğu devrede peygamber dünya için hatta kainat içindir. Her kavim, ne kadar kavim varsa o kavimlerde mutlaka Allah'ın Resulleri vardı. Bu Resuller, peygamberler neyi öğretiyorlarsa onlar da Allah'tan aldıkları aynı ilmi öğretiyorlardı. Bütün kavimlerdeki Resuller insanlara hep insanlık tarihi boyunca hidayeti öğrettiler. Allah Teala hiçbir devrede hiçbir kavmi resulsüz bırakmadığını söylüyor. Müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ve bütün kavimlere ard arda resul göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Arkasında ne yatıyor? Arkasında emaniye bilgiler yatıyor. Yani insanların Allah'ın indirdiği kitapları hiçe sayarak kendilerinden getirdikleri ve Allah'ın indirdiğine ters düşen tarifler, kavramlar ve tabiatıyla dinin yaşanamaması. Öyleyse diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde onlar diyor Kur'an'ı bilmezler. İlla emaniye diyor. Zanlarıyla hareket ederler. Kuruntularıyla hareket ederler diyor. Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi. Söz konusu olan bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kur'an'a dikkatle bakın. Bütün hakikatler Allah'ın hakikatleri oradadır. O hakikatlerin insanlar tarafından değiştirilmesi sebebiyle insanlar sıkıntıya düşerler. Allah'tan yardım gelmez olur. Bu durumda Allah-u Teala'nın hedef emirlerine sımsıkı sarılmak ve Allah'ın o hedeflere ulaşmak için koyduğu vasıtaları mutlaka kullanmak söz konusudur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an-ı Kerim'de İslam adlı din, Arapça adıyla İslam adlı din, kainatın tek dinidir. Arapça adı İslam'dır. Bu din, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar ve halen hiç şekil değiştirmemiştir. 7 tane safhası söz konusudur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha Allah'ın irşat makamına ulaştırmasıyla tabiiyet, üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Bu birinci hidayettir, ruhun Allah'a teslimi. Sonra dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, yani hidayete erdirmek. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, hidayete
ulaştırmak. Altıncı safa irşada ulaşmak. Yedinci safada iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunlar Allah'ın hedef emirleri. Bunların hepsinin varlığı, yedincinin varlığıyla ortaya çıkıyor ve hepsi içinde Allah-u Teala ayrı emirler vermiş her safa içinde, her hidayet safhası içinde. Diyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, buradaki amin olanlar sonu sözü Allah'a ulaşmayı dileyenleri içine alıyor, mürşitlerine tabi olanları içine alıyor, Allah'a ruhlarını ulaştıranları içine alıyor, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenleri, nefslerini Allah'a teslim edenleri ve irşada ulaşanları, kendisinden evvelki altı safayı da içine alıyor. Böyle bir amin olanlara sesleniyor Allah Teala. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva. Hakkul yakin takvası. İlmel yakini aşmış olacaksınız. İlmel yakini aşmış olacaksınız. Aynel yakini de aşmış olacaksınız. Hakkul yakine ulaşmış olacaksınız. Bu hakkul yakin takvasıdır. Allah'ın kalp gözüyle görüldüğü makamı ifade eder. Remzi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin. Allah'a teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. İşte Hazreti İbrahim'in Allah'a teslimi külliyle teslim olması, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesiyle şekillenmiştir. Ve bütün sahabe 7 tane safayı aşmışlar, 4 teslimlerini de, 4 hidayeti de gerçekleştirmişlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de hedefler var ve bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar var. Gördük ki İslam 7 safhadan oluşuyor. 7 safha. Bu safhalar hedeflerimiz. Bu hedeflerin ana istasyonları ise 4 tane teslim. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Ya bu hedeflere ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bütün bunlardan daha önemli olan, en önemli olan asıl ibadetimiz zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrarlamak. Allah Teala veskür ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikretmekle hepimiz mükellefiz. Şimdi Allah'ın emirlerinin karşısında olan, bizi bu hedeflere ulaştırmaktan
men etmeye çalışan bizi bu hedeflere ulaşmaktan men etmeye çalışan bir varlık var biliyorsunuz. Adı İblis, şeytan. Bu mahluk Allah-u Teala tarafından sonsuza kadar yaşaması için, kıyamete kadar yaşaması için izin almış bir mahluk. Ve bir tek gayesi var. Bütün insanlığı Allah'ın yolundan saptırmak. Öyleyse Allah'ın yolu neleri içeriyor? Demin saydığımız 7 tane hedefi içeriyor. 4 tane teslim, 3 de ara istasyon. Bu 7 teslime ulaşan kişi Allah'ın en sevgililerinden olur. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerden olur. 4 emanetini de Allah'a teslim etmiş olur. Ruhunu, veçini, nefsini, iradesini. Peki iblis, yani şeytan ne yapacak? Yapacağı şey son derece açık. Bu hedeflere bizi ulaştırmayacak. Bir insanın cennet mutluluğu Allah'a ulaşmayı dinlemesinden başlar. Bu İslam'ın ilk hedefidir. Allah'a ulaşmayı dinemeyen Allah'ın cennetine giremez. Buradan başlayan onun ötesindeki diğer 6 hedefi ihata eden bir hedefler dizisinden şeytan bizi nasıl alıkoyabilir? Bir düşünün. Eğer insanlar bir şeyler öğrenmişlerse Kur'an-ı Kerim'den, bunların hangisinin hedef, hangisinin vasıta olduğunu bilmiyorlarsa, o zaman şeytanın elinde son derece kuvvetli bir silah var demektir. Çok basit bir yol izlemiş. Ya da çok zekice bir yol demek daha doğru. Ne yapmış iblis? Vasıtaları hedef olarak göstermiş insanlara. Hedefleri ise ortadan kaldırmış, yok etmiş. Eğer vasıtalar hedef olursa, insan hedefinin namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet olduğunu düşünürse ve ona demişlerse ki sen bunları yaparsan mutlaka Allah'ın cennetine girersin. İblis insanları buna inandırmışsa, bunun için hadis bile oluşturmuşsa, sevgili kardeşlerim, o zaman insanlar bir büyük tuzağın içine düşmüşlerdir. İşte bu tuzak 3. milenyumda, 3. bin yılda bütün insanları, İslam alemini %100 etkilemektedir. Birazcık İslami bilimlerin sahibi olduğunu söyleyen kim olursa olsun, o insanlara sorun, acaba Allah-u Teala bizi niçin yarattı? İbadet etmek için yarattı diyeceklerdir. Bu ibadetleri yaparsak ne olur? İslam'ın 5 şartını yaparsak cennete gidersiniz diyeceklerdir. Ama hiç kimse ibadetleriyle Allah'ın cennetine giremez. Bu ibadetlerin niçin yapıldığını öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bu ibadetler vasıtadır. Sizi temel hedeflerinize, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etme hedefine götürecek olan muhtevadır bunlar. 4 emanet, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim edilecektir. Onun için yaratıldınız. Çünkü Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Sadece sizin üzerinizdeki Allah'ın getirdiği nimet sonsuz bir mutluluktur. Bu mutluluk dünya mutluluğudur. Bu mutluluk cennet mutluluğudur. Ve hidayetle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın hedefleriyle Allah-u Teala'nın vasıtalarını birbirinden ayırmak mecburiyetindesiniz. Bugün bütün dünyada İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, sevgili kardeşlerim, sözlerimden sakın alınmayın.
çok büyük bir kısmınız bu standartların içindesiniz. İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmekle. Çünkü size dediler ki İslam adından da anlaşılacağı gibi teslim olmak demektir. Teslim olmanınsa, İslam'ınsa 5 tane şartı vardır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse Allah'a teslim olmuştur. Onun gideceği yer de muhakkak ki cennettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bunlar o 7 tane safaya, aynı zamanda 4 tane teslime, 7 safanın içinde bulunan 4 tane teslime ulaşmanız için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğunuz ibadetler, vasıtalar. Vasıta nedir? Hedef nedir? Diyelim ki buradan yola çıkacaksınız. Evvela birinci şehre uğrayacaksınız. Orada bir emaneti sahibine teslim edeceksiniz, ruhunuz. İkinci şehre uğrayacaksınız. Yanınızda 4 tane emanet var. İkinci şehirde ikinci emaneti teslim edeceksiniz. Bu emanet fizik vücudunuzu teslim ediyor. Oradan sonra üçüncü şehre gideceksiniz. Orada da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ya da verdiğimiz misalde üçüncü şehirde birisine üçüncü bir emanet teslim edeceksiniz. Allah'a teslim edeceğinizin adı nefsiniz. Ve dördüncü bir şehre ulaşacaksınız. Bu yolun sonu. Orada da iradenizi, orada da dördüncü bir emaneti teslim edeceksiniz oradaki sahibine. Ve böylece 4 tane menzile ulaşmış olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinize geliyorum. Birinci menzil Allah'a ruhunuzu teslim etmek. İkinci menzil Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmek. Üçüncü menzil Allah'a nefsinizi teslim etmek. Dördüncü menzil Allah'a iradenizi teslim etmek. Bu arada 3 tane de kasabaya uğrayacaksınız arada. Onlar ara istasyonlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak. Ondan sonra teslimleri yaşarken bir ara menzil daha var. İrşada ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sizi o menzillere götürecek olan vasıta kullandığınız arabadır. O araba vasıtadır, hedef değildir. Vasıtaları hedeflere ulaşmak için kullanmak üzere Allah-u Teala bizlere tevdi etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ama bunların arasında mevcut olmayan, bunların hepsinden daha önemli olan zikir yapmak vasıtalardır. O vasıtalar olmazsa hedeflere ulaşamazsınız. Ama eğer vasıtaları hedef zannederseniz, otomobil kullanmayı öğrendiniz. Ama menzile gitmiyorsunuz. Otomobili kullanıyorsunuz. Otomobili kullanmanın her bir cephesini, vites değiştirmeyi, direksiyon kullanmayı, fren yapmayı, arabanın dizaynını 5 ayrı konu olarak düşünün. Her biri o vasıtayı kullanmanız için bir önemli faktör ve bu vasıtayla hiçbir hedefe gitmiyorsunuz. Oysa ki emanetler var üzerinizde. O emanetleri teslim etmeniz lazım gelen yerler var. Onların hepsi Allah. Ama burada söylediğimiz, misalimizde söylediğimiz 4 tane şehir, 3 tane de ara istasyon. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda kalırsınız. Hep durduğu yerde daireler çeviren bir arabayı kullanırsınız
ve hiçbir yere gidemezsiniz. Hiçbir emaneti sahibine teslim edemezsiniz. Dört emaneti de onların sahibine teslim etmek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala diyor ki Nisa 53'te اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Sahiplerine demiyor, sahibine diyor, kendisine teslimini istiyor. Evvela ruhunuz emanettir. O emaneti teslim edene kadar fizik vücudunuz emanet değildir. Ama ruhunuz size emanet olarak verilmiştir. Diyor ki Allah Teala biz emaneti yerlere, göklere teslim ettik, tevdi ettik, teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Dağlar da kabul etmediler diyor Allah Teala. Emaneti insana teklif ettik ve insan kabul etti. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor. Şimdi diyeceksiniz emanetleri teslim etmekle cahil ve nankör olmak arasında ne ilişki var? Çok açık bir ilişki var. Allah Teala emanetin ne olduğunu bize gösterebilmek için cahil ve nankör vasıflarını kullanıyor orada. Bunlar birer rems. Niçin kullanıyor? Üç vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz. Hangisinin emanet olduğunu kesinleştirmek için kullanıyor? İnsana diyor teklif ettik. İnsan fizik vücudumuz. Tamam. Ama cahil ve nankör olan bir insan. Yani beraberinde nefsinin iki afetini kullanmış Allah Teala. Cehalet ve nankörlük. Beraberinde fizik vücudun beraberinde nefs de var. İkisi beraber bir emanet alıyorlar. Üçüncü vücudumuz, ruhumuz. Ve o emaneti sahibine teslim etmekle mükellefiz. Teslim ettik, fizik vücudumuz emanet oluyor. Teslim ettik, fizik vücudumuza teslim ettik, nefsimiz emanet oluyor. Nefsimizi de teslim ettik, irademiz emanet oluyor. İrademizi Allah'a teslim edince bütün emanetler teslim edilmiştir. Dikkat edin, insan dört sırat-ı müstakim üzerinde ayrı ayrı olgunlaşmak mecburiyetindedir. Sadece bu dört sırat-ı müstakimden birincisi Allah'a ulaştıran bir müessesedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada dikkat etmeniz lazım gelen husus şudur ki, ruhunuzu Allah'a teslim etmeden fizik vücudunuz emanet vasfı kazanamaz. Onu teslim etmeden nefsiniz emanet vasfı kazanamaz. Onu teslim etmeden iradeniz emanet vasfı kazanamaz. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Ve başlangıç emanetiniz, ilk emanetiniz ruhunuzdur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu emanetlerin Allah'a teslimlerinin her biri ayrı bir hidayettir. Evvela sözlerimizin ne ölçüde gerçek olduğunu irdeleyelim. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 tane safayı birer birer aşmışlar mı? Bütün emanetleri Allah'a teslim etmişler mi? Hepsini birer birer aşmışlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse iddialar ispatla teklif olunur. İddiaların sahibi iddialarını ispat etmektedir.

Çünkü bütün insanlar hidayeti unutmuşlar. Hidayetin içinde olanlar bile hidayetin ne olduğundan haberdar değiller. Hidayet üzere olanlar bile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba sahabe bu 7 tane safayı yaşadılar mı? Sahabe Allah'a ulaşmayı diledi mi? Sahabe mürşitlerine ulaştılar mı? Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Başlangıçtaki bu 3 sualden başlayalım. 3. kesinleşiyor. Allah Teala ruhun hidayetini Allah'a ulaşmak olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Hidayet kelimesi genellikle hüda kelimesiyle anlatılıyor. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. İnne hüdallahi hüvel hüda diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşmak. Güzel. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Diyor ki Allah Teala onlar için وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, çekindiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor. Sonra da 18. ayette diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse 3. basamak ulaşmışlar. Elbette 1. ile 2. geçilmeden 3. ulaşılmaz ama 3. ulaşıldığının ispatı 1. ispatla alakalı. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetler. Allah Teala diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ. Özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından. Ve yahşemne rabbehum. Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigae ve çerabbehum. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu Allah'ın zatını sabırla dileyenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, daha ötede Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, Allah'ın veçi ulaşılmak için de dilenir, Allah'ın veçi onu görmek için de dilenir. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi hem Allah'a ulaşmayı hem de Allah'ı görmeyi, ikisini de ihtiva ediyor. Ayetin devamı ve bir sonraki ayet-i kerime ikisini de hedef aldığını gösteriyor. Ama biz şimdi şu anda birinciyi hedef aldığını düşünelim. Onlar sabırla Allah'ın zatını

Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kim bunlar? Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, gördük ki Allah'a ulaşanlar. Onlar, o Allah'a ulaşanlar var ya, onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse bu iki ayet gereği, bu üç ayet gereği onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Zaten Allah Teala Şura 13'te diyor ki Allahu yectebi ileyhi men yeşâ'ü yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı diler de bunun için bir gayretin içine girerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Hidayete erdirir demiş oluyor. Ruhun Allah'a ulaşması, ruhun hidayeti. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, birinci safa tamam. Bütün sahabe Allah'a ulaşmış, üçüncü safa da tamam. Peki ikinci safa acaba bütün sahabe mürşitlerine ulaşmış mı? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Diyor ki Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana tabi olmak, biat etmek, Allah'a tabi olmak, Allah'a biat etmektir. Sana biat ettikleri zaman o ağacın altında Allah'ın eli onların ellerinin üzerindeydi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiyet de kesin. Üçüncü basamak, tamam, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. 14. basamak, tamam, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak, tamam, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarını hidayete erdirmişler. Peki bütün sahabe fizik vücutlarının hidayetini de gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. İşte Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi ve içimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yani ikinci hidayetlerini de, fizik vücutların hidayetini de gerçekleştirmişler. Ruh 14. basamakta yolculuğa çıkar. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7 tane gök katını aşar ve Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a teslim olur, hidayete erer. Bütün sahabe o hidayete erdikten sonra, fena makamına ulaştıktan sonra, beka makamına geçmişler, sonra züht makamına ulaşmışlar, sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Allah Teala açık ve kesin olarak ben ve bana tabi olanlar de ki onlara diyor, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse 4. safayı da tamamlamış bütün sahabe. 2. hidayet, fizik vücudun Allah'a teslimi. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan bütünüyle kurtulması ve Allah'a kul olması hali. Allah Teala fizik vücudumuzun hidayetini, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartlarında Nâhl suresinin 36. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Buyuruyor ki Allah
bütün kavimlerde Resul beaz eder. Her kavimde bir Resul beaz eder. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Bu sebeple, yani bu Resul'e tabi olarak bir kısmı hidayete erdiler. Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu, tabi olmayanlar. Öyleyse bütün kavimlerde tabiyetlerini tamamladıktan sonra insanların fizik vücutlarını, veçlerini, Allah'a, Ademoğullarının kendilerini Allah'a kul kılmaları söz konusu. Allah'a kul olmak, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Böylece hidayete erdiler diyor. Kul olarak hidayete erdiler. Fizik vücudumuzun kulluğu. Kul olduğu nokta, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğu nokta, hidayete erdiği nokta. Bütün sahabe gördük ki bunu gerçekleştirmişler ve hidayete ermişler. Nefsimizin hidayeti de nefs tezkiyesi ve neticede tasfiyesi. Nisa 105'te, Maide 105'te Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men derle izate deytüm sümme mercuhüküm cemiyan. Ey amenu olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek, afetlerden temizlemek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olmaya, nefsinizin kalbini afetlerden temizlemeye başladığınız andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin gördüğünüz gibi hidayetidir. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduktan sonra, hidayete adım attıktan sonra, hidayet ehli olduktan sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Nefsimizin hidayetinin nefs tezkiyesi olduğunu Allah Teala beyan ediyor. Ve bütün sahabe nefs tezkiyelerini tamamlamışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Hepsi ulul elbab olmuşlar. Kimdir ulul elbab? Ali İmran 190 ve 191 Allah Teala tarif ediyor. Li ulul elbab yeskuru Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Allah'ın ulul elbab kulları için dizaynı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleridir. Öyleyse bütün sahabe ulul elbab olmuşlar, daimi zikrin sahipleri olmuşlar ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim edenlerin müşterek özelliği, nefslerinde hiç afet kalmaması, yani nefslerinin halis olması. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor hepimize. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدْل۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a muhlis kullar olmakla, yani nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Bütün sahabe
nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Beşinci safha, nefsin Allah'a teslimi, beşinci kat cenneti ihata ediyor. Peki bütün sahabe irşada da ulaşmışlar mı? Altıncı safha, hepsi ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor: Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul diyor Allah Teala, eğer size uysaydı, sizin söylediklerinize itaat etseydi, hepiniz bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve kalbinize koyduğu o iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Kalpleri 12 defa müzeyyen olmuş bu insanlar, sahabe, irşada ulaşmışlar. Sahabe diye hitap ediyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Yani 28. basamağın 4. mertebesine. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar mı? Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinden 136. ayet-i kerimesine kadar geçen ayetlerden biri hariç, dördü teslimi külliyle teslimi anlatıyor. Hazreti İbrahim'in teslimi, Hazreti Yakub'un teslimi, torunlarının teslimi, ve la temutunne illa ve entüm müslimun ifadesiyle anlatılıyor. Ve anlıyoruz ki Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabe Allah'a öyle teslim olmuş. Bir hakkın teslim olmuş. Yani aynel yakini aşmış, hakkul yakin takvasıyla teslim olmuş. Hakkul yakine ulaşmışlar. Bunun işareti nedir? Hakkul yakin takvasıyla takva sahibi olan kişi, hakkul yakin seviyesinde hidayete ermiştir. İradesi de hidayete ermiştir. Bir başka ifadeyle, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Yani iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Bu noktadan sonra devamlı Allah'tan emir alacak olan ve Allah'tan aldıkları emirleri yerine getirecek olan kişiler olacaklardır. Bütün sahabe irşat makamının temeli olan bu noktaya ulaşmışlardı. Allah'ın irşat makamını tayin ettiği bütün insanlar hakkul yakin takvasına, bir hakkın takvaya, yani takvaların en sonuncusuna ulaşmışlardır. Neden Allah-u Teala onları irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getiriyor? Çünkü onlar artık kendi iradeleriyle bir şey yapmayacaklar. Allah onlara devamlı emirler verecek olaylar karşısında. Onlar da Allah'tan aldıkları bu emirleri gerçekleştirecekler. Allah'tan aldıkları emirleri gerçekleştirecekler ve iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmış olduğu için kendi kararlarını vermeyecekler. Allah'ın verdiği karara
itaat edecekler. Hem kendileri için hem de Allah'ın başka insanlar konusunda söyledikleri itibariyle. Gerek kendileri, gerek Allah'ın onlara verdiği başka insanlar konusundaki emirleri sadece Allah'ın emrettiği istikamette yapmak üzere Allah'a teslim olanlar, Allah onları irşat makamına tayin ediyor. İnşaada memur ve müezzin kılındığın cümlesiyle bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el ebeline var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara da muhacirine de tabi olunduğunu kesinleştiriyor Allah Teala. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. 14 asır evvel Kur'an hükümlerinin bütünü içerisinde bütün sahabenin, sahabe adı verilen kişilerin irşat makamının sahibi olduklarını, yani iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. İşte burası hidayetin 7. safhasıdır ve 4. teslimi gösterir, iradenin Allah'a teslimini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet denilen müessese Kur'an'ın temelidir. Kainatın tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin temelidir. Ve dünya üzerinde 2 tane, 3 tane, 4 tane, 10 tane, 100 tane din yoktur. Bir tane din vardır. Hazreti Adem'den itibaren ilk peygamber, ilk nebi ve ilk insan olan Hazreti Adem'den son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin yaşadığı bir tek din olmuştur. O din Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah-u Teala sen Hanif'tisin diyor. Hanif diniyle emrolundun diyor. Hanif dininin sahibi olarak, Hanif olarak kendini dine doğrult diyor. Görüyoruz ki Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, Allah'a 4 tane teslimi içeriyor. Ve kainat üzerinde başka bir şeriat hiç olmamıştır. Bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriattı. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya şeriat olarak verdiğimizi sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriat değil. Aynı şeriat. Tek bir şeriat. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir dizayndır ki kişiyi mutlaka saadete ulaştırır.

Öyleyse dikkat edin ki Allah Teala insanı sadece bir tek maksatla yaratmıştır. Kainattaki en değerli mahluku olan, bütün kainatı uğruna yarattığı mahluku olan insanı mutlu olsun diye yaratmış Allah Teala. Onun için Allah'a kul olmasını farz kılıyor. Zariyat 56 ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye diyor. Dört kulluğu da emretmiş oluyor Allah Teala burada. Ve uzun sözün kısası, bütün sahabenin bu dört tane teslimi gerçekleştirerek hidayete erdiklerini görüyoruz. Öyleyse hidayet müessesesine 28 basamaklık bir skala üzerinde beraberce bakalım. Hidayetin başlangıcı neresidir? Birinci hidayet nerede oluşur? Ruhu nerede? Fizik vücudu nerede? Nefsi nerede? İradeyi nerede Allah'a teslim ederiz? Hangi standartlar içinde oluruz? Allah'ın emirleri üzerimizde nasıl tecelli eder? Rahim esmasıyla Allah Teala bize neler kazandırır? İnsanın tekamülü, manevi tekamülü bir bütün içerir. Her teslim safhası onun tekamülünü daha Allah'a yakın bir insan husule getirmek üzere geliştirecektir. Öyleyse gelin beraberce bir göz atalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama bunlardan her kim olayları pozitif değerlendirirse onlar Allah-u Teala tarafından seçilirler. Allah-u Teala diyor ki Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer ve kim bunlardan kim seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Yani hidayete erdirir diyor. Öyleyse Allah ikinci basamakta kalbinde hayır gördüklerini, yani hedefleri başka insanların dalaletine sebebiyet vermek olmayanları kendisine seçer diyor Allah Teala. Ama seçtiklerinden ne yazık ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin de kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki en önemli kararınız hidayete başlama kararı olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennetle cehennemin ayıracı Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala buyuruyor Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle buyuruyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Ve hüküm. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden gafil sayılıyor. Şimdi bizi dinleyen, bu yazılacak olan kitabı okuyacak olanlar, sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız biliniz ki kurtuluşunuz mümkün değildir. Gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir.
Öyleyse öğrendiklerinizi bir tarafa bırakın. Allah Kur'an'da ne söylüyorsa bunu esas ittihaz edin. Şu anda dünya üzerinde iblisin hiçbir noktasını değiştiremediği bir tek kitap var, Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim söylüyor başka hiçbir dinin olmadığını, bir tek din olduğunu, o dinin de bütün insanlığa, insanlık var olduğundan beri hep tek din olarak indirildiği. Son din, ilk din yok. Bir tane din var. Ne ikincisi, ne üçüncüsü, ne dördüncüsü, hiçbiri olmamış. Hazreti Adem'e Allah-u Teala neleri emretmişse, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri emrediyor. Yani Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ın da muhtevasını, İncil'in de muhtevasını, Zebur'un da muhtevasını aynen ihtiva ediyor. Bu kitapların hepsi için Allah-u Teala bir nurdur diyor onlar. Bir hidayet rehberidir diyor onlar. Kur'an da, Zebur da, İncil de, Tevrat da bir hidayet rehberi. Hepsi hidayete erdirici birer nur ve şifa diyor Allah Teala, nefsin afetlerinin şifası. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Burası imajiner bir hidayet safhasıdır. Kuvveden fiile geçmemiş olan bir hidayet. Yani hidayetin başlangıç noktası amene olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah'ın cenneti onundur. Kim diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka cennetimize alırız diyor. Ve başlangıç hidayeti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi hidayet üzredir. Kimdir hidayet üzere olanlar? Allah'a yönelmeyi, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah-u Teala onları hidayete erdirdiğini gösteriyor, söylüyor. Yehdi ileyhi, kendisine hidayet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse birinci hidayetin anahtarı Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Ne diyor Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine hidayet eder. Öyleyse yönelmek hidayete ermenin başlangıç noktası, kilidi. Allah'a ulaşmayı dilerseniz kilidi açtınız, cehennemle ilişkiyi kapattınız. Cehennemin kapısını, o anahtar, cehennemin kapısını kilitleyen anahtar. Cehennemin kapısını kilitlediniz, cennetin kapısını açtınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlıyor. Dördüncü basamaktasınız. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Beşinci basamaktasınız. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Altıncı basamaktasınız. Kalbinizdeki ekinneti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Yedinci basamaktasınız. İlk yedi basamağı tamamladınız. Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden Vel Asr suresi dört tane yedi basamaktan oluşuyor ve bu ilk yedi basamak. Diyor ki Allah Teala Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar.
Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olacak. İnsanların çok çok büyük bir kısmının onların gidecekleri yer cehennem olacak diyor Allah Teala. İllellezine amenu, ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu yedinci basamağa ulaşanlar. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, bir iki dakika içinde Allah Teala rahim esması tecelliye başlamış. Rahim esması o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almış, kulaklarındaki vakrayı almış, kalbindeki ekineti almış, yerine ihfat koymuş. O kişi irşat makamına bakar görmezken görmeye başlıyor. İrşat makamı olduğunu seziyor, seçiyor. O kişi irşat makamının söylediklerini duymaya, manasına varmaya başlıyor. Ondan sonra kalbine indiriyor. Kalbindeki ekinnet alındığı için, yerine ihfat konulduğu için idrak etmeye başlıyor irşat makamının söyledikleri. Burası yedinci basamaktır. İlk hidayet. Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişidir. Ve burası hidayetin başlangıç noktası, ilk hidayettir. Ama kuvve hüviyetinde, fiile ulaşmamış, sadece niyette var olan bir hidayet. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Hemen yu'min billahi yehdi kalbehu. Tekavvün 11. Kim Allah'a amin olursa onların kalbine ulaşırız. Sonra ne yapıyor Allah Teala? 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşıyor. Bir eylem yapmak üzere kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf 33. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalbini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Ve kalbi Allah'a çevrilen bu kişiyi 10. basamakta Allah gözünden kalbine bir nur yolu açarak hazırlıyor. Enam 125. Femen yuridullahü yeşra kalbehu. Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse, femen yuridullahü yehdi, Allah kimi Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Men yuridullahi yehdi ileyhi yeşrah kalbehu, onun kalbini Allah-u Teala şerh eder, yarar, lil İslami, Allah'a teslim olmaya açar diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala onların kalplerini açar, İslam'a açar. Ne yapıyor Allah-u Teala? Göğsünden kalbine, göğsünü yararak nur yolu açıyor. Bu noktadan sonra bu kişi zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli iki nur kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kendisi için hazırlanmış olan şifreli yola göre gönderildiği için, karşılıklı şifreler tuttuğu için o yolu takip eden rahmet ve faz nurları kalbe ulaşır. Ama kalp mühürlüdür. Bu kalpten içeri giremezler. Ama sızar. Bir tanesi rahmet nurları kalbin içine sızar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, rahmet nurları kalbin içine buradan sızıyor. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamakta kişi diyor ki Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde
O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Kişi huşuya ulaştıktan sonra Allah ona mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahipleri ise Allah Teala istediği istihaneyi veriyor. Sadece huşu sahipleri Allah Teala'dan mürşitlerini öğrenmek istedikleri zaman, Allah'tan istihane istedikleri zaman, istihane istemek mürşidini istemek demek. O kişinin Allah Teala mürşidini kendisine gösteriyor. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi 13. basamakta görüyor. Mürşit sevgisini Allah veriyor içine. Büyük bir sevgiyle Allah için teslim olmak üzere Allah adını, Allah adına kendisini teslim alacak olan mürşide ulaşıyor, tabi oluyor. Allah'ın huzurunda tabiyet gerçekleşiyor. Nasıl 14 asır evvel tabi'in sahabeye tabi oldularsa, bugün de tabiyet müessesesi aynen devam ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hakikati söylüyor. Tabiinin sahabeye tabi olduğunu. 14 basamakta, 14. basamakta gerçekleşen şey tabiiyettir. Allah Teala'nın ölçüsü 1'e 10'dur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, kendisine düşeni yapmıştır. Buna karşılık 10 tane ihsan almıştır Allah Teala'dan. Mürşidine ulaşmak için yeni bir iradesi, irade kullanımı söz konusu. Kişinin serbest iradesi, cüz'i iradesi bir karar veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 ihsan. İkinci bir karar veriyor, mürşide ulaşıp tabi olmak. Mürşide olan sevgiyle mürşide ulaşıyor, tabiyetini tamamlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası tabiyet noktası. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kişi ne yapmıştır? Allah'tan 10 tane ihsan almıştır, mürşidine ulaşmıştır. Ulaştığı anda tabiyetinde yeni bir safhaya ulaşıyor kişi. Hidayetin ikinci safhası. Tabiiyet. Bu tabiiyet kişinin hidayete adım atmasını, fiziki hidayete başlamasını ifade ediyor. Ve Allah 10 tane nimet veriyor kişiye. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Diyor ki Allah Teala Mümin 15'te onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, uyarmak üzere. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine bir nimet olarak geliyor, yerleşiyor ve kişinin ruhuna Allah'a ulaşmak üzere bu vücudu terk et diyor. Senin yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Ve ruh vücudu terk edecek. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet, Allah'ın o kalbin mührünü açması. Üçüncüsü, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncüsü, kalbin içine imanı yazması. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve bu ruhun gönderilmesiyle onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Kalbin, mühürlü olan kalbin açılması, o güne kadar bütün insanların olduğu gibi o kişinin de kalbi mühürlü. Kalbin açılması, bütün insanların kalplerine küfür yazıyor, küfrün alınması ve küfrün yerine imanın yazılması ve kişinin mümin oluşu. 4 nimet oldu. 5. nimet,
Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi, o kişinin bütün günahları, seyyiati hasenata çevriliyor. Diyor ki Allah Teala, o cehenneme gidenler var ya, bunlardan hariç olanlar Allah'a tabi olup da, mürşidine tabi olup da mümin olanlar ve böylece nefs tezkiyesine başlayanlar, nefs tezkiyesine başladığı için de mümin olanlar, Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir. Bütün günahlar sevaba çevriliyor. Sonra mı? Sonra Allah Teala Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o ruha devrin imamı vasıtasıyla emir veriyor. Vücudu terk et, sırat-ı müstakime ulaş diye. Ve sırat-ı müstakime ulaştığı zaten Nebi 39'da da anlatılıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi merhaba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol seçer, ittihaz eder ve ruhu meaba Allah'ın zatına, sığınağa ulaşır. Burası ruhun Allah'a doğru yola çıktığı, kendisine bir yol edindiği nokta. Ruh kendi sırat-ı müstakimi içinde. Peki nefs? Nefs de bu noktada hidayete başlıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi zikir yaparak Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın o kişinin göğsüne ulaşmasıdır. Göğsünden şifreyle yolu takip ederek bu dört nur kalbin üzerine ulaşırlar. Kalbin kapısı mühürlüdür. Kalbin kapısındaki mühür Allah Teala tarafından açılmıştır. Açıldığı için mühür hareketli hale gelmiştir. O mühürün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mühürü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıya kadar indirirler. Zülmani kapıyı mühürler mühür. Yani şeytanın karanlıklarının zikir boyunca o kalbe ulaşması mümkün değildir. Zikir boyunca Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının kalbin içine dolması söz konusudur. Bu gelen nurlar kalbi ard arda gelerek dolduracakları için kalbin içindeki karanlıkları tutacak, küfür kelimesi de artık kalpten atıldığı için karanlıkları tutabilecek olan, nefsin afetlerini tutabilecek olan hiçbir faktör yok. Bütün afetler dışarıya atılırlar. Ve kalp %100 ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerle ve salavatla ve rahmetle dolar. Ve Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Bir çekim alanı vardır, manyetik alanı vardır. Bu manyetik alanın zıttı manyetik alana faziletler sahiptir. Bu sebeple karşıt kutuplar birbirini çekeceği için faziletler iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu toplanmanın adına nefs tezkiyesi diyor Allah Teala. Tezkiyetün nefs. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Artık üzerine oldu kişinin ve faziletler nefsin kalbinde toplanmaya başladığında nefs tezkiyesi başladı. Nefs tezkiyesi hangi oranda nefsin afetini yok edebilirse fizik vücutta şeytana kul olmaktan o kadar kurtulur. Nefs tezkiyesi nefsin de kemalat derecelerinde ilerlediği bir sırat-ı müstakim üzerinde olduğunu gösterir. Bu nefsin sırat-ı müstakimidir. Bir de fizik vücudun sırat-ı müstakimi var. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacak. Ona ait de sırat-ı müstakim olduğunu Allah Teala Yasin 60-61'de belirtiyor. Diyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane
İnnehu lekum aduvun mübin ve enni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, biz sizlerden ahd almadık mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve biz sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulacağımıza, Allah'a kul olacağımıza dair Allah bizden ezelde ahd almış. Bu ahdi gerçekleştirecek fizik vücudumuz. O da 14. basamaktan başlayan kendi sırat-ı müstakiminin üzerinde. Ve aynı zamanda irademiz nefsin afetlerinin azalması istikametinde güçleniyor. Çünkü karşısındaki güç Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsin afetleri giderek azalıyor. Bunun manası irademizin de devamlı düşmanlarının, emre itaat etmeyenlerin sayısının azalması sebebiyle irademiz de giderek güçleniyor. Bu da 14. basamakta başlayan iradenin sırat-ı müstakim. Öyleyse 14. basamakta 4 tane sırat-ı müstakim üzerinden 4 tane hidayetin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, irademizin hidayeti. Ve Allah'ın bize olan vasiyeti ve Allah'ın ahdi 4 hidayeti de emreder. Saydığımız 4 tane hidayet Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. Öyleyse ne olur? Nefs tezkiyesine başlarız. Nefsimizin kalbinde nurlar birikmeye başlar. Allah'tan aldığımız, Allah'a ulaşma dileğimizin arkasından mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz anda Allah'tan aldığımız nimetlerin sayısı 10'dur. 9 oldu. 10. nimette Allah Teala'nın bize o güne kadar 1'e 10 verirken kazandığımız her derecata o günün itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. Nefsimizde hep afetler vardı %100. Şimdi afetlerin yerini hasletler almaya başladı. Ve hasletler, faziletler affedersiniz, nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapıştığı için, manyetik alanda devam ettiği için, hiç kesilmesi mümkün olmadığı için, bu afetler yerleşince nefsimizin kalbine, affedersiniz, bu fazilet nefsimizin kalbine yerleşince iman kelimesinin etrafında, nefsimizin kalbine geri dönen afetlerin bir kısmı dışarıda kalmak mecburiyetinde, çünkü onlara yer yok. Ne kadar yer yok? Nefsimizin kalbine ne kadar afet yerleşmiş, ne kadar fazilet yerleşmişse o kadar yer yok. Öyleyse nefsimizin kalbinde %7 fazilet yerleştiğinde biz nefsi emmaredeyiz. Allah Teala Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a şunları söyletiyor. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emmare %100 nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri emreden, emrettiklerini yapmamayı emreden emmare %7 azalmıştır. Ama nefsi emmarenin tamamlandığı yer burasıdır. Vücudumuzdan ayrılan ruh sırat-ı müstakim üzerinde birinci kata ulaşır. İlk %7 nur birikiminde. Sonra zikrimiz daha artacaktır. Arttıkça faziletlerin yerleşimi de artacaktır. %2 rahmet birikimi tamam nefsimizin kalbinde. %7 fazilet birikimi de tamam. İkinci defa %7 fazilet birikimi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi kınayan bir insanız. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime Vela uksumu bin nefsi levameti. Hayır,
o levvami nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Ruhumuz ikinci gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi. Ruhumuz üçüncü gök katında nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhama fücura ve takva, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İlham almaya başlıyoruz Allah'tan. İlk defa ondan evvel sadece şeytandan ilham almaktaydı bütün insanlar. Ruh üçüncü gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, mutmain oluyor nefsimiz. Allah'ın verdiklerinin yeterliliği konusunda kesin bir kanaat hasıl oluyor kişide. Burası dördüncü gök katı. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ela bi zikrillahi tatmeynül gulübü diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad 28. Ve daha çok zikrediyoruz. Ruhumuz 5. gök katında 5. defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Daha çok zikrediyoruz. 6. defa %7 nur birikimi, ruhumuz 6. katta, nefsi mardiye. Radiye bizim Allah'tan razı olduğumuz kademe, mardiye Allah'ın da bizden razı olduğu kademe. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. İşte sevgili kardeşlerim, ruhumuzun hidayet üzere olduğu 14. basamaktan Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta 21. basamaktır. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte burada 21. basamakta Allah o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Peki nefs ne olmuştur? Tezkiye olmuştur. Nefsin tezkiye olduğu yer teslimiyetinin, hidayetinin yarısını ifade eder. Fatır 18'de Allah Teala diyor ki kim tezkiye olmuşsa kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde yemin vermiştir nefsi tezkiye olacağına dair ve tasfiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. 21. basamak ve ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması. Bir sonraki basamak, 22. basamak, Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması. Sığınağa sığınması, evvap olmamız. Ve velayete adım atmamız. Burası ruhumuzun hidayetidir. Neydi ruhumuzun hidayeti? Allah'a ulaşmak. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet, yani ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Allah'a hidayet olmaktır. İşte gerçek hidayetlerin, hedeflerin birincisi burasıdır. 14. basamakta başlayan, sırat-ı müstakim üzerinde yapılan bir yolculukla 7 tane gök katını aşan ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur, hidayete ermiştir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlayan hidayeti 21. basamakta tamamlanmıştır. İlk emanet hidayete ermiştir. Gerçek sahibine teslim olmuştur. 14. basamakta başlayan fizik vücudumuzun manevi tekamülü burada bitmemektedir. Fena makamında ruhumuz Allah'a teslim olmuştur.
ve nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e doğru artar. %51 nurda Allah'a ulaştık. 61 nurda fena makamı tamamlanır. Allah'ın zatında yok olma işlemi. Ve o zaman Allah Teala bize bir taht ihsan eder. Beka makamı.

olur? En'am suresinin 127. ayet-i kerimesine göre Allah diyor, Allah'ın indinde onlara teslim yurdu vardır. Bir taht ihsan eder ruhumuza ve Allah'ın indi ilahisinde la mekana, mekansızlığa kavm oluruz. Mekansızlığın ahalisinden oluruz. Velayetin ikinci makamı, beka makamın. Sonra bir gün zikrimiz günün yarısını aşar. Aştığı zaman zühd sahibi olunuz. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple birkaç dirheme az bir bedelle onu sattılar diyor. Kim dünyaya karşı zahitse o kişinin ölçüsü günün yarısından daha fazla zikir yapmaktır. Kim günün yarısından daha fazla zikir yaparak zühdünü Allah'a ispat ediyorsa o kişi zahittir. Burası üçüncü velayet makamıdır. Zühd makamı. Nefsimizin kalbindeki nurlar daha zikrimiz günün yarısını aştığı zaman %71'e ulaşır ve 81'e kadar zühd makamı devam eder. Artan zikrimiz, günün yarısından daha ötelere taşan zikrimiz, kalbimizdeki nuru da %71'den %81'e doğru yükseltir. 81'e ulaştığı zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır? O kişi bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir diyor. İşte fizik vücudumuzun veçhimizin Allah'a teslim olduğu ve hidayete erdiğimiz yer. Neydi fizik vücudumuzun hidayeti? Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesine göre fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulduğu ve Allah'a kul olduğu yer. Peki fizik vücudumuz bu noktada gerçekten %100 şeytana kul olmaktan kurtulmuş mudur? Fizik vücudumuz kurtulmuştur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir. Ve bunu nefsimizin kalbinde hala %19 afet olmasına rağmen başarmaktadır. Yani ruhumuzun kalbindeki hasletler %100. Nefsimizin kalbindeki faziletler %81. Yani %181 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye hazır, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye asla müsaade etmeyen, geçit vermeyen bir özellikte sadece %19 yani yaklaşık %10 Allah'ın emirlerine karşı geliyor nefsimizin afetleri. Ama fizik vücudumuz onlara hiç aldırmıyor. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor ve Allah'a teslim oluyor. İşte Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesine göre bu fizik vücudumuzun hidayete ermesidir. Fizik vücudumuzun hidayete erdiği noktadır. Sonra mı ne olur? Sonra daimi zikre ulaşırız. Fizik vücudumuzun hidayete erdiği noktada da hala ilmel yakinin devamındayız. Aynel yakine ulaşmamış durumdayız. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaşırız, orada aynel yakinin sahibiyiz. İlmel yakin seviyesi tamamlanmıştır. Ulul elbab olduğumuz nokta, daimi zikre ulaştığımız noktada biz 7 tane vasıf sahibi oluruz. 4 tanesi temel vasıf, 3 tanesi amini olma,
aynel yakinin

vasıfları. Öyleyse kimdir bu kişi? Amiri olan kişi kimdir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde afet kalması artık mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle kalp daima Allah'ın nuruyla doludur. Karanlığın gelmesi ise mümkün değildir kalbe. Çünkü daimi zikir sebebiyle rahmetin, fazlın ve salavatın zülmani kapıyı kapatmış olan mühürün üzerindeki baskısı hiç kesilmez. Ölene kadar kişi. Ve mühür asla açılmayacaktır. Kalbe karanlıkların girmesi ve kişiyi tesir altına alması hiçbir şekilde mümkün değildir. Burası ulul elbab kademesidir. Kalp daimi zikrin sahibidir. Kalp zikri yapar kişi daima. Bu sebeple nefsteki bütün afetler yok olmuştur. İkinci vasıf. Üçüncüsü, Allah onu mutlaka kalp gözünü açar. Dördüncüsü, Allah onun kalp kulağını da açar. Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı kişi bu. Dört vasıf. Bunlar temel vasıflar. Bir de hikmet vasıfları geliyor arkadan. Yedi vasıf hikmeti temsil ediyor. Birincisi, ehli tezekkür olmak, Allah ile her zaman konuları konuşmak imkanının sahibi olmak ve daimi zikrin sahibi olarak ehli tezekkür olmak, Allah'tan sormak ve cevap almak. İkinci vasıf, ehli hayır olmak. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanıyor. Derecat kazananlar hayır sahipleridir diyor Allah Teala. Ve böylece kişi hayır sahibi oluyor. Devamlı hayır kazanıyor. Öbür taraftan da son olay, o kişi hikmet sahibidir. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Ve böylece bir sonuca ulaşmıştır kişi. İşte bu yedi vasfın sahibi olan kişi sadece zemin katı görebilir. Ondan sonra kendisine birinci gökatı gösterecektir. Ulu'l-elbab makamından ihlas makamına geçecektir kişi. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökatları nefsin, daimi zikre ulaşmış olan nefsin, tamamen %100 faziletlerle kaplanmış olan nefsin, zemin katı gördüğü zaman bir mertebe, yedi tane gök katını gördüğü zaman da yedi mertebe müzeyyen olmasını ifade eder. Ve kişinin nefsi de yedinci gök katının sitetin müntahasını o kişi gördüğü zaman Allah'a teslim olur. Nefsin teslimi. Nefsin halis olması ve Allah'a teslimi burada gerçekleşir. Onlar emrolunmadılar diyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah'a nefslerini halis kılarak kul olmakla emrolundular diyor Allah Teala ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Gördük ki ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim hanif olarak gerçekleşiyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ikinci teslim gene hanif olarak gerçekleşiyor. Ve nefsin teslimi, nefsin afetlerden tamamen arınarak halis olması ve Allah'a teslim olması gene hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Burası üçüncü hidayet. Nefsimizin hidayeti. Böylece fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminin tamamlanmasından sonra emanet haline gelen nefs de kendi sırat-ı müstakimi üzerinde kemal derecelerini tamamlıyor. Ve sıra Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmeye geliyor. Kişi tövbe-i nasuha davet ediliyor.
Ve bu tövbe-i nasuh davetinden sonra Allah-u Teala o kişinin günahlarını evvela tövbe-i nasuha davet edildiği anda kişi salah makamına ulaşmıştır. Birinci mertebededir. Allah onun günahlarını örtüyor. İkinci mertebede ona salah nuru veriyor. Üçüncü mertebede ve onun örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncü mertebede burada irşada ulaşıyor. Ve altıncı safhaya ulaşıyor kişi. Biliyorsunuz bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Altıncı safha. Ve nihayet o kişi Allah-u Teala tarafından Allah'a iradesini teslim talebi kabul edilerek iradesi Allah'ın iradesine bağlanıyor. İrade Allah'ın iradesine bağlandığı zaman kişi son teslimini, iradesinin teslimini gerçekleştirmiştir. İradesinin de sırat-ı müstakim üzerindeki güçlenme işlemi Allah'a teslimle noktalanmıştır. İrade Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Bağlı bir irade olmuştur. Kişi bilerek, isteyerek iradesini Allah'ın iradesine bağlamıştır. Ve iradesi de bu itibarla hidayete ermiştir. Allah-u Teala'nın vasiyetinde önerdiği dört teslimin dördüncüsü, Allah'ın ahdiyle emrettiği dört teslimin dördüncüsü böylece tamamlanmıştır. Ve burası yolun sonudur. İradenin de Allah'a teslimiyle hidayet tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin bu hedeflere ulaştığını söyledik ve iradenizin tesliminde bir hakkın takvanın, iradenizin tesliminde hakkul yakın takvasının sahibi olursunuz. Burası iradenin hidayete erdiği ve hidayetin tamamlandığı yerdir. Unutmayınız ki çağımız hidayet çağıdır. Bütün insanlığın bu Kur'an hakikatlerini öğrenmesi ve kainatın tek dinini yaşaması için Allah-u Teala'nın yeni bir çağ açması söz konusuydu. İşte o çağ hidayet çağıdır. Adına asr-ı hidayet diyor Allah-u Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çağın vazifelisi olarak Allah-u Teala bizi tayin etmiştir. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet konusundaki konuşmamız inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Unutmayalım ki Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattı. Herkesi mutlu olabilecek hüviyette donattı. Bütün insanların bir nefsi var, bir ruhu var, bir de fizik vücudu var. Herkes aynı şekilde teçhiz edilir, aynı özelliklerin sahibi olarak doğar. Yani nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bir de fizik vücut. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlüdür. Fizik vücut mekandır. Ruh ve nefs o mekanın içindeki misafirlerdir. Ve Allah Teala hepinizden başka bir şey değil. Sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Sadece sizlerin mutluluğu. Başka bir şey yok. Allah Teala ibadete emretmiş mutlu olmanız için. Zikre emretmiş mutlu olmanız için. 7 Safa ve 4 Teslimi emretmiş mutlu olmanız için. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde insanı sadece mutluluğa taşıyan bir hedef hakimdir. Başlangıçta bütün insanlar huzursuzdur, sıkıntılıdır. Dünyada verilen bu gezegende insanlar hep bir şeyler avunmaya çalışırlar bir şeylerle. Herkes ayrı bir konuda bir gayretin içindedir. Bütün gayretler kişilerin mutluluğuna dönüktür. Herkes mutlu olmak için gayret eder, herkes mutsuzdur. Allah Teala insanları akıl adı verilen bir sistemle teçhiz etmiş. Herkesin aklı var, herkes o akıldan istifade eder. Ama mutluluğun ne olduğunu bilmezler. İnsanlara sorun, ben zengin olsaydım mutlu olurdum diyecekti herhalde kişi size. Eksik olan konusu neyse onu söyleyecekti. Eğer benim bir apartmanım olsaydı ben çok mutlu olurdum gibi sözler. Halbuki sevgili kardeşlerim, isterdik ki böyle söyleyen birisine Allah Teala içinde 100 tane daire olan bir apartman versin. De o kişi anlasın. 100 dairelik bir apartmanı kiraya verip insanları kullandırmanın kendisine neye mal olacağını. Sabahtan akşama kadar o apartmanlardaki kiracıların onu nasıl duman edeceklerini kişi görsün ve yaşasın. Ve mutluluğun bir apartman, 100 daireli bir apartmana sahip olmakla gerçekleşemeyeceğini görsün. İnsanlar hep bir şeylerle mutlu olacaklarını zannederler. Her neyse o zannettikleri şey, isterdik ki Allah Teala hepsine o diledikleri şeyi versin de orada mutlu olamayacaklarını görsünler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Bir insanın mutsuzluğu nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyledir. Nefs afetlerden oluşur ve hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Gene nefs Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmak istemez. İçindeki afetler buna kesinlikle karşı çıkarlar. Ruh da onun tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Öyleyse
Ruhumuzun özelliği ile nefsimizin özelliği birbirinin tamamen zıttıdır. İki zıt kardeş içinizde. Ruhunuzda, nefsinizde. İşte Allah-u Teala bunu birinci etapta teke indiriyor. Ve de o tek unsur olan nefs üzerinde hayatınızı idame ediyor ki nefsinizi giderek önce tezkiye edesiniz, %50'den fazla nur biriktiresiniz nefsinizin kalbinde. Sonra da tasfiye edesiniz, nefsinizin kalbinde hiç nur kalmasın. İçinizdeki kavganın sebebi hepinizin bildiği gibi nefsinizdeki afetlerle ruhunuzun hasletlerinin kavgasıdır. Kavga biter mi? Ruhunuz vücudunuzda durduğu sürece kavga hep var olacaktır. Peki ruhumuzu Allah'a doğru yola çıkardığımız zaman kavga bitecek midir? Hayır, bitmeyecektir. Çünkü geriye kalan nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Ruhunuz vücudunuzdan mürşidinize ulaştığınız zaman ayrılır. Ayrıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öyleyse öyle bir noktada nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu olduğu bir noktada sevgili kardeşlerim. Elbette mutlu olamazsınız. Öyle bir düşünce hakim olacaktır size, değil mi? Ama olursunuz. Ne zaman olursunuz? Ne zaman mürşid, Allah-u Teala size mürşidinizi göstermişse, mürşidinize gidip tabi olmuşsanız, tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılmışsa, siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Neden? Nefsiniz baştan aşağı afetler dolu. Devamlı kötülüğü işlemek isteyecekler. Başkalarına zarar vermeyi isteyecekler. Başkalarına zulmetmeyi isteyecekler. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecekler. Nefsinizin afetleri. İsteyecekler mi acaba? Eğer nefsin afetlerine kalsaydı elbette isteyeceklerdi. Ama dikkat edin ki nefsinizin afetleri kendi başlarına sizi rahatsız edecek bir talep sisteminin içine girebilecek özellikle yaratılmamışlardır. Ancak şeytanın onları azdırmasıyla huysuzlaşırlar ve sizi mutsuz ve huzursuz kılarlar. İşte bu mutsuz ve huzursuz kılmanın arkasında daima şeytan vardır. Devamlı olarak nefsinizin afetleriyle uğraşır, onları sizi üzecek istikamette taleplerde bulunmaya yöneltir. Nefsinizin afetleri her şeyi ister. Şeytan da onları daha çok istemeleri konusunda, sizi rahatsız edecek biçimde istemesi konusunda hep ateşlendirir, alevlendirir. Ne zamana kadar böyle devam eder? Ne zaman siz Allah'a mülaki olmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zamana kadar bu devam edebilir. O zamana kadar o kişi hep mutsuz ve huzursuzdur. Çünkü nefsi devamlı insanı rahatsız eden taleplerde bulunur. Nefsin afetleri hep başkalarına kötülük etmeyi ister. Etrafındaki insanları üzmek ister, onları sıkıntıya sokmak ister. İnsanlara hep rahatsızlık vermek ister. Onları azdıran şeytanlardır. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, şeytanların insan üzerindeki etkisini bir anda sıfırlıyor. Öyle bir zırh
çeviriyor ki etrafınızda şeytan veya cinler hiçbir şekilde sizin üzerinizde baskı kuramazlar. Onların baskı kurmalarına Allah Teala mani olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan azdırmadıkça insan nefsi insanı rahatsız edebilecek olan bir fonksiyonel davranış içinde olmaz. Bu sebeple bir insan Allah'a milaki olmayı dilerse, bu dileğinden Allah'a ruhunu ulaştırdığı güne kadar geçen devre, onun hayatının en mutlu geçen 7-8 ayını temsil edecektir. Allah Teala o kişinin şeytanla alakasını kesin olarak devre dışı bıraktığı için şeytan o kişinin üzerinde, onun nefsinin afetleri üzerinde bir tesir icra edemez. O tesiri icra edemediği için nefsi azdıramaz ve kişi huzursuzluğu asla yaşamaz. Allah Teala şeytanın nefsi azdırmasına ve bu sebeple kişinin huzursuz olmasına müsaade etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Böyle bir ulaşma bir insanın hayatında 7 tane safa ifade eder. Bir defa olay mürşide tabiiyetten sonra başlar. Tabiiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıp ana dergaha, evvela hangi dergahta tabi olmuşsa o dergaha ulaşır. Oradan da ana dergaha ulaşır, devrin imamının dergahına. Ve oradan seyri sirkesin bir yolculukla diğer ruhlarla birlikte evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra sırası geldikçe üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacaktır. İşte her katı yükselmesi bir aray, en az bir aray süreceği cihetle kişi normal standartlarda 7-8 ayda ruhunu Allah'a ulaştırır. Peki daha kısa zamanlarda ulaştıranlar olmuş mudur? Olmuştur. Bunlar özel olaylardır. Ama normal standartlarda süre 7-8 aylık bir süredir. Yani sürenin 7 ay olduğunu düşünelim. Demek ki kişi ortalama olarak her ay bir gök katı aşacaktır. Bir insanın nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ne zaman o kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yaparsa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır. Göğsünden bu nurlar kalbe girerler. Bu işlem mürşide tabiiyetten sonra gerçekleştirilebilen bir olaydır. Ve kişi tabiiyetten sonra Allah, Allah, Allah demeye başladığı zaman, zikir yapmaya başladığı zaman ki zikri giderek artacaktır. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmet salavat. İkili olarak gelir nurlar. Birinci grup rahmetle faz grubudur. İkinci grup rahmetle salavat grubudur. Rahmetle faz ve rahmetle salavat ikisi birlikte gelirler. Göğsüne gelirler gecenin. Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmıştır. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90 fazlasını ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte nefs tezkiyesi bir insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını temin edecek olan bir dizayndır.
En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veccehu lillahi ve huve muslimun." O kişiden daha ahsen kim vardır? Eslemu veccehu lillahi ve huve muslimun, o kişi ki muslimlerden olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Bu teslim sadedinden evvelki devredeki olaylara bakıyoruz. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala, Allah kimi dilerse o kişinin göğsünü yarar ve teslime açar diyor. O kişinin göğsünü yarar. Sonra da teslime açar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Niçin yapıyor Allah Teala? Niçin kişinin göğsünü yarıyor? Göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Çünkü Allah Teala o kişinin, Allah'a ulaşmayı isteyen o kişinin Allah'a ulaşması için onu hazırlamak hedefine sahip. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hak ettiği bir şey var. Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktır. Allah Teala bu mürşide ulaşmadan önce o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Hemen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islam diyor Allah Teala 125'te. Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Niçin o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor? Allah'ın gönderdiği nurlar gökten gelsin ve kişinin göğsünden içeri girsin, kalbine kadar ulaşsın diye. İşte bu aşamada o kişi irşat makamının sözlerini işitecek ve idrak edecek bir noktaya getiriliyor Allah-u Teala tarafından. Göğsünden kalbine nur yolu açılıyor ki kişi irşad olsun. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırsın. İrşadın birincil kademesi ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İkincil kademesi fizik vücudun Allah'a teslim oluşudur. Üçüncül kademesi nefsin Allah'a teslim oluşudur. Sonra kişinin muhlis olmasıdır. Sonra da iradesini tövbe-i nasuh gerçekleştirip bu muhlis olduğu ihlas makamında tövbe-i nasuh gerçekleştirip iradesini de Allah'a teslim etsin ve irşad makamına Allah-u Teala tarafından irşada mezun ve memur kılındın, memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamına tayin edilsin. Şimdi böyle bir hedefe bir insanın yürümesi, bu noktaya ulaşması mutluluğu %100 ona sağlar. Ama Allah-u Teala bunu garanti etmez hiç kimseye. Herkes bunu kendi gayretinin neticesinde elde edecektir. Kim gayret ederse sadece onlar çorbayı içerler. Sadece onlar iradelerini Allah'a teslim edebilirler. Peki herkese Allah'ın açtığı bir kapı var mıdır? Vardır. Bu kapı 3 kademe ifade eder. 1. Allah'a ulaşmayı dileme safhası. 2. Mürşide ulaşıp tabiyet safhası. 3 ruhu Allah'a ulaştırma safhası. Bu 3 safhada kişiye Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ki bu dünya mutluluğunun yarısını verir o kişiye. Allah Teala da bunu, yani dünya mutluluğunu, onun yarısını herkese
karşılıksız vermeye hazırdır. Sözlerime lütfen dikkat buyurulsun. Karşılıksız vermeye hazırdır, karşılığı yoktur. Kişi sadece talep eder. Talep bir karşılık değildir, bir istektir. Karşılığında kişi kendisine ait hiçbir gayretin sahibi olmayacaktır. Her şeyi Allah ona sevdirecektir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olması lazım. Tabi olduktan sonra vücudunun ruhunun vücudundan ayrılması lazım. Bu ruhun 7 tane gök katı aşması lazım. 7 tane gök katından sonra 7. katta soldan sağa doğru 7 tane alem aşması lazım. Ve zikir hücrelerinde zikir seviyesini gerçekleştirdikten sonra sitretin müntahaya ulaşması ve oradan Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizi çok ama çok seviyor. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Herkes istese herkesin ruhunu Allah'a ulaştıracak. Kalite aramıyor. Kişinin vasıfları ne olursa olsun bir tek dileği buna kafidir. Kişi zikir yapmayı sevmiyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam. Allah'a ulaşmayı dilemek ki zikirsiz mümkün değildir. Kişinin zikri devamlı artacak, artacak, artacak, artacak. Mesela 47 bin zikre kadar yükselecek. 33 bin zikir, 40 bin zikir, 47 bin zikir. Bu zikri sevmiyor adam. Zikir yapma hoşuna gitmiyor. O zaman bu kişi hiçbir zaman ulaşamaz diye düşünüyorsanız, hayır, yanılıyorsunuz. Allah-u Teala o kişinin kalbine bakıyor. Kalbinde Allah'a mülaki olma talebi var mı? Burada kalpte. Allah'a ulaşmayı dileme talebi, Allah'a mülaki olma, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırma talebi var mı, isteği var mı? Eğer varsa bu olay Allah'a göre bitmiştir. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ona mürşidi gösterecek, sevdirecek olan Allah'tır. O kişinin eksikleri neyse o eksikleri giderecek olan gene Allah'tır. A. O kişi zikri sevmiyor. Allah ona mutlaka zikri sevdirir. O kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak seviyede zikrini Allah ona mutlaka sevdirir. Kişi namaz kılmayı sevmiyor. Allah ona namaz kılmayı sevdirir. Kişi gece kalkıp da namaz kıldığı zaman hemen uykusu geliyor. Allah onun uykusunu alır. Kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyor kendisini. Allah açlığı ondan alır. Kişi paraya o kadar çok değer veriyor ki zekat vermek ona çok ağır geliyor. Allah Teala o kişiyi çok cömert bir insan haline getirir. Sevgili kardeşlerim, eksiklik adına aklınıza ne geliyorsa gelsin, hepsini Allah Teala halledecektir. O kişi mürşitlerden mürşit beğenmezken Allah Teala ona mürşidini gösterir. O kişiye de başka bir mürşidi değil, onu hidayete erdirecek olan mürşit kimse, o mürşidi Allah sevdirir. Rüyasında onu gösterir, arkasından da mürşit sevgisini o kişiye Allah verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah'ın yolundayız. Kainattaki en sağlam, şaşmaz, Allah'a ulaştıran o tek yolda sırat-ı müstakimin üzerinde bir araya geldik. Öyleyse bu yolculuk Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuktur. Bir kişinin ruhunun zemin kattan 1. gök katına ulaşabilmesi, nefse emare ismindeki bir kesimin giderilmesiyle mümkündür. Nefsin kalbinde %7
Fazıl birikmedikçe bu gerçekleşemez. Kimin kalbinde %7 fazıl birikirse, Allah'ın zikirle gönderdiği nurlardan kalbe girip de kalpte yerleşen %7 fazıl gerçekleşirse, o zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. Bu nefsi emmaredir. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisui. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. İşte burada emmare nefs. Nefsi emmare şerri emreden nefs kademesi. İlk 107 nurun tamamlanmasıyla ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Orada birinci kata kadar yapılan ötekiler daha yukarıya çıkabilirler. O ruh çıkamaz. Sonra zikrini daha çok arttıracaktır. İkinci kata kadar çıkmaya hak kazandığı zaman o kişi nefsi levhamededir. Nefsini levhetmektedir. Fela uksumu bin nefsi levhameti diyor Allah-u Teala. O levhame nefse kasem ederim. İşte levhame kademesini kişi tamamladığı zaman nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur kademesi daha oluşuyor. Üçüncü defa %7'yi tamamladığı zaman üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bunlar hep başlangıçtaki nefsin kalbine giren hani şu Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünden kalbine nur yolu açıldığı zaman o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen %2 rahmet başlangıçtaki %2 rahmet nurudur. Bir daha o kişinin kalbine rahmet girmesi mümkün değildir. Ondan sonra %98'e kadar yükselen fazıllar girecektir adım adım. Bu konudaki yolumuz şu anda Allah'ın garantisi altındaki yoldur. O yol ruhun Allah'a teslimine kadar devam eder. Üçüncü defa bu kişi nefsinin kalbini %7 nurla doldurursa ruh üçüncü gök katına ulaşır. İkinci gök katında su havuzlarına giren ruh oradan üçüncü gök katına yükselir. Orada sadece secde eder. İki katlı bir köşk mescitte. Burası nefs-i mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems 8, 9. Sonra o kişinin zikri daha çok artar. Ve nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir. Burası nefsi mutmainnedir. Fecr 28. Ya eyyeten nefsin mutmainneti buyuruyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. Nefs burada doyuma ulaşıyor. Allah'ın kendisine daha fazla para vermesi halinde bu parayı kötü ve yanlış yerlerde kullanacağı inancı var kişinin içinde. Az verseydi onunla da geçinemeyeceği inancı var. Allah'a optimal oranda kendisine lazım gelen parayı veriyor. O kişi buna kesin olarak inanır. Doymuştur, mutmaindir kalbi. Dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşti. Beşinci defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişi Allah'tan razı olur, nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikiminde o kişiden Allah razı olur, nefsi mardiye. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fetkuli fi ibadi ve tkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Nefse söylediği şey Allah'tan razı ol, nefsi radiye, beşinci gök katı ruh.
Ve nefsim var diye Allah da senden razı olsun. Altıncı gökkatı ruh için. Ve yedinci kata ulaşan ruh, nefsi tezkiyeye ulaşan ruhtur. Allah Teala Fatır Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, o kendisi için nefsini tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte burası ruhumuz satı noktasıdır. Kişi nefsini tezkiye etmiştir bu kademeye, tezkiye kademesi deniyor. Ne olmuştur? O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49'da fazıl nuru birikmiştir. Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı zaman nefsinin kalbine imanı yazmıştır. Bu iman kelimesi kendisine ulaşan nurlardan, rahmet, fazla, salavat nurlarından fazılları kendisine çeker sadece. %2 rahmet nuru girmiştir. Kalbin bir köşesinde durmaktadır. Ama iman kelimesine yapışmamıştır o. Kalptedir ama iman kelimesine yapışmamıştır. İman kelimesinin karşıtı fazıllardır. Her %7 nur birikimi, emmare %7, levame ikinci bir %7, mülhime üçüncü, mutmaine dördüncü, radiye beşinci, mardiye altıncı ve tezkiye 7. defa %7 nur birikimini ifade eder. Nefsinin kalbindeki iman kelimesiyle gelen fazılların manyetik alanları birbirinin tersi olduğu için ikisi birbirine çeker ve gelen fazılların hepsi nefsin kalbine girer ve yapışır. Nefsin kalbinde nur birikimi başlar ve nefsin kalbinin %2 rahmet, %49 da fazıllarla yarıdan öteye nurların geçtiği noktada ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olur. 21. basamak tezkiye basamağıdır. Ondan sonraki basamak da Allah'ın zatında yok olmadır. 22. basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizlere karşılıksız sunduğu mutluluk buraya kadardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cehennemden dilediği anda kurtulmuştur. Ve kim ruhunu, kim mürşidine ulaşırsa, başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Kim mürşidine ulaşır da tabi olursa 14. basamak, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ve kişinin bundan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa nefsinin kalbi %51 nurlarla dolacaktır. Nefsi tezkiye olacaktır. Nefs tezkiyesi 3. kat cenneti garanti eder. Allah'ın sözü herkesi bedavadan ulaştırdığı yer buraya kadardır. Neden bedava diyoruz? Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah ona zikir sevgisi veriyor, namaz sevgisi veriyor, Allah sevgisi veriyor, mürşit sevgisi veriyor. Hangi eksikleri varsa onların hepsini tamamlıyor. Kişi oruç tutamıyorsa onu oruç tutacak hale getiriyor. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri sevdiriyor. Namazı sevmiyorsa kişi Allah ona namazı sevdiriyor. Bütün ibadetleri severek yapan, büyük bir mutlulukla yapan, neredeyse pencereleri açıp Allah'a ve etrafına mutluyum diye bağıracak bir hüviyette kişi 7 tane gök katını aşıyor ruhuyla ve ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Nefsinin kalbi mi? %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurla dolmuş kişinin. İşte bu noktaya kadar Allah'ın garantisi vardır. Mutluluğun buraya kadar olan kesimi %51'i
Allah Teala tarafından bedavadan herkese verilir. Kim bu sözlerimizi duymuş da henüz denememişse hemen koşmalı, denemeli ve denediği zaman inanamayacak kadar yüksek seviyede bir mutluluğun onu beklediğini kendi görmeli ve yaşamalı. İşte Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği bu. Biz söylüyoruz diye değil, bunları Kur'an söylüyor. Allah söylüyor diye. Allah ki söyler ve sözünü mutlak olarak tutar. Biz sadece onun telefonuyuz. Biz bir hiçiz. Ama Allah Teala ne söylerse mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için mutluluk kapısı açıktır. Allah'ın yoluna girmemiş olan herkese sesleniyorum. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Orada sözlerimizin doğru olduğunu anlayacaksınız ama çok geç olacak. Bu dünya üzerinde yaşarken ne kaybedersiniz ki her söylediğimiz ayeti kerimeyi tahkik etseniz Kur'an-ı Kerim'den? O zaman ne olur? O zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görürsünüz. Ve bu safhaları yaşarsınız. O mutluluğu yaşadığınız zamansa bizim dışımızdan biri olamazsınız. Ama bizi alakadar eden konu burada bitmiyor. Bundan sonrası önemli. O zaman bu üst seviyedeki hakikatleri yaşadıktan sonra, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükten sonra siz bütün insanlara bunu tavsiye edeceksiniz. Hatta emredeceksiniz. Çünkü bunlar Allah'ın emirleridir. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak 3 safhasını ifade eder Kur'an-ı Kerim'in. Sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşad olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsinin kapıları açık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Niçin sahabenin hayatını incelemiyorsunuz? Biz size yüzlerce defa ispat ettik ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. 3. basamak. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. 14. basamak. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 21. basamak. Hepsi fizik vücutlarını da teslim etmişler. 25. basamak. Hepsi nefslerini teslim etmiş, ullelebap olmuş. 26. basamak. Hepsi muhlis olmuş. 27. basamak. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınmışlar. Hepiniz Kur'an'ı öğrenmekle vazifelisiniz. Sahabeyi inceleyeceksiniz. Ve sahabenin 7 safa ve 4 teslimi geçtiğini biz size ayetlerle ispat ettik. 7 safayı da yaşamışlar. 7 safanın içindeki 4 teslimi de yaşamışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamında sahip olmuşlar. Ve siz İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağınızı zannediyorsunuz. Hepinizin gireceği yer cehennem. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Konumuz tasavvuf. Tasavvuf kelimesi birçok insan için hala bir sırdır. Hangi kökten geldiği konusunda iki tane alternatif gösterilmiştir. Bir tanesi sufa kelimesinden gelmesi alternatifidir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Allah'ın Üniversitesi'nin ilki otomatik olarak kurulmuştu. Medine'deki mescidin sofası, yani dışarıya açılan bir balkonu, üstü örtülü, kenarları açık bir hüviyet gösteriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan, evleri olmayanlar orada yatıp kalkarlardı. Sufa, hani zamanımızda sofa denilen kavram, üstü kapalı ama etrafı açık olan bir veranda, bir balkon ama adı sofa. Tasavvuf kelimesi de bu sofa kelimesinden, sufa kelimesinden geldiği düşünülüyor bir kısım çevrelerce. Bir diğer grupta sof kelimesinden geldiğini düşünüyor. Sof Arapça yün demek. Bütün sahabe o yaz günlerinde de kış günlerinde de daima yün giyerlerdi. Bir nevi yün giyenlerin içinde bulunduğu toplum. Yani tasavvuf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte başlayan bir müessesidir. Sonradan dine ithal edilen bir ilave değildir. Yetmez, Kur'an'ın da temelidir. O sufa ehli ki sonradan tasavvuf ehli adını alacaktır. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sohbetlerine mutlaka iştirak ederlerdi. Kimler o sohbeti dinleyememişse onlar ayaklı naklediciler olarak derhal ulaşamayanlara ulaşırlardı ve her biri sohbeti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetini onlara aktarırdı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en son söylediklerinden haberdar olan bir grup insan. Ehl-i Sufa hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Neticede hepsi irşat makamının sahibi olmuşlardı. O zaman Ehl-i Sufa dediğiniz zaman herhangi kişilerden bahsetmiyorsunuz. Bunlar öyle insanlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede sohbet yaparsa yapsın mutlaka orada bulunurlardı. Can kulağıyla dinlerlerdi. Her söylediğini kalpleriyle yaşarlardı, hissederlerdi. Ondan sonra da dağılırlardı. Her biri bir tanıdık gruba ve kim iştirak edememişse o günkü sohbete onlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son söylediklerini taze havadisler olarak, taze bilgiler olarak ulaştırırlardı. Aralarında her zaman tezekkür ederlerdi konu.

sordulardı. Allah'tan alınan cevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine aktarırdı. Konu da biterdi. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. İşte bu Ehl-i Sufa'ya dikkatle bakın. Hani Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde ne diyordu? O sahabe-i evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da, yani tabiindendi. Ensar ve macirin beraberce irşat makamının sahibi oldular. Bunlardan macirin olanların Sufa, Ehl-i Sufa olduğunu görüyoruz. Ehl-i Sufa'ya Medine'dekilerden de karışanlar olmuştur. Sohbet toplantılarını hep beraber yaparlardı. Mekkeliler, Medineliler bir araya gelirlerdi ve sohbet ederlerdi. Ama Ehl-i Sufa'nın en büyük özelliği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede sohbet yaparsa yapsın, onlar mutlaka orada bulunurlardı. Hayatları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesi gibi, nereye gidersin onu takip etmekti. İşte hani geceleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı kıldığı zaman yanan mumun gölgesinden onu takip eden, bahçede namaz kılanlar, onlar her şeyden evvel Ehl-i Sufa'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zamanımıza gelinceye kadar tasavvuf dinin dışında sonradan dine yapıştırılan bir ilave gibi, aslında farz olmayan ama yaşanırsa insanları daha çok mutlu edebilecek olan bir vasıta gibi kabul edilmiştir. Bugüne kadar da büyük çevreler tarafından, yani insanların %90'dan fazlası tarafından böyle kabul edilmiştir. Tasavvuf müessesesi şeriat, tarikat ve hakikat diye 3 ayrı bölümden teşekkür ediyor. Öyle düşünüyorlar. Vel Asr suresinde Allah-u Teala Kur'an'ın bütününü devreye koymuş. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısında tavırlar ortaya konulur. Herkes tavrını koyar. Ve bu noktada Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp da başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Seçilenler ikinci basamakta seçilmişlerdir. Üçüncü basamağa ulaşabilenler seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse seçilenlerden sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor. Bu da çok küçük bir takım. Toplam seçilenlerin %10'undan daha aşağıda bir kısım Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte bu dileyenler üzerinde Allah-u Teala'nın tecelli ettiğini görüyoruz Rahim esmasıyla. Ve bu tecellinin neticesinde o insanların gözlerindeki hicab-ı mestur alınıyor, görme hastalarındaki kışavet alınıyor, kulaklarındaki vakra alınıyor, işitme hastalarındaki mühür açılıyor, kalplerinin mührü açılıyor, kalplerindeki ikinet alınıyor, yerine ihfat konuluyor. Bu standartlarda her birinde yapılan işlemin o kişinin günahlarının %10 kadarı

örtülüyor. Ve neticede birkaç saniye içinde kişinin bütün günahları örtülüyor. Böylece bu kişi Allah'ın cennetine ehil oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, burada olaylara baktığımız zaman üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Dördüncü basamakta Allah'ın Rahim esmasıyla o kişiye tecelli ettiğini görüyoruz. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda o kişi kör, sağır ve dilsiz bir insanken irşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi olarak şekilleniyor. Bütün bu değişiklikleri yapan Allah, o kişi de Allah'a ulaşma dileğini gören Allah. Kişi bu arada şer'i ölçülerin hepsine riayet ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve zikri öğreniyor, zikir yapıyor. Burada bu kişi bu ibadetlerin yanı başında farklı bir boyut kazanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse tasavvuf ilk ayrımını Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememek beyazıyla siyahı arasında bir fark olarak vücuda getiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o nurların içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o hep karanlıklarda kalmaya mahkumdur. Yedinci basamağa ulaştığı zaman kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Bu noktadan sonra Allah'ın başka bir muradı var. O kişiyi mürşidine ulaştırmak. Bu tasavvuf müessesesinin şeriat, tarikat, hakikat standartları içindeki muhtevasının daha şeriat bölümündeyiz. Yedinci basamakta kişi kör, sağ ve dilsiz olmaktan kurtuluyor. Bu dünyaya bakan gözleri mürşidi mürşid olarak görmeye, onun söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya ve kalbini indirdiği zaman da idrak etmeye başlıyor kişi. Ve bütün günahları örtülüyor. Şeriatı öğreniyor kişi. Şu dünya hayatında nasıl bir hayat yaşaması lazım geldiğini ve bu hayatı nasıl tatbik edeceğini, nasıl hayata geçireceğini öğreniyor. Bu şeriat kesiminin birinci bölümü yedinci basamağa kadar. Bu Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet. Yedinci basamaktan sonra Allah'a ulaşma davetine icabet başlıyor. Ve şeriatın birinci ayağı ilk yedi basamağa kadar, ikincisi ikinci yedi basamağa kadar, 14. basamağa kadar. Birincisinde kişinin Allah'a ulaşmayı dileme talebini Allah'ın işitmesi, derhal onun üzerinde Rahim esmasını tecelli ederek onu kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtarması yatıyor sadece. Bundan sonraki safhada Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Allah'ın kalbine ulaşması Tekavvün 11'de
anlatılıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Ulaşınca ne yapıyor? Kaf suresinin 32-33. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Diyor ki Allah Teala orada nasıl kurumuş olan, kuruluktan çatlamış olan bir toprak Allah'ın rahmetine, yağmuruna huşu duyarsa, böyle Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanların, yani nefs tezkiyesinin bir talep olarak ortaya çıkması söz konusudur. Burada çünkü Allah'ın rahmeti, yani yağmur, Allah'tan gelen rahmet nurlarının ve fazıl nurlarının aynı görüntüde olduğunu görüyoruz. Eğer bir gün odanızın içine kesikli çizgilerle yağmur yağdığını görürseniz, bilin ki aslında o yağmur değildir. Sizin zikrinizden Allah'ın sizin kalbinize gönderdiği rahmet ve fazl nurlarıdır. Tıpkı yağmur gibi görünürler. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan itibaren Allah'a ulaşma davetine icabetiniz başlamıştır. 8. basamakta Allah kalbinize ulaşıyor. Gayesine sizi nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanarak sizin nefsinizi tezkiye etmesini sağlamak Allah'ın gayesi. Buna yönelik olarak kalbinize ulaşıyor. Sonra ne yapıyor? Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 55. affedersiniz 33. ayet-i kerimesi. Onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah Teala. Huşu duyanların. Neye huşu duyanların? Rahmete, o rahmet nurlarına huşu duyanların. Bir sonraki basamakta, yani 10. basamakta Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi var. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a açar diyor Allah Teala. Allah kimin göğsünü, kimi Allah'a, kimin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a açar diyor. Öyleyse göğsünü yarar diyor, şerh eder ve İslam'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri için teslimi açar diyor. Ve göğsün yarılması o kişinin yaptığı zikrin neticesinde o kişinin nefsinin kalbine, göğsüne kadar gelen nurların, rahmetle fazlın göğsünden kalbine ulaşmasını temin etmesi söz konusu. Ve kişi 10. basamakta göğsü yarılıyor. Zikir yaptığı zaman göğsüne kadar gelen rahmetle faz nurları göğsüne ulaşıyor. Göğsündeki yarıktan içeri giriyor. Kalbe kadar ulaşıyor. Ve kalbe rahmet nuru girmeye başlıyor. Buna bir sızıntı da diyebilirsiniz. Bu nurun da ulaşabileceği en yüksek nokta %2'dir. Nefsin kalbine giren rahmet nurları orada %2 noktasında oluşuyor. Allah Teala 22. ayet-i kerimesinde Zümer suresinin bunu anlatıyor. Allah'ın göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolu açtığı, kalbine nur gönderdiği kişiyle kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olan kişilerin kalbi bir olur mu hiç diyor Allah Teala. Kalbe giren %2 dolayındaki bu rahmet nuru o kişinin Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine mazhar olduğunun öncü kuvveti ve işaretidir.
Sonra bu kişi zikir yapıyor. Bu nurlar %2'yi buluyor. Kişinin kalbindeki rahmet nurları %2'yi buluyor. Burası 12. basamak. %2'yi bulduğu zaman bu kişi yeni bir huşunun sahibi oluyor. Bu noktada o kişi mutlak olarak Allah'a ruhunu mülaki kılacağına emin olan bir kişidir. Bu kademedeki huşunun sahipleri için Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki İlla alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Ama huşu sahipleri hariç. Onlar Allah'a milaki ruhlarını ölmeden evvel milaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. İşte bu inanan insanların kalbine Allah Teala bu nuru verdiği zaman bu inanç da şekil ediyor kişide. Kesin şekilde inanan bu insanlar huşu sahipleri ve huşu sahibi olunca o kişinin bir hakkı doğuyor. Mürşidini Allah'tan sormak. Kişi hacet namazını kılıyor ve soruyor. Allah mutlaka mürşidi gösteriyor o kişiye. Gidiyor mürşidine tabi oluyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı nokta 13. basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor. Ve tabiyet bu kişiye birçok şeyi birden sağlıyor. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşiyor. Bir, kalbin içine iman yazılıyor. İki, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Üç, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dört, o kişiye Allah Teala bir on verirken bire 100 vermeye başlıyor. Ve o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Beş, o kişinin nefs tezkiyesine başladığı için fizik vücudu afetlere karşı güçleniyor. Altı, iradesi de afetlere karşı güçleniyor. Böylece 7 tane nimet alıyor kişi Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu tarzdaki bir dizaynda bu kişi mürşidine ulaşmak üzere hazır noktaya gelmiştir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman bunlar olmuştur. Burası 14. basamaktır. Şeriat müessesesinin tamamlandığı, tarikat müessesesinin vücuda geldiği yeni bir noktada kişi. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru seyri sülukatlı bir yolculuk yapacak ve tarikat yani yollar bir bir gerçekleşecek. Bu kişinin ruhunun takip edeceği yol Tarık-ı Müstakim adını taşıyor. Tarık-ı Müstakim zemin kattan 7. gök katına kadar ulaşan 7 tane tarikten oluşan bir müessese. Bir yollar dizisi. Adı Tarık-ı Müstakim. Ve lekad halakna fevkakum sab'a teraika diyor Allah-u Teala. Andolsun ki üzerinize 7 tarik halk ettik diyor Allah Teala. 7 tane tarik, 7 tane yol tarik, 7 tane yol halk ettik. Zemin kattan 1. gök katına, 1. gök katından 2. gök katına, böylece 7. gök katına kadar ulaşan 7 tane tarik, sab'a teraika.
böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşmasını temin edebilmek, ruhun birinci gök katını, ikinci gök katını ve sırasıyla yedi tane gök katını aşmasından sonra yedinci katta da yedi alem geçecek. Ancak ondan sonra ruh Allah-u Teala'ya ulaşabilir. Öyleyse tarikat denen müessese yedi tane tarikten oluşuyor. Birincisi nefsle ilişkisi konunun, nefsimizdeki afetleri %7 yok etmedikçe ruhumuz gök katlarında birer kat yükselemez. Birinci kademe nefse emmare. Nefsimizin kalbinde ne zaman %7 fazıl birikirse bu nokta ruhumuzun Allah'a doğru olan seyri sülük isimli yolculuğunda birinci gök katına ulaştığını ifade eder. Nefsimizin kalbi %7 rahmet, %7 nur, fazıl nuru, %2 de rahmet nuru olmak üzere %9 nura sahip olacaktır. %2 rahmet nurunu bir kenara bırakın. Gök katlarındaki bütün yükselmeler %7 fazıl nuruyla fazilet oluşturacak olan statü içinde gerçekleşir. 7 tane %7 nur birikimi ancak ruhumuzun Allah'a ulaşmasını temin eder. Üzerimize Allah-u Teala farz kılmıştır. Söylediğimiz gibi baştan Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Öyleyse nefsi emare dediğimiz zaman nefsimizin kalbinde ilk defa %7 fazıl birikimi gerçekleşiyor. Ruhumuz da zemin kattan birinci kata kadar ulaşıyor. Nefsi emare diyor Kur'an-ı Kerim buna. Nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimi. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerime. Fela uksum. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefsele emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burası %7 fazıl birikimini ifade eder. Bu noktada ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Açıkta secde yapılan yere kadar çıkabilmektedir. Diğerleri üst katlara çıkacaktır ama o buna henüz müsait değildir. Sadece birinci kata çıkabilir. Bundan sonra kişi zikrini arttıracaktır, nefs tezkiyesi. Daha çok zikirle ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir kişinin nefsinin kalbinde. Nefsi levvame, kişi nefsini kınayacaktır. Çünkü bütün hataları nefsi yüzünden işleyecektir. İşlememek istemesine rağmen işleyecektir. Bu da onu çok rahatsız edecektir. Nefsini kınayacaktır kişi. Peki sonra bir adım daha, burası nefsi levvame. Ela, Allah Teala diyor ki Kıyamet Suresi'nin 2. ayet-i kerimesinde Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Hayır, öyle değil diyor Allah Teala. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsimizde gerçekleştiği zaman nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah Teala şunları söylüyor. Ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve onu seva edene. Nefs bizim nefsimiz, seva eden Allah. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O zaman yani üçüncü gök katına ruh ulaştığı zaman o nefse onun fücarı ve takvası
ilham edilir diyor. Allah-u Teala takvayı ilham ediyor, şeytan da fücuru. Ama artık takva ilhamı başlamıştır. Sonra Allah-u Teala diyor ki 9. ayet-i kerimesinde Şems suresinin kat eflaha ve zekaha. Andolsun ki kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsin tezkiyesi %51 nur birikimiyle gerçekleşebilir. Ve bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Allah Teala buyuruyor: "Ela bi zikrullahi tatmeinul kulubu." Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası nefsi mutmainne. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle kişi nefsinin mutmain olduğu bir yere ulaşıyor. Artık kişinin nefsi doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiği her şey o kişi için uygun karşılanır. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olur. Burası 5. gök katıdır. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah'ın bizden razı olması halini gösterir. Ve nefsi emmare'den başlayan bu statü, bu burada nefsi mutmainne, nefsi radiye ve nefsi mardiye olmak üzere üçü de bir ayette geçiyor. Fecr suresinin 27 ve 28 ve 29. ayetleri. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön ey ruh, radiyeten var diye nefsin, Allah'tan razı olsun ve Allah da ondan razı olsun. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak ey nefs, mutmain olan nefs, Allah yolunda gayret sarf et, nefs tezkiyesi yap. Ey ruh, sen de Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Kullarımın arasına gir, ey fizik vücut, ve cennetime gir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse 5. ve 6. gök katları için radiye ve mardiye kademeleri söz konusu ve nihayet ruhumuzun Allah'a ulaşması. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya nefs yemin vermiştir. Allah'a teslim olacak diye. Allah'a teslim olmanın birincisi nefsin %51 nur kazanmasıyla tahakkuk eder. Burası tezkiye noktasıdır. Ne zaman nefsinizin kalbinde %100 nur oluşursa orası da tasfiye noktasıdır. Burada nefs tezkiye olmuştur. Bu tezkiye olan nefs bunu kendisi için yapmıştır, söz verdiği için. Ve ilallahil masir diyor Allah Teala. Allah'a döner ruhu, Allah'a ulaşır tezkiye noktasında. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı bir nokta var sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda ruh Allah'a ulaşır. Burası ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktadır.
Tarikat burada tamamlanır. Birinci katta açıkta secde eden ruhlar, ikinci katta su varılma havuzlarında su varılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde ederler. Mihenk menfezinden dördüncü kata çıkarlar. Beyt-i Makdes'in aslında secde ederler. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde ederler. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde nurlanırlar. Yedinci katta evvela kader hücrelerine ulaşırlar. Bir, Ümmül Kitab'a ulaşırlar. İki, Kudret Denizi'ne ulaşırlar. Üç, Makam-ı Mahmud'a ulaşırlar. Dört, Divan-ı Salihine ulaşırlar. Beş, zikir hücrelerine ulaşırlar. Altı ve en sonunda indi ilahiye ulaşırlar. Yedi. Ve indi ilahide Sitetül Müntaha'ya ulaşan ruh oradan dikey bir yukarı doğru yükselişte Allah'ın zatına ulaşır. Tarikat olayı sona erer. Tasavvufun birinci aşaması Allah'a ulaşmayı dileme safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek gerçekleşir. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşır. 14. basamak, 7. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğin mükafatını alır Allah Teala'dan. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Nefs tesisi yapabilecek hale getirir Allah Teala onu. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Tarikat, şeriat 14. basamakta, tarikat 21. basamakta tamamlanır. 22. basamakta kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Ondan sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre. Ondan sonra kişi günün yarısından daha fazla zikrederek zühd sahibi olur. Ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun teslimi nefsin kalbinin %81 afetlerden temizlenmesini ifade eder. Bunun %79'u fazıldır, %2'si rahmet nurudur ve bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi? Gördü. Şimdi bu fizik vücutlarının Allah'a teslim edilmesiyle sahabenin Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Ali İmran 20'de, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi insan hayatında çok önemli bir yer işgal eder. Bundan sonrası daimi zikirdir. O zaman
nefsin teslimi söz konusu olacaktır. Nefsin teslimi üzerimize farz mıdır? Nefsin teslimi nefsimizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada gerçekleşir. Bunun da ilacı daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşmayan hiç kimse ulul elbab olamaz. Ulul elbab nefsin teslimini ifade eden kavram Kur'an-ı Kerim'de. Lüplerin sahipleri olmak. Lübün sahibi olabilmeniz için kalp gözünüzün ve kalp kulağınızın açılması lazım. Ancak daimi zikre ulaştığınız takdirde gerçekleşebilir. Evvela farz mı diye bakalım. Nisa 103. Feskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Herkese bir farz emir çıkarmış. Daimi zikir farz. Peki ulul elbab kimdir? Onun tarifini veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskurallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulul elbabın tanımı geliyor burada. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala daimi zikri farz kılmış mı? Evet. Öyleyse herkese ulul elbab ol diyor. Madem ki ulul elbabın tanıtıcı vasfı daimi zikirdir. Daimi zikir de farz. Öyleyse Allah Teala herkese ulul elbab ol emri vermiş. Peki bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Elbette olmuşlar. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi şöyle diyordu sahabe için. Onlar sözü dinlerler. O sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Hepsi lüplerin sahibi olmuş. Ne olur lüplerin sahibi olursa kişi? Daimi zikrin sahibi olan bu kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olmak. Nefsinin kalbi tamamen sadece %2 rahmet, %98'de fazıllardan oluşan nurla dolu. Kişinin kalbi %100 nurla dolu. Hiç afet yok artık nefsinin kalbinde. Bir daha da olması mümkün değil. Bu noktadan geri dönüş söz konusu değil. Ve bütün sahabe gördüğünüz gibi ulul elbab olmuşlar. Öyleyse tasavvufun bu noktası o kişinin Allah-u Teala'dan büyük nimetler aldığı yerdir. Bir, o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. İki, bu sebeple nefsinin kalbi %100 nurlarla doludur. %98 fazıl, %2 rahmet. Üç, o kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala. Dört, o kişinin kalp kulağını açar Allah-u Teala. Bu dört tane temel şartın sahibi olan bu kişi ehli tezekkür olur. Allah ile her zaman konuşabilmek imkanının sahibidir. Allah-u Teala onun için diyor, Enbiya 73'te bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Zikir ehli ulul elbab ve de Allah-u Teala ulul elbabın Allah'ın sadece açıklığa kavuşturduğu ayetleri değil, yani muhkem ayetleri değil, müteşabih ayetleri de tezekkür edebildiğini söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde müteşabih ayetleri sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Ve ulul elbabın ötesi kişinin irşad olmasıdır. Bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Kişinin irşad olması demek, salah makamının
dördüncü kademesine ulaşması demek. Birinci kademede tövbe-i nasuha davet edilir kişi. İkinci kademede günahları örtülür. Üçüncü kademede salah nuru verilir başının üzerine. Dördüncü kademede günahları sevaba çevrilir. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahlar. Ve beşinci kademede de Allah onun iradesini teslim alır. Bu noktadan evvel kişi irşad olur. İrşad olmakla muhdis olmak aynı noktayı ifade eder. 27. basamak. Allah Teala bütün sahabenin muhlis olduğunu ifade ediyor. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. O ümmelere ve kitap sahiplerine deyin ki Allah, deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Yani 7 gök katını da görmüşler. 7. katın 7 tane alemini de görmüşler. İşte sevgili kardeşlerim, bundan sonraki kademede ihlas makamı bitmiştir. Salah makamı başlayacaktır. Salah makamının söylediğimiz 4 kademesi var. 4. kademeyi aşan kişi iradesi de Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahipleriydi. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sahabe kunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, burada görüyoruz ki bütün sahabeye, ensara, ensar olsun ister, ister muhacirin olsun, tabi olunmuş. Kesinlik kazanıyor. Tabi olanlar, onlar tabi'in. Tabi'ine tabi olanlar, tebe-i tabi'in. İşte sevgili kardeşlerim, tasavvuf müessesesi buraya kadar geliyor. İradenin teslimiyle Allah-u Teala o kişiyi hakka tukati-i takvanın sahibi kılıyor. Son bilmece burada çözülüyor. Allah'ın zatı burada görülüyor. Şeriat 14. basamağa kadar devam eder 3. basamaktan. Tarikat 14. basamaktan 21. basamağa kadar devam eder. 22. basamaktan itibaren de tasavvuf son kesimine ulaşır. Burası hakikat kesimidir. Yerlerin melekûtu ulul-elbab makamında gösterilir. Göklerin melekûtu ihlas makamında gösterilir. Ötesi tek bilmece kalır. Çözülmedik Allah'ın zatı. O da salah makamının 5. kademesinde gösterilir. Ve tasavvuf Kur'an'ın bütününe tekabül eder. Öyleyse kim tasavvuf ehliyse o Kur'an'ın bütününü tatbik eden insandır. Hepsi de farzdır. Hakka tukati-i takva farz mı? Yani irşat makamına bir kişinin talip olması, evet farz. Ali İmran 102'de Allah Teala diyor ki onlar nasıl o takvanın sahibi oldularsa siz de hakka tukati-i takvanın sahibi olun diyor. Herkese emrediyor Allah Teala. İşte yeniden bir sürü yanlışın üzerine Kur'an hakikatlerini bina ettik. Tasavvuf Kur'an'ın bütününe eşittir. Bir kısım alimlerde tasavvufu hakikat dediğimiz kesimle hudutlu tutmuşlar. Tasavvuf diyorlar. Yani bizim anlattığımız statü içindeki tasavvuf o zaman 22. basamaktan 28. basamakta dahil olan kesimi kaplıyor. Yani şeriat, tarikat, hakikat
ayrımının hakikat kesimini. Aslında tasavvuf bütün Kur'an'ı kaplar. Tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayanlar, sizlere sesleniyorum. Hayır. Siz yapılması lazım gelen ötelerin ötesini yapmıyorsunuz. Yaptığınız her şey üzerinize farz kılınmıştır. Yaptığınız her şey bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından mutlak olarak yaşanmıştır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey yerli yerine cuk oturuyor. Kur'an-ı Kerim 28 basamağıyla tasavvufun ta kendisidir. Öyleyse 28 basamağın tümü tasavvufu işaret eder. Ayrımları nasıl yaparlarsa yapsınlar, netice değişmez. İsterse şeriat, tarikat, hakikat desinler, isterse şeriat, tarikat, tasavvuf desinler, isterse tasavvuf hepsini ihata eder desinler, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı İslam'dır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde tasavvuf konusunu işledik. Böyle bir güzelliği Allah-u Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bugün sizlere İslam'ın 5 şartından bahsetmek istiyorum. Acaba bir insan İslam'ın 5 şartını yaşayarak, 5 şartıyla amel ederek Allah'ın cennetine girebilir mi? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Girebilir mi? Eğer bugünkü din öğretimine bakarsanız elbette girebilir diyeceksiniz. İnsanlara anlatmaya çalıştığınız zaman onların size ilk söyleyeceği şey bu olacaktır. Sen diyeceklerdir, o hadisi unutmuşa benziyorsun. Birisi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ben bunların hepsini yaparsam cennete girer miyim? Evet, cennete girersin. Hadis bu. Bu hadisin doğruluk payı Kur'an'la hadis karşılaştırıldığı zaman doğruluk payının pek mevcut olmadığı görünüyor. İnsanlar hadislere isim vermişler. Kuvvetli hadisler, zayıf hadisler, mevzu hadisler, uydurma hadisler. Sevgili kardeşlerim, evvela sizlere sormak istiyorum. Birinci sualim, zikir farz mı? Belki 15 sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu konuşuyoruz bir konferanstan sonra. Kalabalık bir dinleyici, seyirci kitlesiyle birlikteyiz. Ve o zamanki Bursa müftüsü diyor ki, hayır, farz değil. Peki diyoruz, Allah-u Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ruhunu Allah'a ulaştır.

bu Allah'ın ruhumuzu Allah'laştırmak konusundaki 13. farzı. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 10'unda yetinmiyoruz. Diyoruz ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikrederek zikredin. Günün yarısından daha fazla zikrederek zikredin. Daha fazla zikirle zikredin. Gene yetmez diyoruz. Ve Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Diyor ki Allah Teala Feskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Farzın şartı Allah'ın açıkça emir olarak Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bütün muhteva, bütün emirler farz değil midir? Evet. Cevap evet diye geliyor. Sevgili kardeşlerim, belki yarım saat, belki bir saatlik tartışmadan sonra ancak o zamanki Bursa müftüsü zikrin farz olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Sevgili kardeşlerim, biz onu kınamadık. Çünkü o bir üniversiteden mezun, ilahiyat fakültesinden, ama o okuduğu üniversitede bunlar öğretilmiyor. Yani İslam'ın kurtarıcı faktörleri öğretilmiyor. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak, tabi olmak, ruhu Allah'a vasıl edip teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirip Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim ettikten sonra nefsi muhlis kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştırmak, sonra irşada ulaşmak ve ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bu anlattığımız 7 tane safhadan 3.'üne zikirsiz ulaşamazsınız. Ona ulaşamazsanız 4., 5., 6., 7. yaşayamazsınız. Hepsi birbirlerine dayalı. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması yoktur.
Çünkü nefsin kalbindeki her %7 teskiyeye karşılık, temizlenmeye, aklanmaya, afetlerin kapı dışarı edilip de faziletlerin, fazılların afetlerin yerine yerleştirilmesiyle cereyan edecek olgular. Yoksa yok, olmazsa olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dikkatle bakın. Bu ilişkiler hep güzellikleri yansıtmalı. Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın İslam'ın 7 safhası olarak gösterdiği bu 7 tane safhayı içerir. Ama zikirsiz hiçbiri gerçekleşemez. Aslında birinci ve ikinci basamaklar, birinci ve ikinci kademeler, yani Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiç ibadet yapamadan ölen bir kişi, yani hemen ertesi gün ya da o gün Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, Allah'ın kalbindeki bu talebi gördükten sonra ölmüşse, böyle bir noktada o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Dilemeseydi, dilemeyenlerin gideceği yer cehennem olduğu için Yunus 7 ve 8'e göre o kişinin kurtuluşu mümkün değildi. Ama sevgili kardeşlerim, dinlerini kitaptan öğrenerek öğretme mevkiine resmi standartlarda ulaştırılanlar Kur'an'dan haberdar değiller. Tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? Ne demek istiyorsun? Dinde böyle bir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, her şey o kadar açık bir şekilde dizayn edilmiş ki, güneş balçıkla sıvanmaz. Kur'an-ı Kerim aynen şöyle söylüyor. Yunus 7 ve 8. Ellezine

bilmeyenlerdir. Bilselerdi ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Öyleyse Allah'a göre kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan birisidir. Gafil olmasaydı cenneti ele geçirecekti. Ama Allah'ın ayetlerini bilmediği için cehenneme gitmek mecburiyetinde. Halbuki bir dilek onu kurtarabilecekti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha burada sualimizin cevabı alındı. İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gidilebilir mi? Bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluğunun farkında olarak namaz kılmaya başlamış, oruç tutmaya başlamış, zekat vermeye başlamış, hacca gitmiş büyüyünce kelime-i şehadet de sık sık getirirmiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunları söyleyip sık sık söyleyip kelime-i şehadet de getiriyor kişi. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca da gitmiş, kelime-i şehadet de getiriyor. Bu insan o hadis-i şerife göre cennete girmesi lazım. Çok güzel. Ama bakınız ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Neymiş bu insanların durumu? Kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Nasıl yani? Nasıl yani? Sualinin cevabı müminin 103'te. Allah Teala dereceleri itibariyle cehenneme gitmenin ne olduğunu orada anlatıyor çünkü. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü mizanları kurarız. Bu mizanları kurduktan sonra diyor Allah Teala insanların durumlarına bakarız. Kimin sevapları günahlarından azsa, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimlermiş cehenneme gidecek olanlar? Günahların sevaplarından fazla olan herkes. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde ne diyor? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ne diyor? Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksibun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Bu adam namaz da kılmış, oruç da tutmuş, zekat da vermiş, hacı da gitmiş, sık sık da kelime-i şehadet de getirmiş. Öyleyse o hadise göre bu kişinin Allah'ın cennetine girmesi lazım. Ama giremez diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün bir öğreti Kur'an-ı Kerim'in karşısında susmak durumunda. Hiçbir kıymeti kalmıyor. Öğrendikleri, diploma kazandıkları onca ilim onları Allah'ın cennetine götürmüyor. İslam'ın 5 şartıyla amel etmenin yeterli olduğunu zannetmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim,

ne kadar hazin bir tecelli. Sizler doğruyu söyleyeceksiniz. Onlar da yanlışta ısrar edecekler. Bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim ayetleri insanlara öğretilmediği için ve bir hadis Kur'an-ı Kerim'in bütününün yerini aldığı için insanlar cehenneme gitmek mecburiyetindeler. Deminki kişiden bahsederek bir karşılaştırma yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, yaşı kaç olursa olsun, 15 yaşın üzerindeyse bütün yaşlarda geçerli. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemişse bir defa birinci kat cennetin derhal sahibi olur. İyi ama bu insan hiç amel yapmadı. Tamam, olabilir. Bu insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda Allah-u Teala varsayalım ki onu işitmiş, bilmiş ve görmüş. Tamam. Ama bu kişi hiç ibadet yapmadan ölmüş. Hiç ibadetsiz adam cennete girer mi? Evet, girer sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen amel olan kişinin mutlaka cennete gireceğini ifade ediyor. İşte Vel Asr suresi. Allah Teala buyuruyor Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hidayet zamanından bahsediyor Allah Teala. İnnel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani demin anlattığımız Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gireyince hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla, gidecekleri yer cehennem, ebediyen kalmak üzere. İnsanlar hüsrandadırlar diyor. İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir diyor Allah Teala bunu söylemekle. İllellezine amenu. İlla hariç ellezine amenu. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda aminusunuz. Bu kişi kaç yaşında olursa olsun, ondan evvel hiç ibadet yapmamış olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun, gene ibadet yapamadan ölmüş olsun, bu kişi Vel Asr suresinin birinci ayetine göre mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O demin verdiğimiz misaldeki 80 yaşındaki kişi hayatının 65 yılını ibadetle geçirdiği halde cennetlerin hangisine alınacağı konusunda sadece bir düşüncesi olduğu halde bu kişi Allah'ın cennetine kabul edilmiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olarak yaşamış 80 yıl ve onca ibadeti ona hiçbir fayda sağlamamış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın inceliklerini öğrenmek mecburiyetindesiniz. Şimdi bırakınız başka ayetleri, sadece bu ayetler çerçevesi içerisinde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan, gideceği yer cehennem olanlardan.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememişse hayatını ibadette geçirmiş kişi hiçbir şey yazmaz. Evvela şu İslam'ın 5 şartı üzerinde en çok dikkatle durmanız lazım gelen şey İslam'ın 5 şartının eksik olduğu. Zikri muhtevasına almadığı. İslam'ın 5 şartıyla insanlar cennete giremezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok dedik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz biz? Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok. Öyleyse o kişi sayılan ayetler gereğince Allah'ın cennetine giremez. Madde 1. Peki Allah'a ulaşmayı dilememek tamam. İkincisi ne? İkincisi İslam'ın 5 şartının arasında zikir yok. Yoksa ne olur yani? Yoksa yok. Yoksa hidayet de yok. Zikir yoksa kurtuluş yok. Şimdi ben size sorsam sevgili kardeşlerim, zikir mi daha büyük bir ibadettir yoksa namaz kılmak mı? Zikir mi daha büyük bir ibadettir yoksa Kur'an-ı Kerim tilaveti mi desem? Hadi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle çok önemli bir karşılaştırma yapmadığımızı düşünelim. Ama namazı hepiniz dinin direği olarak tanımıyor muydunuz? Biz de öyle tanıyorduk. Ta ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah bize gösterene kadar. Ne diyor Ankebut 45'te Allah Teala? Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Böyle söylüyor Allah Teala. Diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, onlara tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikir, Kur'an-ı Kerim, zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Ve muhakkak ki daha büyüktür diyor. Le zikrullahi ve le zikrullahi diyor. Le'yi kuvvet aracı olarak kullanmış orada Allah-u Teala. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. O da bir Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçiyor. Neden büyüktür? Namaz kılmaktan. Namaz da bir zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Üç zikirden en büyüğü Allah'ın ismini Allah Allah diye zikretmek. Ve üzerimize farz. Öyleyse İslam'ın 5 şartı en büyük ibadeti ihtiva etmediği için hedefe götüremez. Sevgili kardeşlerim, şimdi safhalara bakalım. İnsanın daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez
kurtuluşa ulaştığı bir vaka. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi Allah-u Teala tarafından müminler safında mütalaa ediliyor. Kalbine iman yazılmadan evvel de mümin kabul ediliyor. Aslında bir kişinin mümin olduğu yer, gerçek anlamda mümin olduğu yer 14. basamaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah-u Teala size 10 tane ihsanda bulunacak. Rahim esmasıyla tecelli edecek. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alacak. Görmenizi engelleyen bir nevi gözlüğü, örtüyü, kulaklarınızdaki vakrayı alacak. İşitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki ekineti alacak, yerine ifat koyacak, idrak etmeye başlayacaksınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzü şerh ederek göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Zikir yapacaksınız ve huşu sahibi olacaksınız. O zaman hacet namazını kıldığınızda Allah size mürşidinizi gösterecek ve bu da üzerinize farz. Allah'tan istihane istemek üzerinize farz ve isteyeceksiniz. Allah sizi gösterecek ve mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alacaksınız Allah-u Teala'dan. Devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelecek. Allah kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alacak ve kalbinizin içine imanı yazacak. İşte o zaman gerçek anlamda mümin olacaksınız. Ve nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Bunun için de mümin olacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun için de mümin olacaksınız. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacak nefs tezkiyesi oranında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dediğine gelin bir defa daha bakalım. Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onlar mümin sayılmazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse mümin olduklarını söyleyen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin midirler? Mümindirler. Allah-u Teala kalplerine henüz iman yazılmadığı halde 11 basamak sonra yazılacağına rağmen onları mümin kabul ediyor. İnsanın aslında dalaletten kurtulduğu yer 14. basamaktır. Tabi olduğu nokta, ama ondan evvelki kişiler dalalette kabul edilmelerine rağmen onların arasından Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette kabul edilmiyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki cennete hidayette olanlar girer. Ama demin görmüştük ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Öyleyse Allah-u Teala onu, o kişiyi mümin kabul ediyor. İşte Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Eğer o mümin kadınlar sana gelip de biat etmek isterlerse onlardan
şunları, şu sözleri alarak ellerinin ve ayaklarının arasında bir itaatsizlik etmeyeceklerine dair, senin emirlerini dinleyeceklerine dair, iffetli olacaklarına dair ve Allah Teala emirlerini saymış, onlardan da onları da biat ettir diyor. O mümin kadınları demiş. Henüz biat etmediklerine göre, tabi olmadıklarına göre kalplerine henüz iman yazılmamış. Ama Allah Teala onları da mümin kabul ediyor. Neden mümin kabul ediyor? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var ki Allah onu kendisine ulaştıracak. O kişi ulaşmayacak. Allah onu kendisine ulaştıracak. İşte Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ellezine femen kanu yercu likallahi fe inne ecelallahu liyat. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Öyleyse Allah onların ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bir şartla, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Öyleyse mümin olmak 14. basamakta kalbe imanın yazılmasıyla, ama ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın verdiği söz 21. basamakta. 21. basamağa mutlaka 3. basamaktan bütün basamakları geçerek ulaşılır. Öyleyse kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a göre kalbine iman yazılması garantilenmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırması da garantilenmiştir. Öyleyse Allah'ın kalbine iman yazacağı, mutlaka yazacağı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağı bir kişi bu. Allah mı ulaştıracak? Evet, kesin. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi men yeşâ'ı. Allah yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesin. Kendisine ulaştıracağı kesinse o yolun tamamı 21. basamak, daha 14. basamakta kişinin kalbine iman yazılacak. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazacağı da kesin. Bu sebeple Allah-u Teala bu insanları 7. basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman mümin kabul ediyor. Çünkü o kişi mümin olmayacak. Allah onu mümin kılacak, mürşidine ulaştırarak. Bu kişi mümin olmak standartlarında eğer ölmüşse, daha mümin olmaya zaman bulamadan evvel bu kişi ölmüşse, ama Allah Teala da ona söz vermişse onu hem mümin yapacak hem kendisini ulaştıracak. Allah sözüyle amin kabul eder kendisini. Mutlaka sözünü tutacaktır. Kişi yaşasaydı Allah onu mümin kılacaktı, kalbini açıp iman kelimesini alacaktı. Kişi yaşasaydı Allah onu kendisine ulaştıracaktı. Bu sebeple mutlak olarak kurtuluşa ehil görüyor. Kimler diyor benim cennetime giremez? Kafirler, kalbinde küfür yazanlar, kafirler benim cennetime giremez. Kimler benim cennetime girer diyor? Müminler benim cennetime girer diyor Allah Teala.
Onlar ki diyor, amelü salihat işlerler. Nefsi ıslah edecek ameller yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerimesinde. Öyleyse mümin olmanın gerçek yeri nefs tezkiyesine başladığımız nokta. Mümin olmanın gerçek yeri ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı nokta. Mümin olmanın gerçek yeri nefsimizin kalbine Allah'ın imanı yazdığı nokta. Yazmazsa, kalbe iman yazması açısından biz mümin sayılmıyoruz Hücurat 14'e göre. Diyor ki Allah Teala Hücurat 14'te, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız, mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin, tamam, ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinize iman yazmadı. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, hem de biz de aynı tövbeyi yaptık sahabeyle beraber, öyleyse biz de mümin olduk diyorlar. Oysa ki ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalben iman etmişler, ne de Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama sahabe tabi olduğu için mümin olduğu cihetle biz de mümin olduk diyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan İslam'ın 5 şartıyla senelerce uğraşsın, didinsin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin ve irşat makamına ulaşmasın, mümin olamaz. Mümin olamazsa Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hem mümin kabul ediliyor, hem de ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzel olduğu bir nokta var. Kişinin cennete ulaşacağı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. O noktada o kişi Allah Teala tarafından mümin kabul ediliyor. O noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah ulaştıracak. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi buna sahip değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla amel eden bir kişi, kalbine iman yazılmadığı için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için evvela, sonra da kalbine iman yazılmadığı için mümin sayılmıyor. Kur'an ölçüsünde mümin sayılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece mümin sayılması da mümkün değil. Ve gideceği yer bu açıdan da cehennem. Ne diyordu Allah Teala? Müminleri mutlaka kendime ulaştıracağım diyordu. Yani Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştıracağım. Müminlerimi de cennete alacağım diyordu. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle mümin standartları içinde değil. Cennete girmesi de tabiatıyla mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla mümin de olunamadığı için kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Dahası var.
bir insan kalbine iman yazılmadığı sürece Allah-u Teala tarafından dalalette kabul ediliyor. Mürşidine tabi olmadığı cihetle tabi olmayanların hepsi dalalette kabul ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileyen hidayette sayılıyor. Neden? Allah'ın kesin sözü var ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka cennetine alacak. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Demin söylemiştik Allah-u Teala'nın kişiyi cennetine alma konusu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilemiş de amin olmuşsa gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Onun sevapları günahlarından fazladır. Peki cennet meselesine bir başka açıdan daha bakalım. Mülk suresi 8-9-10. Ayetler. Onlar cehennemin kapısında beklerler. Kapılar açılınca cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? İşte bugün de Allah'ın nezirleri bütün kavimlerde bunu anlatıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, cennete girmeniz söz konusu değil. Ve ayetler devam ediyor. Derler ki diyor Allah-u Teala, bize Allah'ın nezirleri geldi. Biz de onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani bu insanlar Kur'an'a inanmıyorlar. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinin yazdığını düşünüyorlar. Ve hangi devirde yaşamışlarsa o devrin nebisine Allah'ın mutlaka kitap vermiş olması söz konusu. Bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmayan insanlar, bu tabi olmayanların hepsine dalalette diyor Allah-u Teala, gidecekleri yer cehennem. Şimdi tabi olmayanların durumuna bakıyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik ona diyor. Yani o nebiye indirilen kitaba, şeriat kitabına inanmıyor kişi. Ve biz seni apaçık dalalet içinde görüyoruz diyor. Dalaletteki kişi Allah'ın nebisine diyor ki biz seni dalalette görüyoruz diyor. Sen dalalettesin diyor. Dalalette olanlar hidayetin temsilcilerine hep böyle söylemişlerdir. Ve aynı kişi sözünü şöyle bitiriyor. O bize nezir geldi ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani getirdiği kitaba da inanmadık. Sonra Allah eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cenneti cehennemden ayıran ölçü ne?
gözlerdeki hicab-ı mesturenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması ve kalpteki ekinetin alınması. Kişinin işitmesi ve akletmesi bunların alınmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an derhal Allah harekete geçer. Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide bir sonuç oluşturur. Bu Rahim esmasıyla tecelli gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinneti mutlaka alacaktır. Ve o kişi böylece Allah ile olan ilişkilerinde kalbindeki ikinet alıp ihmal kalbine ihbat konulduğu için idrak edebilen, akıl edebilen bir insan olacaktır. Onların sınıfı cehennemde değil, cennette olduğunu görüyoruz. Öyleyse insanların cennete ulaşma süreci buna bağımlı. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerime mürşitlerine ulaşıp da tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. İslam'ın 5 şartıyla tabi olmak arasında bir ilişki yok. Tabi olmadan da insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirebilirler. Ama getirirler ama tabi olmadıkları için dalalettedirler. Dalalette olanların ise cennete girmeleri mümkün değildir. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin sizinle beraber dalalet ayetlerine bir bakalım. Allah Teala Taha 123'te buyuruyor ki size hidayet, hadi oradan hepiniz birbirinize düşman olarak aşağı inin, size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani o hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa onlar şaki olmazlar ve onlar dalalette kalmazlar. Demek ki sadece onlar dalaletten kurtulurlar diyor Allah Teala. Kimler? Tabi olanlar. Hidayetçiye tabi olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bugün hidayet çağı, tabi olanların kurtulacağı çağ. Bütün devirlerde aynı şey olmuştur. Tabiyet kurtuluşun teminatıdır. Demek ki ancak o şekilde insanların dalaletten kurtulmaları mümkün oluyor. İkinci ayet-i kerime Kasas 50. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, nefsinin afetlerine tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Tabiyet yoksa mutlaka dalalet söz konusu. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yuddil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, kendisine ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse, onlar için
bir veli mürşit bulunmaz. Öyleyse dalalette olanlar için Allah-u Teala veli mürşit tayin etmiyor, onlara göstermiyor. Onlar bir veli mürşit bulamazlar. Halbuki Allah-u Teala isteyin diyordu Allah-u Teala'dan. Dalalette olanlar için veli mürşidin bulunması söz konusu değil. Başka bir ifadeyle dalalette kalmak isteyenler için sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani mürşitlerine değil de hevalarına, nefslerinin afiyetlerine tabi olanları, onları ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalette bırakmıştır, diyor Allah Teala. Tabiyet yok, hidayette yok. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahseder. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. O Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altıncı ayet-i kerime Bakara 264. Allah Teala, Ali İmran 264. Allah Teala buyuruyor ki insanların başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resul beyaz ederiz. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Ahkaf 32'de Allah Teala diyor ki o Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nail 36. Allah bütün kavimlerde Resul beyaz eder. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Tabiyet ve hidayet. Ve Zümer 23. Allah Teala buyuruyor. Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak indirir. O nurlar kişiyi huşu sahibi kılar, kalplerini titretir ve onların kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar ve aydınlanır. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu nurlarla hidayet erdirir. Dalalette olanlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır ve onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Sadece isyan edenleri dalalette bırakıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. İşte tabi olmayanların 10 ayet-i kerime gereğince dalalette olmaları söz konusu. İslam'ın 5 şartıyla tabiyetin hiçbir ilişkisi yok. Tabi olmadan da insanlar bunları gerçekleştirirler. Ama kurtulmaları mümkün değildir cehennemde. Sevgili kardeşlerim, netice şuraya ulaşıyor. Bırakınız hepsini, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için cennete gitme ihtimali sıfır. Ve İslam'ın 5 şartını gerçekleştiren bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa
hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Dilerse İslam'ın 5 şartının çok daha ötesini zaten gerçekleştirecek olan birisidir o. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yeni konu inşallah burada tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat, tamam, salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Konumuz Allah'la ilişkiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. En büyük dostunuz ne anneniz babanız, ne arkadaşlarınız, ne biz. En büyük dostunuz Allah'tır. Sizi yaratan Allah. Her zaman ona başvurmalısınız. Her zaman Allah'a müracaat etmelisiniz. Her zaman içinizi Allah'a dökmelisiniz. O sizin dostunuz. Bütün insanların etrafınızda ne kadar sizi seven varsa, o sevenlerin hepsinin toplam sevgisinin belki 100 katı, belki 1000 katı Allah-u Teala sizi sever. Herkesi sever, sizi de mutlaka sever. Siz de onu sevin. Ona güvenin. Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana güvenin, bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah-u Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ediyorsanız bilin ki sizi yenecek yoktur. Sevgili kardeşlerim, o Allah hepimizin sahibi, bizi yaratan, şunu hiç unutmayın, netice itibariyle hepimiz sadece ve sadece bir yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Hala daha fizik vücudumuzun birçok sırrını insanlık çözebilmiş değil. Teknolojinin bu noktaya ulaştığı gen haritalarının ortaya çıkarıldığı bu devrede her yeni girişim Allah'ın yaratma ihtişamını gözler önüne seriyor. O yüce yaratıcı Allah, kainatın sahibi, bizlerin de sahibi. Onunla her zaman konuşabilirsiniz. Ne zaman konuşursanız sizi işitir. Ve derdinize çözüm isteyin. O en güzelini yapacaktır. Bütün problemlerinize çözüm getirecektir. Bir gün sadece o sizi duymayacak, siz de onu ta şuranızdan, kalbinizden gelen sesiyle tanıyacaksınız. O Allah sizi kainatta
en çok seven? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir şeylere sıkılırsınız. Birisi size kötü davranmıştır. Bunu gidip arkadaşlarınıza söylersiniz. Ve o kötü davranan kişiyi çekiştirirsiniz. Onun haksız olduğunu, sizin haklı olduğunuzu herkese anlatırsınız. İşte bu yaptığınız şeyin adı dedikodudur. Başkalarına anlattınız diyelim, size çözüm getirebilirler mi? Getiremezler. Bir nizanız varsa, anlaşmazlığınız varsa, Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlık çıkarmayın. Eğer diyor anlaşamadığınız bir taraf varsa, o zaman bunu Resul'e götürün ve Allah'a götürün. Kardeşlerimiz soruyorlar, Allah'a nasıl götüreceğiz? İster hacet namazı kılın, Allah Teala'dan talepte bulunun, ister onunla Allah ile konuşun. İkisi de Allah'a götürmektir. Nerede olursanız olun, hangi şartların içinde olursanız olun, sizi işitir. Her halükarda sizi mutlaka işitir. Ve samimiyseniz çözüm getirir problemlerinize. Başkalarına, gene başkalarını çekiştirdiğiniz zaman, haklı olduğunuzu ispat etmeye çalıştığınız zaman, başkalarının size haksız davrandığını ispat etmeye çalıştığınız zaman, nefsinizin ve şeytanın bir oyuncağısınız. Anlatmanız lazım gelen yüce makama, Allah'a değil, başka insanlara anlatıyorsunuz. Derdinize derman olabilirler mi? Hayır, olamazlar. Sadece küçülürsünüz. Falanca hakkında bunları söylediğine göre bana ne kadarının doğru olduğunu da bilmiyorum. Benim için de başkalarına acaba neler söyler diye endişeler oluşturursunuz başka insanların üzerinde. Ve dedikoducu olarak tanınırsınız. Adım adım sözlerinize verilen, şahsınıza verilen kıymet azalır. Zannetmeyin ki başkalarını zemmediyorsunuz diye başka insanların karşısında yücelirsiniz. Hayır, sadece küçülürsünüz. Ama ne zaman başka insanların güzel davranışlarından, Allah'a yakışır davranışlarından bahsederseniz, bu bir güzelliktir. Ama onları da Allah'a gene söyleyin. En yakın arkadaşınız kimse, en sırlarınızı açabildiğiniz kişi, sevdiğiniz kişi kimse, Allah Teala bilin ki ondan 100 kat, 1000 kat daha yakındır size. Onlar dertlerinizi çözemez. Ama Allah bütün sorunların üstesinden gelir. Her şeyi yaratan, her şeye hakim olan O'dur ve sizden yana. Başkalarına
bir şeyler anlattığınız zaman başkalarından negatif olarak bahsederek anlattığınız zaman bu süre içerisinde devamlı derecat kaybedersiniz. Hep sizden bir şeyler eksilir. Ama aynı şeyleri aynı üslupla da değil, daha kötü kelimeler kullanarak, hatta o size o kötülüğü yapana hakaretler ederek Allah-u Teala'ya ulaştırsanız sadece derecat kazanırsınız. Şikayet ettiğiniz halde derecat kazanırsınız. Kötü şeyler söylediğiniz halde gene derecat kazanırsınız. Allah'ın istediği budur. İçinizin Allah'a açılarak temizlenmesi. Bir gün onu işittiğiniz zaman bütün meselelerinize ne kadar güzel çözümler getirdiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Allah'a başkalarından bahsedebilirsiniz. Size kötü davranan herhangi birine olan öfkenizi, kıskançlığınızı, neden ona kızdığınızı, size nasıl hakaret ettiğini ballandıra ballandıra Allah'a anlatmanızda hiçbir sakınca yok. Derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Neden? Çünkü siz Allah'ın emrettiği şeyi yapıyorsunuz. Başkalarına dedikodu yaparak, kendinizi haklı çıkartarak anlatmıyorsunuz. Nefsinizin kurbanı değilsiniz. Ne zaman Allah ile konuşursanız nefsiniz hükümsüzdür. Ruhunuz vardır orada. Diyelim ki nefsinizin tesiri altındasınız. O kişiden en kötü ifadelerle bahsediyorsunuz Allah-u Teala'ya. Ona kızgınsınız, içinizi boşaltıyorsunuz. Nasıl boşaltırsanız boşaltın. Neler söylerseniz söyleyin, derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız başka biri olsa, o kadar çok derecat kaybedecek olan siz, aynı şeyleri, aynı üslupla, daha kötü bir üslupla Allah'a anlatırsanız, Allah bundan gocunmaz. Allah sizi muahize etmez. Böyle konuştunuz diye, başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsunuz diye. Bütün içinizdeki öfkeyi, nefreti kusun Allah'ın huzurunda. Allah için hiç fark etmez. Ha başkalarının en güzel tarafını söylüyorsunuz Allah-u Teala'ya, ha başkalarını çekiştiriyorsunuz. O Allah sizin sözlerinizden hiçbir şekilde Allah-u Teala gücenmez. Öyleyse

Hem o söylediğiniz kişinin karşısında küçülüyorsunuz, hem de Allah'ın karşısında küçülüyorsunuz. Allah'a söylemeniz lazım gelen şeyleri başkasına söyleyip nefsinizin ve şeytanın zebunu oldunuz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah bir sığınaktır. Ne zaman içiniz daralırsa, ne zaman sıkılırsanız Allah'a müracaat edin. Gözyaşlarınızı akıtmaktan hiç çekinmeyin. İçinizi rahat rahat boşaltın. İstediğiniz kelimeleri kullanın. Allah asla bundan alınmaz. Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıssa geldi aklıma. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Köprüdeki bir dilenci de Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi diyor, başını dizime koy. Ben de diyor başındaki bitleri ayıklayıp kırayım. Birkaç adım sonra Hazreti Musa'nın canı sıkılmış. Dönmüş geriye. Yahu demiş, kardeşim böyle dua edilir mi? Bu ne biçim dua? Dua dediğin şöyle şöyle şöyle yapılır diye yarım saat konferans vermiş adama. Sonra adam da tamam demiş, öyleyse artık bundan sonra öyle dua edeceğim. Başlamış adam öyle duaya. Ama Hazreti Musa 3 adım atamamış ayrıldıktan sonra. Allah Teala buyurmuş ki, şimdi geri dön ey Musa. O adama de ki, sen nasıl dua ediyorsan Allah Teala'ya demin ben geçerken neler söylediysen aynını söyle. Daha başka bir şekilde dua edeceksen onu da yap. Benim sana söylediklerimi de unut. Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah sizin içinizden geçenleri zaten bilir. Bekler. Onları kendisine açasınız, ulaştırırsınız. Allah'ı sır ortağınız yapasınız diye. Sizden bunu bekler. Öyleyse avantajlarınıza bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta dedikodu yapıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Belki o söylediğiniz kişi söylediklerinizi başka birine ulaştıracak. Belki size hak vermeyecek, öbür tarafa hak verecek. Belki sizin hakkınızda söylediğiniz şeyleri tahkik ettiğinde yalan söylediğiniz yerleri keşfedecek. Yani hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, dedikodunuz sizi sadece küçültür, küçültür, küçültür. Asla büyütmez. Asla yüceltmez. Toprağa doğru, çamurlara doğru yaklaştırır. Öyleyse Allah'a müracaat edin. Allah Teala diyor ki, bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Amin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah duanıza, davetinize icabet etmeye hazır. Neden öyle söylüyorum? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, amene oldunuz ve onun ötesindesiniz. Bir kısmınız Allah'a ulaştı, bir kısmınız ulaşmak üzeresiniz, bir kısmınız Allah'a ulaşmanın da ötesine geçti. Öyleyse duanıza icabet edilecek diyor Allah Teala. Allah sizin sırdaşınız olmalı. Başka hiç kimse olmamalı. Allah sizin yardımcınız olmalı. Duayı Allah'a yapmalısınız. İçinizi hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a boşaltın.

Hangi kelimeleri seçerseniz seçin, netice değişmez, sizin aleyhinize asla olmaz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına açılmıyorsunuz. Kendi içinizden düşünüyorsunuz. Ve başkalarını yapmadıkları bir şeylerle kafanızda neticeleri birleştirip suçluyorsunuz. Bazı insanlar için onların yaptıklarını zannederek onlar hakkında zanda bulunuyorsunuz. Allah Teala diyor ki suizan size haram olunmuştur diyor. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz birisine başkaları hakkında bir şey anlattığınız zaman o anlattığınız şeyin bir kısmı hakikat olabilir. Ama ya kendinizden zanna dayalı olarak ilave ettiğiniz bir şey varsa, başkaları hakkında onların yaptığını görmediğiniz ama kafanızdan senaryoyu tamamladığınız ve hükme vardığınız bir olay var diyelim. Böyle bir olayı düşündüğünüz zaman, yanlış olanı doğru kabul ettiğiniz zaman, siz o kişiye hiçbir kötülükte bulunmadığınız halde derecat kaybedersiniz. Suizanda bulundunuz. En hafif kelimelerle bunu düşündüğünüz zaman bile başkasının yapmadığı bir suçu ona düşünce platformunda izafe ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Başkalarının iyi taraflarını düşündüğünüz zaman derecat kaybetmezsiniz. Ama suizanda bulunursanız, insanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız, izafe ederseniz derecat kaybedersiniz. Ve o kardeşinizi ölü kabul edin, ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Şimdi aynı anlatım biçiminin çok daha kötüsünü, en kötü kelimeleri söyleyerek Allah'a anlattınız. O kişiye zaten öfke duyuyorsunuz, kin duyuyorsunuz. Ve o kişinin de bir şeyler yaptığınızı kafanızda tamamlamışsınız. Allah-u Teala'ya dertleniyorsunuz, açıyorsunuz içinizi. İstediğiniz kötü kelimeyi kullanarak da anlatıyorsunuz. Onun kötü bir şeyler yaptığından emin olarak anlatıyorsunuz. Yani bunu sadece kendi düşüncenizde tutsanız derecat kaybedeceksiniz. Allah'a söylüyorsunuz. Derecat kaybeder misiniz? Hayır, kaybetmezsiniz. Öyleyse bu Allah nasıl bir Allah ki sizin bütün dertlerinizi üstlenmeye hazır. Bütün problemlerinizi omuzlarınızdan almaya hazır. Öyleyse ona anlatacaksınız. İçinizde tutmayın. Allah sizin sır ortağınız olsun. Söylediğim gibi başkaları hakkında zanda bulunun. Tamam. Gene derecat kaybetmezsiniz. Neden? Çünkü söylediğiniz makam Allah. Hiçbir zaman derecat kaybınız söz konusu olmaz. Nasıl anlatırsanız anlatın. Nasıl kötü kelimeler kullanırsanız kullanın. Allah hiçbirini aldırmaz. Bir doçent kardeşimiz vaktiyle demişti ki, bu talebe kardeşlerimiz var ya, bana çok güveniyorlar. Hep sırlarını, problemlerini bana anlatıyorlar. Ama ben şuraya kadar doldum, artık taşıyamıyorum bunları. Biz de dedik ki, neden taşıyorsun? Taşıman gerekmiyor. Onlar sana anlatacaklar, sen de Allah'a anlatacaksın. Bitti. Yükün üzerinden Allah-u Teala tarafından hemen alınır. Çözüm mü? Çözümü de iste. Dua et Allah-u Teala'ya onlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz?
problem olarak baktığınız ve Kur'an'a göre derecat kaybetmeniz lazım gelen olayların hepsinden Allah-u Teala sırf muhatabınız Allah olduğu için sizi çekip çıkarıyor. Hem ferahlıyorsunuz, birinci faktör. Hem derecat kazanıyorsunuz. İkinci faktör neden? Allah'a müracaat ettiniz. Allah'ı Allah'ın olması lazım gelen yerde mütalaa ettiniz. Allah'ı onun olması lazım gelen yerde kabul ettiniz. Allah'a müracaat ettiniz. Hangi şartların içinde nasıl müracaat ederseniz edin, o Allah. Allah'a başkaları hakkında kötü şeyler söyleyebilirsiniz, serbestsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, beddua etmeyin Allah'a. Başkalarına kötülük yapması için talepte bulunmayın. Allah'ın başkalarına zarar vermesi istikametinde talepte bulunmayın. O zaman derecat kaybedersiniz. Haksız veya haklı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Şart mı? Sizin talebiniz üzerine Allah'ın başka birine kötülük etmesinin mümkün olduğunu veya olmadığını kabul edelim. Konumuz o değil. Onun için kabul edelim diyorum. Ama siz başkalarına Allah'ın kötü davranmasını istediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani Allah'ın başkalarını cezalandırmasını istediğiniz zaman. Öfkenizi Allah'a ulaştırmanızda hiçbir sakınca yok. Başkaları hakkında kötü şeyler söylemenizde, sizin duyduğunuz hisler açısından neyi anlatırsanız anlatın Allah-u Teala'ya, hiçbir sakınca yok. Başkalarını suçlamanızda, onlar hakkında suizanda bulunmanızda, muhatabınız Allah'sa anlatmanızda ve bunları yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ama bunların sonucunda Allah'tan, o bana bu fenalığı yaptı, ya Rabbi sen de ona, onu kahret, ona şöyle davran, ona böyle davran diyorsanız, son noktada hata ettiniz demektir. Allah'a müracaatınız hiçbir zaman başkalarını onun cezalandırması talebiyle son bulmamalı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin kendisiyle konuşulmasını ister? Bir, sizin içinizin boşalması için ister. Ferahlamanız için ister. İki, sizi çok sevdiği için ister. Kim olursanız olun, Allah sizi sever. Herkes yanlışlık yapar. Ama biz size o yanlışlıkların Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl sıfırlanacağını ifade etmek istiyoruz. Demek ki Allah-u Teala'ya içinizi boşaltırken meseleye hangi cepheden bakarsanız bakın, hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, insanları hangi ölçüde suçlarsanız suçlayın, netice değişmez. Derecat kaybetmezsiniz. Suizanda bulunun, derecat kaybetmezsiniz. Ama onlar onu yaptı diye Allah'tan onları cezalandırmasını istemek yetkisinin sahibi değilsiniz. Bunu yapmayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, belki diyeceksiniz ki ben kendimi tutamam, Allah-u Teala'ya öyle söylerim. Peki söylediniz, ondan sonra af dileyemez misiniz? Ya Rabbi ben bunu aslında söylemek istemiyordum. Ama öfkeme kapıldım, ona ceza vermeni istedim diye Allah-u Teala'dan af dileyemez misiniz? Tövbe edemez misiniz? Ettiğiniz anda
hepsinin affedileceğinden gene emin olun. Ama o öfke sırasında Allah'tan başkalarının yaptığı ceza sebebiyle, yaptığı kötülük sebebiyle Allah'ın onları cezalandırmasını istediğiniz zaman siz şeytanla birlikte oluyorsunuz. Bu puan kaybetmenize sebebiyet verir. Allah ile birlikteyken Allah'ı karşı tarafa alıp şeytanla birlikte başka birine Allah'ın ceza vermesini, eziyet etmesini, onu üzmesini istiyorsunuz. Allah Teala burada sizi haklı görmüyor. Münasebetlerinizin her tarafı size açık ama Allah'ı nefsinizin vasıtası edemezsiniz. Nefsinizin afetlerinin vasıtası edemezsiniz. Allah Teala adaletin temsilcisidir. Allah Teala hakkın temsilcisidir. Bir adı El-Hak'tır, bir adı El-Adl'dir. Sizin negatif cezalandırma taleplerinize Allah Teala itaat etmez. Hakkı siz öyle talep ediyorsunuz diye haleldar etmez. Hakkı çiğnemez. Ama Allah ile beraberken şeytanı kendinize ortak almayın. İşte ne zaman başkasını zem ettiniz, hangi standartlara zem ederseniz edin, onun yapmadığı şeyleri ona yükleyin. Bunların hiçbirisi size derecat kazandırmaz. Muhatabınız Allah olduğu için. Ama onun cezalandırılması konusunda dua ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Ama gene neticeden emin olabilirsiniz. Eğer o duanız üzerine Allah-u Teala'ya tekrar müracaat eder de pişman olup af dilerseniz, Allah-u Teala mutlaka sizi affedecektir. Öfkenize kapılarak böyle bir talepte bulunduğunuzu en iyi Allah bilir. Nedamet duymanız, pişmanlık duymanız, bu pişmanlık üzerine Allah-u Teala'dan af dilemeniz, sizin kaybettiğiniz puanı geri almanızı ifade eder. Kaybettiğiniz kadar Allah-u Teala'nın size pozitif derecat vermesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlara dikkatle bakın, etrafınızdaki insanlara. Büyük çoğunluğu huzursuz. Arkasında hep birikimler var. İnsanların başkalarının kendilerine yaptığı kötü davranışları içlerine atmasından kaynaklanan, Allah'a açılmamalarından kaynaklanan bir dert küpü olmuş insanlar. Oysa ki her olayı Allah-u Teala'ya anlatsalar, ne yapacaklarını sorsalar, Allah-u Teala onlara kelimelerle cevap vermese bile hacet namazı kıldıklarında, istihare namazı kıldıklarında gösterecektir. İstihare namazı gelmişken, aklıma bu konuda geçmişken size bir çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bazen evlilik konusunda bize e-mailleriniz ulaşıyor. Diyor ki kardeşimiz, ben istihare namazı kıldım. Bazen beyaz gördüm, bazen kırmızı gördüm, bazen siyah gördüm, bazen yeşil gördüm. Karmaşık sonuçlar bunlar. Şimdi diyor, ben istiharede böyle gördüm diye, diyelim ki hiç beyaz görmedim, yeşil de görmedim, siyah gördüm, kırmızı gördüm. Ama ben onu seviyorum, mutlaka onunla evlenmek istiyorum. Evlenemez miyim? Elbette evlenebilirsin. Evlenmen için hiçbir engel yok. Sen kararını vermişsin onunla evlenmeye, evlenebilirsin. Sen Allah-u Teala'dan soruyorsun ki,
bu benim için verdiğim karar uygun mudur? Allah Teala demişse, kırmızı göstermişse, bunun manası çok uygun değil demektir. Siyah göstermişse, uygun değil demektir. Ama uygun değil demekle Allah Teala'nın ne kadarını konunun ihata ettiğini bilmiyorsunuz. Allah Teala hayra ve şerre sizin baktığınız gibi bakmaz. Allah Teala'nın hayra bakışı size derecat kazandıran olaylar açısındandır. Yani Allah Teala bir şeyde hayır var diyorsa bunun manası siz ondan derecat kazanacaksınız demektir. Eğer şer var diyorsa derecat kaybedeceksiniz demektir. Halbuki biz insanlar hayrı ve şerri böyle bir evlilikte biz mutlu olacağız, mutlu olmayacağız diye alırız. Allah'ın ölçüsü mutlu olmak hayır, mutsuz olmak şer değildir. Derecat kaybetmeniz şer, derecat kazanmanız hayır şeklindedir. Ve siz Allah-u Teala'ya istihare namazı kılıp da sorduğunuz zaman Allah-u Teala siyah ve kırmızı gösterirse istihare namazında, bu sizin böyle bir olayda derecat kaybetmenizin söz konusu olacağını ifade etmesidir. Yani öyle bir evlilikte derecat kaybetmenizi icap edecek, kazandığınızdan daha fazla kaybetmenizi icap edecek olaylar olacaktır demektir onun manası. Eğer Allah-u Teala size beyaz ve yeşil gösteriyorsa, o zaman da kazanacağınız dereceler kaybedeceğiniz derecelerden daha çok demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin evlenme talebinize karışmaz. Dilerseniz evlenirsiniz, istihare namazında ne görürseniz görün, evlenebilirsiniz. Allah buna engel olmaz. İstihare namazı kıldıktan sonra Allah Teala siyah ve ya kırmızı göstermişse, ama siz evlenmişseniz bundan derecat kaybetmezsiniz. Bu sizin için bir kayıp değildir. Karar vermişsiniz, seviyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Allah Teala'yı işlerinize engel görmeyin. O bir engel değildir. O sadece sizin talebiniz üzerine sorduğunuz soruyu cevaplamıştır. İstihare namazında göreceğiniz siyah renk veya kırmızı renk evlenmenize engel teşkil etmez. Sorduğunuz sualin cevabını vermiştir Allah Teala. Siz aşık olmuşsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Her şey olması lazım gelenin dışında hep yanlış düşünce standartlarına dayanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanıyın. O sizin karşınızda değil, hepinizin yanında. Nasıl biz bize ulaştığınız zaman size şunu söylemiş oluyoruz davranış biçimlerimiz itibariyle. Ben senden yanayım. Ama başka birisinden şikayet ediyorsanız, o zaman da görüyorsunuz ki sadece sizden yana değiliz. Aynı zamanda ondan da yanayız. Nerede hatanız varsa size onu sizden yana olduğumuz için anlatırız ki hatanız artık devam etmesin. O kardeşinizle daha iyi münasebetler içine girin. Nerede onun hatası varsa onu da anlatırız ki ayrıca onun da bize mutlaka ulaşmasını isteriz ki ondan da aynı olayları dinleyelim ve ondan yana olduğumuzu da ona anlatalım. Haklı olduğu yerlerde hakkını teslim edelim ve yaptığı yanlışlıklar varsa onlardan nasıl kurtulabileceğini, gelecek sefer aynı hatayı tekrarlamamak için neler yapması lazım geldiğini
ona da anlatalım. Öyleyse eğer davranışımız, sözlerimiz sizi hatalarınızdan arındıracak, daha güzele götürecek özellikler taşıyorsa, hiçbirinizi paylamıyorsak, azarlamıyorsak, sadece güzel olanı size telkin ediyorsak, o zaman biz sizden yana değil miyiz? Nefs hatalarının da kendilerine insanların güzel gösterilmesini ister. Biz elbette onu yapmayız. Hatalarınızı size söyleriz. Niçin söyleriz? Hatalarınızın düzeltilme yollarını Allah Teala bize göstermiştir. Biz de size göstereceğiz ki aynı hataları bir defa daha yapmayın. O kardeşinizin kalbini bir defa daha kırmayın. Hangi problemin içinde olursanız olun, çözüm vardır. Bize ulaştığınız zaman sual Allah'a ulaşır. Ve biz ondan aldığımız cevapla sizin en güzele ulaşmanızı temin ederiz. Öyleyse birçok kardeşimiz hatalar yaparlar. Beraber yaşıyorsunuz kardeşlerimizle, dergah hayatınız var. Sohbetleri dinliyorsunuz ve birbirinizle konuşmalarınız var. Böyle bir noktada hatalar yaptığınızı düşünün. Birçok kardeşimiz derler ki, aman hatamız ona ulaşmasın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz nefsimizin istediği hataları yapmaya devam edelim. Ama gizli kalsın. O zaman sormaz mıyız? Niçin? Eğer siz hataları yapmakta ısrar etmek niyetindeyseniz, o hataları yapmanın size mutsuzluk verdiğini, madde bir, çevrenizle ilişkili her hatanızda başkalarının kalbini kırdığınız bir vaka olduğuna göre, madde 2, bunları yaptıktan sonra gizlemeyi de hedef aldığınıza göre, ne yaptığınızın farkında mısınız? Şeytanın sizi nasıl avucunun içine aldığının farkında mısınız? Hep size hatalar işletecek, başkalarının kalbini kıracaksınız. Ondan sonra da aman öğrenmesin diyeceksiniz. Peki öğrendikten sonra biz aynı kardeşimiz bize ulaştığı zaman, meselelerinin çözüldüğünü gördüğü zaman, o zaman aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır, değişiyor. Demek ki oraya ulaşmam lazımmış diyor. Çünkü her konuda Allah'ın doğruları vardır. Siz hatalı davranırsınız, başka insanların kalbini kırarsınız. Allah Teala size nasıl doğru davranmanız gerektiğini, hangi şartların içinde doğruya ulaşabileceğinizi anlatır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki bütün problemlerin çözümü Allah'tadır. Bir hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah Teala size destek de olur, köstek de olur. O günahı işlemenizi istemez, engel çıkartabilir. Ama bir güzelliği işlemek istiyorsanız,
bir başkasına bir güzel davranışı sergilemek istiyorsunuz, istiyorsanız, başkasına mutluluk vermek istiyorsanız, Allah Teala sizi imkan sahibi kılar. O mutluluğu o kişiye yaşatabilirsiniz diye Allah yolunuzu açar. Size yardımcı olur. Hissedersiniz. Ne zaman bir güç durumla karşılaşırsanız hemen Allah'a müracaat edin. Bize de ulaşın. Biz de sizin için dua edelim. Göreceksiniz ki Allah'ın yardımı beklemediğiniz bir şekilde size ulaşır ve Allah Teala sizi mükafatlandırır. Allah Teala sizin işinizi kolaylaştırır. Çözüm vardır. Başka insanlara karşı, etrafınızdaki insanlara karşı bakış açınız acaba nasıl sevgili kardeşlerim? Etrafımdaki insanlar benim kafamdan geçen planladığım şeyleri yapmak mecburiyetindeler. Öyleyse ben her türlü vasıtayı kullanırım. Onları o aklımdan geçen hedefe dolaylı da olsa, bin bir dereden su getirerek de olsa ulaştırırım diye mi düşünüyorsunuz? Büyük bir yanlışın içindesiniz. O hedefe onları ulaştırmanın yolu hile kullanmak değildir. İnsanları mutlaka bir hedefe yöneltmekle vazifeli değilsiniz. Nefsinizin taleplerine onları uygun hale getirmek için yollar denemek mecburiyetinde değilsiniz. Böyle mi yapıyorsunuz, yoksa yapmıyor musunuz? Beraber olduğunuz insanlara dikkatle bakın. Varlığınız etrafınızdaki insanlara huzur mu veriyor? Sizinle birlikte daha mı mutlu oluyorlar? Yoksa onlara mutsuzluk mu veriyorsunuz? Onları huzursuz mu ediyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Eğer varlığınız etrafınızdaki insanlara huzursuzluk veriyorsa, sizinle daha çok mutlu olmak yerine mutsuz oluyorlarsa, o zaman siz onlarla birlikte ve Allah'la birlikte değilsiniz. Onlarla birlikte ama şeytanla birliktesiniz. Nefsinizin afetlerinin esirisiniz. Size göre doğrular var. Size göre hedefler var ve başkaları sizin doğrularınıza, sizin hedeflerinize ram olacaklar. Olmazsa onların akıllarına bile gelmeyen çeşitli yollarla onları o hedefe yöneltmeye çalışıyorsanız, iç dünyalarında bunu hissedeceklerdir. Mutsuz olacaklardır. Ve bunun arkasında başkaları yok. Sizin nefsinizin size dikte ettiği hedefler var. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin, yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Nerede olursanız olun, kanun hiç değişmez. Kimlerle beraberseniz o insanlara dikkatle bakın. O insanlar sizinle beraber olmakla beraber olmadıkları zamandan daha mı mutlular? Yoksa daha mı mutsuzlar? Eğer daha mutlularsa onlar siz ve Allah berabersiniz. Ve siz Allah'ı yanınızda tutuyorsunuz. Allah bütün davranışlarda ya kişinin yanındadır,
onunla beraberdir ya da karşısındadır. O kişinin davranışları etrafındaki insanlara mutluluk verdiği sürece ölçü şu. O kişilerin yanında olmadığınız zaman mutluluk oranları neyse, siz onlarla beraber olduktan sonra daha çok mutlu, o eski durumlarına göre daha çok mutlu oluyorlarsa, siz Allah ve onlar berabersiniz. Ama siz onları mutlu ediyorum düşüncesiyle nefsinizin taleplerini onlara empoze ediyorsanız, o zaman onlar sizinle bulunmaktan mutlu olmazlar. Mutsuz olurlar. O zaman siz varsınız, onlar var ama sizinle beraber olan Allah değil, şeytan. Nefsinizin afetleri sizi hangi tuzaklara düşürüyorsa arkasında mutlaka şeytan vardır. Eğer siz kendinizi çeşitli yollardan müdafaa ediyorsanız, hakkınızda hüküm veren insanlara, bu bir şey ifade etmez. Sonuca bakın. Etrafınızdaki insanlar sizinle beraberken beraber olmadıklarından daha mı mutlular, beraber olmadıklarından daha mı mutsuzlar? İki tane devre. Siz o toplantıya gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Siz o eve gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Unutmayın, Allah'ın yolundaysanız sadece bir tek hedefin sahibisiniz. Nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, o insanlar sizinle beraber, sizinle beraber olmadıklarından daha mutlu olmalılar. Olmuyorlarsa, hayır, siz kendinize düşeni yapmıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı hep yanınızda düşünün. Her zaman sizinle beraberdir. Nasıl mı beraberdir? O Allah'ın sırrı. Hamdolsun ki onu bize söyledi. Ama biz size söylemeyiz. Ondan izin çıkana kadar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl mutsuz olursunuz? O sizinle beraberse, size her zaman, her zaman yardıma açıksa, bunu yapmaktan sadece zevk alırsa, sadece size değil, birine anlaşmazlık halindesiniz, ona da yardım eden Allah-u Teala, Allah'ın adaleti orada kendisini gösterir. Siz de hak sahibi olarak görürsünüz kendinizi, o anlaşmazlıkta olduğunuz kişi de hak sahibi olarak görür. Allah-u Teala adalet terazisiyle iki tarafında hakkını el-adl olarak ortaya öyle bir koyar ki, neticede iki tarafta Allah'ın adaleti karşısında hayranlık duyar, iki tarafta mutlu olur tam bir kalp huzuruyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onu neden dostlarınız safında görmüyorsunuz da başka insanları sanki derdinize çözünmüş gibi devreye sokuyorsunuz?
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kainatta sizi en çok seven olduğunu biliyor musunuz? En çok O sever. Sizi insanlar ne kadar severse sevsin, Allah Teala en çok sevenden de çok daha fazla sever. Allah insanlardan nefret etmez. Hep sever. Hep onlardan yana olup hatalarını keşke insanlara tek tek söyleyebilse, yani insanlar buna müsait olsa, zemin itibariyle kalp kulakları açılmış olsa, ta baştan itibaren açılmış olsa insanların kalp kulakları ve Allah ile temasa geçebilseler, o zaman her hatalarından sonra Allah-u Teala'dan af dileyeceklerdir. Ama doğruyu öğreneceklerdir. Ve gelecek sefer doğruyu yaptıkları zaman hem onlar mutlu olacaktır, hem de evvelce o yanlışı yaptığı kişi mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. O çözümlerin gerçek sahibidir. İşte böyle bir dünyada bütün güzellikleri yaşamak mı diyorsunuz? O sizin elinizde. Allah'a müracaat edin. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel standartlarda tutun. Sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz de sizler içiniz. Her probleminizde ulaşmaya çalışın. Bizim telefonlarınıza bazen cevap vermek imkanını bulamayışımız ya o anda orada olmamamızdan kaynaklanır veya o sırada başka bir işle meşgul olmamızdan kaynaklanır. Ama şunu kesin olarak bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Telefonlarınıza cevap vermemek diye bir kasıt oluşamaz bizde. Telefon ettiğiniz zaman ölçülü olmayı unutmayın. Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı fazla kullanmayın. Birkaç dakika içinde konuşmalarınızı tamamlamalısınız. 3 dakikalık, en çok 5 dakikalık bir zaman dilimi her türlü probleminizi anlatmak için yeterlidir. Biz sizin için dua ederiz. Biz size hatalarınızı söyleriz. Ve oradan aldığımız emri tebliğ ederiz. Netice hep mutluluğa açılan bir kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman denilen müessese çok hızlı geçiyor. İşte sohbetimize başladık, işte sonuna ulaştık. Sizinle beraberken bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Bir başlıyorum, bir de bakıyorum, sohbetin sonuna gelmişiz. Bir varmış, bir yokmuş. Hamdolsun ki hepiniz varsınız. Dostlar arasındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi, ama hepinizi, can dostlarım, gönül dostlarım, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret, sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevinin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa bizi bugünlere, neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki, nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, İşte biz oyuz ki, hani ahlat ağaçları açar, ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da, Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi o insanlara ait. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli,
güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir. Bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu. Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını. O bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim arasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırtları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine
ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin o manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa hep tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar? Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır: dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır, düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin maviliği arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim,

hasrettiğiniz zaman her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyor mu diyorsunuz? Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi o söyletecek. Ve bunun o hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onunla güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır. 6

yevmde üç asıl, üç karşıt, altı alemi o yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, o mutluluğun kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse işte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak O yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o skop, muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda mutluluğu
hayatları yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır. Nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep o Allah'tır. Gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzü zannedersiniz. Sonra her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ne de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki, o sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz Allah Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça
daha çok severseniz, daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır. Oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim, o kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten başka insanların bakış açısıyla bizim hayatımız çok zor görünür. Ama eğer bana sorarsanız, eğer soru sual ettiğiniz kişi bizsek, o zaman biz deriz ki zorluk bunun neresinde? Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütala ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Hislendiği zaman gözlerinden yaş akar. Ve Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Bu hayat yaşanmaya değmez mi?

mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle, rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, %98 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. O mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmazsanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafındaki etrafınızdaki insanları
huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz, mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlarla, insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tazim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkiler. Unutmayın. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa onlar aynen size aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü kata çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, mutlu edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizle asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen
mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri size bir anlık bilsem, ama gelin görün ki kelimeler onları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül gülüyse, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız, çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bizler, öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze ve dâhi ve şeytan ve cümle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere gene beraberiz. Konumuz cüz'i irade, külli irade, ilahi irade. İrade, Arapçada istek, dilek anlamına kullanılıyor. Bir şeyi irade etmek, onu istemek lügat manası itibariyle. Ama irade, isteme yetkisi aslında. İnsanın da dilediğini seçme yetkisi var. İlahi iradenin elbette olacak. Çünkü o ilah yaratan. Bir de ilahi iradenin yarattığı kainat kompütürü var. Allah'ın yarattığı bir kompütür, bir kainat kompütürü, bu bilgisayar kainattaki, bütün kainattaki her zerreyle ayrı ayrı meşgul. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, cüz'i irade, Allah'ın insanlara ve cinlere verdiği bir irade. Dikkat edin ki meleklerin iradesi yoktur. Melekler diledikleri şeyi yapmak için değil, sadece Allah onlara ne emretmişse, sadece o emrin hudutlarında kalarak Allah'ın emrini yapmak için yaratılmışlardır. Yani iradeleri olsaydı Allah'a teslim edilmiş olacaktı. Nasıl bir insan iradesini Allah'a teslim ettiği noktadan itibaren talep etme standartının kesinin sahibi değilse, melekler yaratılışlarından itibaren öyledirler. Her konu için programlanmışlardır. Görevleri kendi iradelerini devreye koymadan o görevi, sadece o görevi yapmaktır. Cennetteki melekler, huriler ve gılmanlar oluyor. Görevleri cennet ehline hizmettir. Hizmet için yaratılmışlardır. Onlar yemek yemezler ama yemek servisini onlar yaparlar. Onların yaşamak için havaya, doymak için yemeğe ihtiyacı yoktur. Cehennemde de zebaniler gene meleklerdir. İradeleri yoktur. Sadece belli görevleri yapmak üzere yaratılmışlardır. Bu belli görevlerin yapılması söz konusu.
Ama insanlar ve cinler cüz'i iradeli mahluklardır. Allah Teala'nın kimsenin iradesine müdahalesi söz konusu değildir. Müdahale etmeme konusunda kesin hüküm sahibidir. Peki Allah Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez mi? Eder. Kimin iradesine müdahale eder? Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah onun iradesini ref eder, kendi iradesine bağlar. İşte Allah Teala'nın iradi yapısında bir bağlama müessesesi var. İradi yapının, iradenin, talebin Allah'ın iradesine bağlanması ve ref edilmesi, kaldırılması, yok edilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse her şeyin ait olduğu standartta en güzele ulaşması için size cüz'i irade verildi. Cüz'i irade sizin emrinizdedir. Nasıl dilerseniz öyle kullanırsınız ve size dokunacak olan hayrı ve şerri siz vücuda getirirsiniz kendi iradenizle, isteyerek, bilerek. Ve Allah'ın katında cüz'i iradenizin çok büyük bir önemi vardır. Sizin cüz'i iradeniz devreye girmedikçe Allah'ın size kapalı olan kapıları açılmaz. Şeytanın size açık olan kapıları kapanmaz. Öyleyse hayata Allah'ın sizin faydanıza sunacağı bütün kapıları kapalı olarak başlarsınız. Ve şeytanın da bütün kapıları açık olarak başlarsınız. Yani her türlü kötülüğe açıksınız ama şeytanın ivası sizi felakete götürür. Bu kötülükler, açık olduğunuz kötülükler size sadece felaket sağlar. Kim şeytanın kapısını kapatamazsa, Allah'ın kapılarını açamazsa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata şu baş gözlerinde Hicab-ı Mesture isimli bir gizli perdeyle başlarlar. Bütün insanlar hayata kulaklarında Vakra isimli bir işitme engeliyle başlarlar. Bütün insanlar hayata kalplerinde Ekinnet isimli bir idrak edememe, fıkıh edememe engeliyle başlarlar. Bütün insanların kalplerinde hem zulmet kapısı vardır, hem nur kapısı vardır. Zulmet kapısı şeytana aittir, açıktır. Nur kapısı Allah'a aittir ve mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinden Allah'a açılan, Allah'a ulaşan, Allah'ın nurlarına ulaşan bir yol açılmamıştır. O yol mevcut değildir. Bütün insanların kalp gözü ve kalp kulağı da ayrıca kördür ve sağırdır. Bütün kapılar ve bu sebeple insanlar Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine göre ölü olarak doğarlar.
baş gözleri irşat makamına baktığı ama görmediği için kördürler. O kişiyi, mürşidi irşat makamı olarak görmediği için kördürler. Allah Teala diyor ki, Habibim sana baktıklarını görürsün ve seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar seni görmezler, sadece bakarlar. Onlar ölüdürler, diyor Allah Teala. Habibim diyor, sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar sağırdırlar. İnsanlar da kulaklarındaki vakra sebebiyle, engel sebebiyle sağırdırlar. Seni işitmezler diyor Allah-u Teala. Mezardaki ölüler gibidirler. Sen onlara işittiremezsin diyor. Ve Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala sadece işitebilenler davete icabet eder diyor. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler. Yani kalplerinde ekinnet adı verilen bir engel olduğu için kalpleriyle idrak edemezler. Senin söylediklerinin derin manasına varamazlar. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitemezler. Çünkü kulaklarında vakra vardır. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler diyor Allah Teala. Çünkü gözlerinde hicabı mesture vardır. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizi kuracak olan bütün sistemler kapalı. Kör, sağır ve dilsiz olarak doğarsınız. Neye karşı? Allah'ın ayetlerine karşı. Allah'ın kurtuluş standartlarına karşı. Ve şeytanla alakalı konular bütünüyle faaliyettedir. Kalbinizde küfür kelimesi vardır. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizin içinde küfür kelimesi vardır. Şeytanın alameti farikası. Küfür kelimesi. Ve şeytana açılan kalbinizdeki kapı açıktır. Her an şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye devamlı girerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalbinize giren bu karanlıklar kalbinizde afetleri daha çok konsantre eder. Öyleyse Allah'ın sizinle ilişki kurarak sizi daha güzele ulaştırabileceği sizdeki bütün vasıtalar kapalıdır, mühürlüdür, kilitlidir. Hiçbirisinin çalışması mümkün değildir. Onlara bu çalışmayı verecek olan, çalışma alanına onları sokacak olan
kapalı kapıları, mühürleri açacak olan şey sizin cüz'i iradenizdir. Allah, Allah'a ulaşmanızı istiyor ve kendisine sizi ulaştırmak istiyor. Hem o sizi kendisine ulaştırmak istiyor, hem de sizin kendisine ulaşmayı dilemenizi bekliyor. Dilemeniz ise iradi yapınızı, cüz'i iradenizi devreye sokmanız ve istemeniz, dilemeniz demektir. İşte bu sebeple insanlar daha başlangıçtan itibaren ikiye ayrılıyorlar. Allah'a açık, bütün sistemleri kapalı ve kilitli olan insanlar, bu insanlar tek grup olarak geliyor birinci ve ikinci basamaklarda. Ancak üçüncü basamakta ikiye ayrılıyorlar. İradelerini kullanabilenler bunların dışına çıkıyor. Bu iradenin kullanılması sadece tek bir istikamette isteniyor Allah Teala tarafından. Bir tek istikamette Allah'a ulaşmayı dilemek. Neyi ulaştıracaksınız? Sizde bir emanet olan ruhu. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan ona teklif ettiğimiz zaman emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve zalimdir diyor Allah Teala. İşte o yüklendiğiniz emanet Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanet ve bu dünya hayatını yaşarken üzerinize 12 defa farz. Ve Allah Teala cüz'i iradenizle Allah'a geri dönmeyi dilemenizi istiyor. Cüz'i iradenizle Allah'a geri dönmeyi dilemenizi istiyor Allah Teala. İstemezseniz ömrünüz boyunca körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz sevgili kardeşlerim. Ve kalbinizde hep küfür yazılı olarak yaşarsınız. Ve Kur'an-ı Kerim kalplerinde küfür yazılı olan herkes için kafir kelimesini kullanıyor. Kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız diyor. Tabi olmadıkça mümin olamazsınız diyor. Cüz'i iradenizdir ki size derecat kazandırır veya kaybettirir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olduğu takdirde Allah'ın cennetine girerseniz, eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, yani birincinin tam tersi bir olay varsa, o zaman da gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse herkes kendisine göre bir hayat yaşar. Kazandığı dereceler vardır, kaybettiği dereceler vardır. Herkesin kazandığı ve kaybettiği dereceler birbirinden farklıdır. Milyarlarca derece kazanırsınız, milyarlarca derece kaybedersiniz. Ve kimin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazlaysa Allah'ın cennetine girecek olanlar, onlar değildir. Kaybettiği dereceler fazla olanlar cehenneme girecek olanlardır. Onları Allah-u Teala hüsranda olanlar diyor. İşte bütün insanlar doğuşlarından itibaren bütün davranışlarıyla daima günahları, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Derecelerin hüküm ferma olduğu devir akil ve bali olduğunuz noktadır. Ondan evvel sübyan sınıfındansınız. Yani sabi, yani rüşte ermemiş.
Rüşt erdiğiniz zaman dilimi İslam'a göre 15 yaştır. 15 yaştan itibaren iradeniz Allah'a göre çok değerlidir. O iradenizle bir karar vermek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Dilemezseniz ömrünüz boyunca kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınızdan fazla olacaktır. Bir başka alternatifiniz ne yazık ki yok. Ben çok sevap işlerim, kazanırım diyorsanız yanılıyorsunuz. Kendi iradenizle işlediğiniz bütün sevapların karşılığında kazanmanıza, hem de 1:10 kazanmanıza rağmen kaybettikleriniz daima kazandığınızdan fazla olacaktır. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Yunus 62 ve 63'te, affedersiniz Yunus 7 ve 8'de,

Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için ölçüyü koymuş Allah Teala. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Müminin 103'te Allah Teala bu durumun sonucunu belirtiyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani Allah'ın kendilerine verdiği cüz'i iradeyi Allah yolunda kullanmayanlar. Sana ulaşmamı diliyorsun. Ben dilemek istemiyorum. Dilemeyeceğim diyor adam. Bir kısmı özellikle böyle diyor. Bir kısmı Allah'ın söylediklerinden haberdar olmadan yaşıyor. Ne yazık ki bilmemek insanı kurtaramaz. Ama şurası muhakkak ki insanlar hangi devirde, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka Allah'ın söylediklerinin hayati olanlarından haberdar edilirler. Allah mutlaka bunu sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden neden daha fazladır? Çünkü bu insanlar her saniye derece kaybederler. Allah Teala daimi zikri farz kıldığı için onlar da hiç zikir yapmadıkları için devamlı derece kaybederler. Ayrıca onların günahları sevaba çevrilmez. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse nasıl oluyor da Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin sevabı günahından büyük oluyor? Çünkü Allah Teala onların dilemesi üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine onların gözlerindeki hicab-ı müstureyi kaldırıyor. İrşat makamına baktıkları zaman onu herhangi bir insandan artık ayırt ediyorlar, o diyorlar mürşittir. Onun mürşit olduğundan emin oluyorlar. İrşat makamının sahibi olduğundan, Allah'tan vahiy aldığından emin oluyorlar. Sonra Allah Teala onların kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitmeye başlıyorlar irşada müteallik şeylerin manasına varmaya başlıyorlar. İşitince de davete mutlaka icabet etmeleri söz konusu. Yaşarlarsa davete icabet edecekler. Arkasından da Allah Teala onların kalplerindeki ekinleti alıyor. İdraki önleyen müesseseyi alıyor. Ve onların kalplerinin içine ihbat koyuyor. Yani idraki sağlayan bir kompütür. Bir bilgisayar. Ne oldu? Allah'a açılması lazım gelen baş gözleri açık değildi, kördü. Açtı Allah Teala. Ve açarken o kişiye derecat ihsanında bulundu. Allah Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı açtı. Kişi işitmeye, irşada mütalik olan şeyleri idrak etmeye başladı. Ruhunu Allah'laştırmasının üzerine 12 defa farz kılındığını öğrendi. Ve kalbine indirdi bunu. Allah Teala kalbindeki ekinleti aldığı ve yerine ihbatı koyduğu için

O kişi Üşşat makamının sözlerini idrak etmeye başladı. Mutlaka ruhunu Allah'laştırmak konusunda bir büyük talebin sahibi oldu kişi. İdraki de açılınca başlangıçtaki Allah'laşma dileği çok daha büyük bir arzu şekline büründü. Ne yaptı? Allah-u Teala o kişinin kör olan gözlerini açtı. Sağır olan kulaklarını açtı. İdraksiz olan kalbindeki idrak müessesesine idraki verdi. Neyle verdi? Kişi iradesini kullandığı için yetmez. Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaştı. Kalbine hidayet koydu. Yani o kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük iken Allah'a döndürdü. Bununla da yetinmez Allah-u Teala. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar kişinin kalbine ulaşsın diye. Kişi iradesini Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmasaydı, o kişinin göğsünden kalbine hiçbir zaman Allah-u Teala nur yolunu açmayacaktı. Enam suresi 125'te Allah-u Teala buyuruyor ki, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onun göğsünü şerh eder ve İslam'a, teslime, Allah'a teslim olmaya açar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün kapıları kapalı. Bu kadar mı? Hayır. Daha da kapalı olan var. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah bununla da kalmaz. Talebiniz üzerine size mürşidinizi gösterir. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açar. Kalbiniz mühürlü. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı atar. Kalbinizde küfür kelimesi var. Ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz gün. Ve bu hazırlık devresinde, yani üçüncü basamağa ulaştığınız zaman birkaç dakika içinde yedinci basamağa da ulaşırsınız. Çünkü bundan sonraki dört işlem hepsi ard arda birkaç dakika içinde tahakkuk eder. Allah'ın rahim esması ve tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mesturenin alınması, kulaklarınızdaki vakranın alınması, kalbinizdeki ekinnetin alınması, yerine ihbat konulması, kalbinizin nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünüzden kalbinize nur nur yolunun açılması birkaç dakikada tamamlanır. Ve irşat makamının tarafınızdan sevilmesi sağlanır. Sizde bir iştiyak haline gelir. Mutlaka mürşidinize ulaşmak ve tabi olmak istersiniz gözyaşlarıyla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse başlangıçtaki kapalı olan bütün kapılar açılıyor. Cüz'i iradenizi devreye soktuğunuz için ve bunlar birkaç dakika içinde olduğu zaman
her birine verdiği pozitif derecelerle her bir ihsanda bulunurken size baş gözlerinizdeki hicab mesleğinin olmasında, bakranın olmasında, ikinetin olmasında, ihbatın konulmasında, nur kapısının Allah'a döndürülmesinde, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmasında her birinde dereceler ihsan ederek Allah-u Teala bunu yapar. Siz buna layıksınız çünkü iradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde sevk etmişsiniz, kullanmışsınız, devreye sokmuşsunuz. Öyleyse mutlaka sevaplarınızı, günahlarınızı öteye geçirecektir Allah-u Teala. Bu noktada öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ertesi gün öldünüz. Bir saat sonra öldünüz. Her iki halde de mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Çünkü o yaptığı işlemler sebebiyle Allah'ın size verdiği dereceler sizin kaybettirdiğiniz derecelerden mutlaka öteye sizi geçirmiştir. Ve Allah Teala kesin şekilde diyor ki kim amin olursa Allah'a ulaşmayı dilerse o hüsranda olanlardan değildir. Yani günahları sevaplarından fazla olanlardan değildir diyor. Gideceği yerin cennet olduğu açıklanıyor kişinin. Öyleyse böyle olmayan, kalbinde ikindet olan, gözünde hicab-ı mestürü olan, kulaklığında bakra olan kişi, onların gideceği yer mutlaka cehennem olarak adlandırılıyor. Büyük 8-9-10'da Allah-u Teala diyor ki cehenneme girecek olanlar cehennemin kapısında toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söyleyen Resuller gelmedi mi? Siz onları görmediniz mi? Siz onları dinlemediniz mi? Siz onların söylediklerine kulak asmadınız mı? Bu sualleri sormuş olmaları söz konusu. Ve cevap. Evet, bize Allah'ın nezirleri geldi. Biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ayrıca biz seni sapıklıkta görüyoruz. Ve böyle dedik diyorlar. Bir defa irşat makamını irşat makamı olarak görmedikleri kesin, onu sapıklıkta görüyorlar. Yani baş gözlerindeki hicab-ı mestüre duruyor adamların. Sözlerini anlamadıkları kesin, Allah hiçbir şey indirmemiştir diyorlar ve sen bir sapıksın diyorlar ona. Demek ki kulaklarındaki vakra da yerinde. Sözlerini idrak edemedikleri kesin. Onu dalalet olarak gördüklerine göre Allah hiçbir şey indirmemiştir dediklerine göre sistem bütün boyutlarıyla negatif işaretler veriyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhtevadan bahsetmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu insanların cehenneme girdikleri kesin ama şöyle söyleyerek cehenneme giriyorlar. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakra alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınmış yerine ihfat konulmuş olsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse cüz'i irade
bir kişinin mutlaka kul Allah'a karşı kullanması lazım gelen bir muhteva taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu müesseseye dikkatle bakın. Her açıdan iradenizin devreye girmesi asıldır. Mutlaka iradenizi devreye sokmak mecburiyetindesiniz. Ki Allah'ın kapalı kapıları açılsın, mühürleri açılsın. Emanetinizi onun sahibine, Allah'a gönderebilin. Eğer iradenizi kullanmazsanız, o zaman

O takdirde sevgili kardeşlerim, sizi kurtaracak olan sistemler harekete geçemez. Bütün sistemleriniz Allah'a açık olması lazım gelen, açılması lazım gelen sistemleriniz kapalı olarak, mühürlü olarak kalır, kilitli olarak kalır ve şeytanın bütün sistemleri en rahat standartlarda çalışır. Oysa ki daimi zikre vardığınız zaman şeytanın kalbinizdeki en ufak bir tesiri artık mümkün değildir. Çünkü nefsinizin kalbinde şeytanın tesir edebileceği alan yani afetler, nefsinizin afetleri tamamen yok olmuştur. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün afetlerin tamamen yok olduğu bir dizaynda iblisin bütün kapıları kapanmıştır. O artık size hiçbir zarar veremeyecek olan bir zavallı mahluktur. Size hiçbir negatif tesiri olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, cüz'i iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Gene cüz'i iradenizle ikinci işlemi gerçekleştireceksiniz. Allah-u Teala'dan aldığınız 10 tane ihsanı aldıktan sonra kendi iradenizle mürşidinize ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Tabiyetiniz ikinci defa iradenizi kullanmayı ifade eder. Bunun neticesinde üç açıdan birden hidayete adım atacaksınız. Allah'ın yeni bir olayıyla karşı karşıya olacaksınız. Ruhunuz otomatik olarak sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak. Ne yaptınız? İkinci defa iradenizi kullandınız. Siz gene kendi iradenizi kullanarak zikir yapacaksınız. Allah'ın üzerinize farz kıldığı zikri gerçekleştireceksiniz. Elbette namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz. İmkanlarınız varsa hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz. Ama özellikle en büyük ibadet olan zikri yapacaksınız. Zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları kalbinizin içine ulaşacak ve faziletler nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaklar. Ona yapışarak toplanmaya başlayacaklar. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nurların nefsinizin kalbinde toplanmasıdır ki sizin için bir muhteva taşır. Bu nefsinizin kalbinde nurların toplanması sizin iradenizi kullanarak zikir yapmanıza bağımlı. Yapmazsanız bu işlem vücut bulmaz. Ama siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala saydığımız engelleri alır ve size zikri sevdirir. Size bütün ibadetleri sevdirir. Bütün ibadetleri seversiniz sevgili kardeşlerim. Severek yaparsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
O Allah-u Teala tarafından bütün ibadetler kendisine sevdirilmiş bir insandır. Yapmaması mümkün değildir ibadetlerini. Öyleyse bu istikamette size düşeni yapmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, 10 ihsanı alınca da irşat makamına ulaşıp tabi olmanız söz konusu. Tabi olduğunuz zaman serbest iradenizin ikinci adımında 3 hidayete birden başlarsınız. Nefsiniz, nefsinizin kalbinde faziletlerin birikmeye başlamasıyla tezkiye olmaya başlar. Fizik vücudunuz, nefsinizin aklanan kesimi kadar afet iken, afetlerin yerine faziletlerin kaim olması kadar şeytana kul olmaktan fizik vücudunuz kurtulur ve Allah'a kul olur. Aynı orandadır. Nefsinizin kalbinde ne kadar fazilet birikimi varsa o kadar fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a o kadar kul olmuştur. İşte böyle bir dizaynla daha ileride daha çok zikir yapacaksınız. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Dik yokuş buradadır. İradenizin en çok kullanılması lazım gelen yer daimi zikre ulaşma safhasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her bir merhale sizi daha güzele, daha büyük bir dünya saadetine ve daha üst bir cennet saadetine ulaştıracaktır. Ömrünüz boyunca mutluluğunuzun iradenizle kesin bir ilişkisi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradeniz sizi daha ötede fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin teslimine ulaştıracak. Nefsinizin teslimi daimi zikre ulaştığınız merhalede gerçekleşir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar iradi yapınız sizin için sizi daha büyük mutluluklara ulaştıran bir kılavuz olacaktır. Bir gösterge olacaktır. Bir müşevvik unsur, teşvik edici ve ulaştırıcı unsur olacaktır. Motive edici bir unsur olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iradenizi Allah yolunda kullandıkça ancak o standartlar altında her geçen gün biraz daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok hamd edeceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, cüz'i iradeniz her şeyin müsebbibidir. Eğer cüz'i iradenizi hayırda kullanırsanız derecat kazanırsınız. Yani kendi iradenizle derecat kazanacak olan işler gerçekleştirirseniz derecat kazanırsınız.
hayır kazanırsınız. Eğer gene cüz-i iradenizle yanlış işler yaparsanız, başkalarına zarar verirseniz, Allah'ın emirlerine karşı çıkarsanız, yasak ettiği fiilleri cüz-i iradenizle işlerseniz, o zaman devamlı derecat kaybedersiniz ve devamlı cezalandırılırsınız. Bir hüzün duyarsınız, bir huzursuzluk duyarsınız, yaptığınız bütün kötülüklerin karşılığı olarak Allah-u Teala mutlaka size azap eder. Arkasında ne var? Cüz'i iradeniz var. O iradenizle işlediğiniz suçlar var, hatalar var, kabahatler var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, iradenizi, cüz'i iradenizi en güzel standartlar altında kullanmalısınız diye düşünüyorum. Önce Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Birinci adım. Sonra irşat makamına tabi olmalısınız. İkinci adım. Siz bu iki adımı attığınız zaman Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan, 10 tane de nimet alırsınız. İkinci adım size sizi 3 hidayete birden ulaştırır. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar açılır. Şeytanın kapanması lazım gelen kapısı yarıya kadar kapanır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlası, yuvarlak hesap yarısı diyelim, yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %50 azalmış. Yani şeytanla olan ilişkinizde kayıplarınız %50'nin altına düşmüştür. Yani şeytanın size verebileceği zarar %50 aşağı inmiştir. Ama Allah'ın açık olması lazım gelen bütün kapılarını açmayı başarmışsınızdır. Ve mümin olmak şerefine ermek bu standart içinde 14. basamakta gerçekleşir. Nefsinizin kalbinde vücut bulması lazım gelen 7 tane faktör oluşmuştur. Ekinde talınmıştır, ihbat konulmuştur, nur kapısı Allah'a dönmüştür, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmıştır, kalbinizin mührü açılmıştır, kalbinizdeki küfür kelimesi alınmıştır, kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bir insan kalbi mühürlüyse içinde mutlaka küfür kelimesi vardır. Mühre açılmışsa mutlaka iman kelimesi vardır. Açıldıktan sonra tekrar mühürlenirse gene küfür kelimesi vardır kalpte. Tekrar açılırsa gene iman kelimesi vardır kalpte. Öyleyse mühürle küfür bir aradadır nefsinizin kalbinde. Mühür olmaması halinde, kapının açık olmasıyla da iman kelimesi paralellik gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzelliği daha beraber yaşamanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Böyle olduğu için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi, cüz'i irade konusundaki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a ve salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatih.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şey Allah-u Teala tarafından en güzel bir biçimde dizayn edilmiş. Dizayna yaklaştıkça bundan büyük mutluluk duyuyorsunuz. Sırlara vakıf oldukça. İşte Allah ile kulları arasında en çok geçer akçe olan şey, kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler. Bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Bu akşamki konumuz bu. Dua. Allah'tan talepte bulunmak. Allah'a yalvarmak, yakarmak. Allah'a müracaat etmek, münacaat etmek. Hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Dua. Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın yaratıkları, Allah'ın yarattığı yaratıkız, mahlukuz. Allah yaratandır. Yani Arapça adıyla Halık'tır. Biz insanlarsa yaratıkız, onun yarattıklarıyız. Bizler mahlukuz, yaratılan. İşte yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı, bunun adı duadır. Öyleyse dua müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum. Bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum ki bana şunları, şunları, şunları veresin. İnsanlar hep eğer inanıyorlarsa Allah-u Teala'ya, Allah'tan hep talepte bulunurlar. Allah'ın mürşitleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor o zaman. İki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Allah her zaman sizden yanadır. Allah sadece verir. Yoktan var eder ve her talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duayı kabulüdür. Bir başka ifadeyle davete icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan müracaattır, münacaattır, yakarıştır, yalvarmadır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sual ederse, sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor. Ondan sonra diyor ki, ucibu davete dâi izâ deani. Onların davetine, bana dua edenin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Böylece aminu olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede net olarak veriliyor. Siz Allah'tan bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala sizin muhtevanıza bakar. Acaba siz hangi seviyedesiniz? Eğer amenü olmamışsanız Allah Teala'nın duanıza icabet etmesi söz konusu değildir. Dikkat edin ki bu dua burada Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesindeki dua pozitif istikametteki dualardır. Yani kişinin manevi kemalatı istikametindeki duaları Allah-u Teala'nın kabul edilmesi için kişinin asgari seviyede amin olması lazım, Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Biz diyor Allah-u Teala dua edenlerin davetine icabet ederiz ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, amini olmuşlarsa, mümin olmanın başlangıcı amini olmaktır. Mümin olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman onların davetine icabet ederiz. Ve bizim bundan hedefimiz şudur ki diyor Allah Teala, bu amini olanlar irşada ulaşmalılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın duaya icabeti söz konusu. Allah'ın duaya icabeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder. Onları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerinde Allah'a tevekkül müessesesi Allah'ın daveti icabetini ifade eder. Tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala icabet ediyor. Onun Allah'a ulaşma talebine Allah'ın icabeti söz konusu. Ve bu duaya icabet bir yere ulaştırıyor kişiyi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve sonuç. Neden bahsediyoruz? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden. Dilemiyor. O zaman onun manevi alandaki taleplerine Allah-u Teala icabet etmez. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerindedir diyor. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor. O kişinin Allah'a inanması Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Kişinin kalbinde küfür yazılı ve o kişi mümin olmanın standartlarına sahip değil. Ne zaman sahip olur müminin standartlarına, mümin olma standartlarına? Kalbinde gene küfür yazsın ama kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği andan itibaren Allah-u Teala'nın yaptığı bir şey var. Kişinin kalbindeki ekinleti almak yerine ihbat koymak.

Allah-u Teala'nın kişinin kalbindeki ekinneti alması noktasında otomatik olarak işlenen bu müessesede kişinin mümin olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin kalbindeki ekinneti Allah-u Teala alıyorsa o kalpten,

Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur. Bir otomatik işlevle. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın insanları mümin kabul ettiği bir gerçek. Öyleyse bu noktada kişinin kalbindeki ekinnet, küfrün temsilcisi. Ekinneti alıyor Allah-u Teala, küfrü temsil eden temel mekanizma. Bu küfrü temsil eden temel mekanizma alınırken, kişinin kalbindeki küfür kelimesinin de bu noktada alınmış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şunu kesinleştiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi mümindir. Dilediği andan itibaren o kişi artık dalalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi aminudur. Mümin olmanın ilk kademesi. Ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazılıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersliğin yok edilebilmesi ancak bir standartta mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi, dilediği noktada onun kalbindeki ekinneti Allah-u Teala'nın aldığı kesin. Yerine ihbat koyduğu da kesin. İşte o ekinnet kelimesi, ekinnet müessesesi, idraki önleyen müessese, küfür kelimesini de muhtevi.

Allah Teala eğer üçüncü basamakta ikinleti alırken küfrü de alıyorsa kişi o noktada gerçek anlamda bir mümin olur ve zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişinin kalbinde Allah-u Teala otomatik işlemleri yaparken gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinneti de alıyor. Ekinnetin alınması, ekinnete bağlı bir unsur olan küfrün de alınmasını icap ettiriyor. Böyle bir hüviyetin var olması lazım. Ki bu noktadan sonra ölen kişi eğer kalbinde küfür yazılı olsaydı o zaman Allah'ın cennetine giremezdi. Bu noktayı bu istikamette aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Bu noktada Allah'ın vücuda getirdiği hüviyete baktığımız zaman bu noktadan itibaren kişinin kalbinde küfür kelimesinin olmaması lazım. Peki o zaman Allah Teala'nın kişinin kalbinde oluşturduğu sistemlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın kişinin kalbinden ikinleti alması, kalbindeki küfür kelimesini alması. Kalbine nur yolu açması, kişiyi huşuya ulaştırması,

kalbin mührünü açması ve kalbin içine iman kelimesini yazması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kurtardığı nokta, kişinin mümin olduğu nokta, aminu olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Orada kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı diliyor. Yetmez. Hemen arkasından bu kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin olarak iman duyacak. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi Allah'a inanan bir kişidir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına inanan bir kişidir. Bunun mutlakiyete ulaştığı nokta neresi? Muhakkak ki Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak dediğimiz nokta neresi? Kişinin huşuya ulaştığı nokta. Bu kalbin Allah'a döndüğü nokta. Bu kişinin nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği, rahmet nuru biriktiği nokta. Öyleyse sızma yoluyla nefsin kalbine girebilen nurlar sadece rahmet nurları ve %2'den fazlasına mühür açık değil, müsaade etmiyor. Kişinin kalbindeki 7 işleme baktığımız zaman ekinnetin alınması, küfrün alınması, ihbat koyulması kalbe, 3 kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, 4 kişinin huşuya ulaşması, 5 kalbinin mührünün açılması, 6 kalbin içine iman kelimesinin yazılması, 7 Öyleyse mümin olan iki tür insan var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan kişi mümin kabul ediyor Allah Teala tarafından. Kalbinde küfür kelimesi yok artık. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada. Ve 7 tane işlemi Allah Teala bir kısmını otomatik olarak oluşturuyor. Bir kısım işlemler ard arda gerçekleşiyor. Bunların muhtevasına baktığımız zaman kişinin kalbindeki ekinnetin alınmasının küfrün de alınması manasına geldiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua öyle bir müessesedir ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektirir. Ama bunun için
Pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder, şartlı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah Teala tevekkülün temel standardını Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesiyle veriyor. Kulumuz diyor, bize dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Bağlıyor Allah Teala kendisini bu ayetle. Ama diyor, burada davetine icabet ederiz. Bu davete icabetimiz diyor, o kişinin muhtevasına bağlıdır. Pozitif istikamette davete icabetimiz kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İrşada ulaştığı zaman sona erer. O kişi irşada ulaştığı zaman bizden sadece bir tek davette bulunabilir. İrşada ulaşan kişi iradesinde teslimini ister. Sadece ona icabet ederiz. Yani davete son icabet edeceğimiz yer, kişi davet ederse Allah-u Teala'ya, bulunduğu noktadan ötesi için davet eder. Allah'ın davetinin, davete icabetinin, pozitif davete icabetinin nerede başladığı ve nerede bittiği Bakara 186'da kesin olarak ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerime kafirlerin davetine icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler, amini olan kişiler. Mümin olmanın amini olma standardı. Amin olmadan başlıyor. Amini olma. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak. İrşada ulaştıktan sonra, irşada ulaşınca sadece irşada ulaşanların davetine icabet ediyor. Ondan sonra davete icabet yok. İrşada ulaşanların daveti ise zaten son davet. Allah-u Teala'yı iradenin teslimine davet ediyor kişi. Öyleyse son derece ihtişamlı bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah'ın davete icabeti amin olma noktasında başlıyor ve 7 kademe davete icabet mekanizması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin davetine icabet ederim diyor. Amin olanların davetine icabet ederim diyor. Nereye kadar devam ediyor? İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşan da davetini kabul ederim. Ondan sonra

Teala icabet edeceği noktaların sonuna geliyor. Kişi hakkul yakin takvasının sahibi, icabet müessesesi bitmiştir. Onun yukarısında artık Allah'ın Resulleri vardır. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada amel olma seviyesindeki bir mümin olma standardında başlar ve irşada ulaşma noktasında sona erer. İrşada ulaştığınız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek, onun da kabul edeceği kesin. İşte Allah-u Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği olaya dikkat edin. Bunların hepsi pozitif davetlerdir. Pozitif davet, pozitif davete icabet şartlıdır. Ama negatif davete icabette Allah-u Teala şart koşmuyor. Kişi diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster helal ver, ister haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de benim bu parayı nasıl yiyeceğime de karışma. Ben barlarda, pavyonlarda bu parayı yemek istiyorum. Allah Teala diyor ki, o kişiye, böyle bir daveti olan kişiye, bizden dünya malını isteyen kişiye onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Bu bir pozitif davet değildir. Negatif davettir. Kişiyi mahva götüren bir davettir. Ama Allah Teala kullarını serbest bırakmış, veriyor. Kim diyor Allah Teala bizden dünya hayatında da hasene, ahirette de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Dünya hayatında hasene, ahiret hayatında hasene. Hasene nedir? Kazanılan dereceler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir insanın hasene istemesi Allah-u Teala'dan, kim bizden dünya için hasene, ahiret için hasene isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Hasenenin arasında para da istemek söz konusu. Kişi derse ki Allah-u Teala Ya Rabbi bana para ver, ben senden para istiyorum. Yetmez, beni imtihan et. Bu parayı bana verdiğin çok para istiyorum senden. Bu çok parayı kimlere, nasıl, bu paradan kimlere, nasıl ve ne kadar pay vereceğimi bana bildir. Davetine icabet ediyorsam beni bununla mükafatlandır. Ama bu imtihanın neticesinde ben senin emirlerine riayet etmezsem o zaman beni dünyada da ahirette de cezalandır. Böyle bir talepte bulunan kişiye de veriyor Allah Teala. Bu kişi niyetinden emin, niyeti halis. Sen bana bu parayı verirsen diyor, ben bu parayı senin emrettiğin kişilere bölerim, dağıtırım. Benim de ne kadar harcamamı istersen o kadar harcarım. Ben senden beni imtihan etmeni istiyorum. Gerçekten sözüme sadık mıyım? Sadıksam o zaman bana ver bu parayı. İşte eğer bu kişi dünyada Allah-u Teala'dan helal para istiyorsa Allah-u Teala ona helal para verecek ve onu ölçecektir. Bu kişinin birinci şartı Ya Rabbi bana helal para ver diyor. Ondan sonra diyor ki ve beni imtihan et. Ben senden çok para istiyorum diyor. Çok para istememin sebebi de diyor açgözlülüğüm değil. Bu çok parayı sen bana verirsen ben emin kişi olmak istiyorum. Senin emrini yerine getireceğim için, senin emrinin yerine getirilmesi açısından ben emniyetli birisi olarak görev almak istiyorum.

Bana çok para ver. Emrini de gönder. Bu parayı kimlere nasıl dağıtacağım? Bu paradan kimlerin ne kadar payı olacak? Hangi kişilere hangi hayır yapacağım? Beni imtihan et. Eğer o imtihanı başaramıyorsam, o zaman beni de cehennemine gönder. Ama eğer emrini yaparsam, o zaman bana çok para ver, çok insana senin emirlerini ulaştırabileyim. Çok insanı senin emrine mutlu edebileyim. İşte, eğer kişi böyle bir talepte bulunuyorsa, Allah-u Teala'dan duada bulunuyorsa, Allah-u Teala ona parayı vermişse, o da Allah'ın kendisine emrettiği herkese, oradan Allah'ın emrettiği oranda pay vermişse, miktarda pay vermişse, o zaman o kişi Allah'ın katında makbul bir kişidir. Hasene almıştır, parayı hasene olarak almıştır, hasene olarak dağıtmıştır. Dünyada da haseneleri yaşar. Yani hem parayı kazanırken helal kazandığı için derecat kazanır, hem parayı dağıtırken Allah'ın emirlerine uygun olarak dağıttığı için derecat kazanır. Hem de bu kişi temiz kalbini Allah'a yaptığı ibadetlerle kazanmış bir kişidir. O ibadetler sebebiyle de devamlı Allah-u Teala'dan derecat kazanıyor kişi. Daimi zikrin sahibi. Dünyada da hasenenin sahibi, ahirette de hasenenin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle. Kim bizden dünya malını isterse onlara dünya malını veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünya malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefslerin istikametinde kullanmak için isteyenler. Onların ahirette nasibi yok. Ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette de haseneyle bunu, parayı kazanırken de hasene sahibi olacak, derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi var. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var. İkisinin de istediği şey para, duaları aynı ama neticesine dikkat edin. Kişi Allah'a dua ediyor, Ya Rabbi benim günahlarımı affet diye. Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. İki ayet birbirinden farklı şeyler söylüyor. Birinci ayette Allah Teala diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayet tamamen tersini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Öyleyse iki ayeti yan yana getirdiğiniz zaman affın muhtevasının, duanın kabulünün şarta bağlı olduğunu, hangi şartın olduğunun belirsiz olduğunu, Allah-u Teala'nın duayı dilerse kabul edeceğini, dilemezse kabul etmeyeceğini söylüyor. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evliya aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al. Fizik vücudumu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep.
iradenizi Allah'a teslim etmek, her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz. Öyleyse Allah Teala'nın bu istikametteki dua standartlarına dikkatle bakın. Bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her ne kadar Allah Teala dua konusunda bir garanti vermiyorsa da insanlara, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin pozitif duasını Allah Teala'nın kabul edeceğine dair hiçbir işaret yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun günahlarını affetmek konusunda Allah'ın garantisi yok. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an Allah'ın duasına icabet alanına giriyor kişi. Allah mutlaka o noktadan itibaren kişinin duasına icabet edecek. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, Allah'a ulaştırıyor. Fizik vücudunu teslim al diyor, fizik vücudunu teslim ediyor. Ard arda bütün teslimlerde Allah-u Teala kişinin duasına icabet edecek. Ama kişi günahlar işlemiş, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama gece gündüz yalvarıyor Allah-u Teala'ya ki benim günahlarımı affet diye. Allah-u Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse, Allah-u Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini, neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır, Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi, günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah onun günahlarını affetmiyor, duasına icabet etmiyor. Günahlarımın, büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah Teala, şartlı bir olay bu, bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim, onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua ne? Günahların affedilmesi. Yok, kabul edilmiyor. Duaya icabet ederim diyor ama amin olursa, amin olduğu noktadan ta irşada ulaştığı noktaya kadar hem farz emir koymuş Allah Teala amin olmaktan irşada ulaşma noktasına kadar hem de dualara icabetin safhalarını gösteriyor. Amin oluştan irşada ulaşıncaya kadar. Onun evvelinde pozitif istikametteki duaları kabul etmem diyor Allah Teala. Şartlı kabul ederim. Kişi amin olacak illa kabul etmem için. Ama söylediğimiz gibi negatif dualarda saha açık. Kişi eğer cehenneme gitmek istiyorsa istediği kadar negatif dua eder. Bu kişiyi kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa, başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi, o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı.
Birisi başka birinin parasını çarpmış. Parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı. Ve o adamdan parayı istiyor. Adam vermiyor. Hayır diyor, ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse, bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini, Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu, o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet, ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor. O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yerli yerine oturtun. Her şey karşılıklı, bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde, hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır. İki taraf haklarını almıştır. Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecatla çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır. Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derecat, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir cezayla, öyle bir cezayla cezalandırır ki bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala, öbür tarafın amel defterindeki kazançhanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazançhanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu, o benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan, kayıp olan, nakıs, negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse, aynı ağırlıkta bir cezayı Allah-u Teala mutlaka ona tatbik eder.
Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse, bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa, amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır kiramen katibin melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti, amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir. Birinci işlev, amele karşı derecat. İkinci işlev, derecata karşılık amel. Netice, derecatın, artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı. O yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı. Ve Allah bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmazsınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmedik kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar, yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestürü var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah Teala, onun kalbinden mutlaka küfrü de alıyor. Küfür kelimesini de alıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o zaman kalbinin mührünü açar Allah Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. Ve Allah Teala o noktada devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta. Ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı
diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber oluyor Allah Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde icab-ı mestüre vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde ekinnet vardır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki icab-ı mestüreyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinneti alıyor. Alırken orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada alınmış olması lazım ki kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Ama cennete girebilmesi için küfür kelimesinin de alınması asıldır. Kafirler bizim cennetimize giremez diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi küfürde olmayan birisidir ama amin olma kelimesi mümin olmayı içerir. Hem de sadece mümin olmayı değil, yani inanç açısından sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayı değil, Allah'a ulaşmayı da içerir, Allah'a ulaşacağına imanı da içerir. Öyleyse dua Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin. Biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada.
sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız, sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman, Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktardığımız zaman o büyük mutluluğu hep yaşarız. Bir mutluluk burada inşallah sona eriyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada dua ile tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene bir beraberliğin içinde kıldı bizleri. Allah, biz ve sizler. Ne diyordu Allah Teala? Siz neredeyseniz biz orada sizinle mutlaka beraberiz. Sevgili kardeşlerim, bizi her gördüğünüz yerde, televizyonda ya da bilgisayarda, biz de onun bir kulu olarak sizinle beraberiz. Tabii bizimki kul işi. Yani sadece televizyonun ve radyonun ve bilgisayarın olduğu yerde çalışır sistem. Ama onun dışında da beraberiz sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Kim tabiyetini gerçekleştirdiyse, biz onunla mutlak olarak bir beraberliğin içindeyiz. Nereye giderse gitsin, onunla beraberiz. Tabii bu gözlerle o görülmez. Ama buradaki gözle, kalpteki gözle, eğer Allah-u Teala nasip kılarsa onu görülür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizi niçin yaratmış? Artık biliyorsunuz. Onun sizlerden bir tek dileği var. Unutmayın ki rahmetiyle ve ilmiyle sizi de kuşatmıştır, kaplamıştır. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin bütün vücudunuzu kaplamış durumdadır. Öyleyse o, ilmiyle ve rahmetiyle nereye giderseniz gidin, sizinle beraberdir. Ama tasavvufta olmuşsunuz, değil misiniz? Kim olursanız olun, hepinizle her an beraberdir. Yaptığınızdan anında bu sebeple haberi olur. O, her şeyi kaplamıştır. Bütün kainatları o kaplamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o yüce yaratıcı, kainatların yaratıcısı Allah-u Teala, kim olursanız olun sizinle beraberse, sizin her yaptığınızdan haberdarsa ve sizden sadece sizin mutlu olmanızı istiyorsa, sizi yaratan oysa, sizden bir düşünün sevgili kardeşlerim. İstediği şey kötü bir şey mi? Sadece mutlu olmanızı ister. Yetmez, onu da kolaylaştırmış. Diyor ki, ey insanlar, biz sizin için zorluk dilemeyiz. Biz size her şeyi kolaylaştırırız. Öyleyse kolaylaştırmış mı? Daha üst derecede bir kolaylaştırma düşünemiyorum sevgili kardeşlerim. Siz bir tek dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız bu dileğin sahibi oldunuz diye Allah Teala sizi 22. basamağa kadar ulaştıracak. Hayır, siz
Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşacak ruhunuz. Sonra da Allah'ın zatında yok olacak. Ulaşması 21. basamaktır. Allah'ın sözü buraya kadar. Ama Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında kaybolurlar. Öyleyse sizin için de aynı şey söz konusudur. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. Oradan gelmişti. Allah'ın zatından gelmişti. Tekrar Allah'ın zatına dönmesi gerek. Ne sağlar size? Üçüncü kat cenneti sağlar Allah-u Teala. Birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti sağlar. Mutlaka sağlar. Mutlaka bunu temin eder size. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını sağlar. Yani her gününüzün yarıdan fazla zamanını mutlu olarak yaşamayı garanti eder. Ne yapacakmışsınız? Sadece bir dileğin sahibi olacakmışsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, o Allah, karşılıksız vermek ona mahsus. Sadece kullarının mutluluğunu istemek ona mahsus. Hepinizi o kadar çok seviyor ki istediği tek şey sizin mutlu olmanız. Kim insanların mutluluğuna karşıysa o aslında Allah'a karşıdır. İşte tahakküm denen müessese insanlara nefsin afetleri doğrultusunda hükmetme arzusu tahakküm adını alır. Onlar Allah'ın karşısında olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizden diyorsa ki, istiyorsa ki sadece bir tek dileğinizi işitmek, bilmek ve görmek istiyorum kalbinizde. O dileğin sahibi olun, gerisine karışmayın. Gerisi diyor sizin işiniz değil, gerisi benim işim diyor. Ben halledeceğim bu işi. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ne ifade eder onun zatına ulaşmanız? Evliyadan biri olmanızı ifade eder. Hani şu türbelerde gördüğünüz o sarıklı sandukalarda yatan evliyalar. Hani size hep derler ki evliya mı? Ha onlar eskiden 5-600 sene evvel falan varmış da bu zamanda kardeşim evliya mı olurmuş? Derler ya hani. İşte onlara deyin ki evet bu zamanda da evliya olurmuş. Allah Teala öyle söylüyor deyin. Sevgili kardeşlerim, o Allah evliya da dostlar demek. Veli dost, evliya dostlar. Allah sizleri dostlar olarak dost edinmek istiyor. Sevgili edinmek istiyor. Kendisiyle aynı hedeflere yönelmiş insanlar olarak görmek istiyor. Çünkü evliya olmak yetmez Allah'a. O sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi istemiyor sizden. Daha ötesinde istiyor. Daha çok mutluluğunuzu istiyor. Dünya saadetinin yarısı yetmez diyor benim kullarıma. Dünya saadetinin bütününü vermek istiyorum. O zaman fizik vücutlarını da bana teslim edecekler diyor. Nefslerini de bana teslim edecekler. Ama benim onlara verdiğim söz bir tek dilekleri üzere onları ulaştıracağım yer itibariyle onlara verdiğim söz dünya saadetinin yarısını dan fazlasını onlara temin etmektir diyor. Cennet saadetlerinden de üçüncü kat cennet diyor. Birinci değil, ikinci değil,
daha üst kat, üçüncü kat cenneti ben onlara bir tek dilekleri üzerine temin etmeye hazırım diyor. Ben Allah'ım diyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor. Allah'ın sözünün yerine getirilmemesi mümkün değildir diyor. Ve ben diyor onlara söz verdim. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sizler, beni can kulağıyla dinleyenler, İslam'ı yaşayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler şu dünyadaki mutlu insanlardansınız. Allah'ın o müstesna cömertliğini yaşamış olanlarsınız. Hep bana bir kısmınız dersiniz ki ben tasavvufa girdiğim zaman bütün görevlerimi yapıyordum, zikirlerimi yapıyordum ve bundan büyük zevk ve mutluluk duyuyordum. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak geliyordu içimden mutluyum diye. İşte öyle dediğiniz günlerde o sizinle beraberdi. Ve Allah yolunda devamlı size mesafe kat ettiriyordu. Onun yardımıyla her şeyi kolayca hallediyordunuz. Neden yardım ediyordu? Çünkü sizlere sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim olursa olsun o kişi, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak Allah-u Teala. Sözü var. İyi ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması kendisinin de bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Kişinin bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Namaz kılmasını gerektiriyor. Oruç tutmasını gerektiriyor. Mesela her perşembe günü bizim aramıza katılan bütün kardeşlerimiz her perşembe günü oruç tutarlar. Kandillerde oruç tutarlar. Ramazan boyu zaten herkes tutuyor. Onlar da tabiatıyla tutarlar. Ama Ramazan ayını mutlaka tuttuktan sonra onun dışında da bir o kadar daha, en az bir o kadar daha bu kardeşlerimiz oruç tutarlar. Zekatı iki kat verirler. Şimdi namaz kılmak deyince genellikle sonradan girerler kardeşlerimiz aramıza. 15 yaşından bulundukları yaşa kadar olan borcu da ödemek mecburiyetini koyar Allah-u Teala onlara. Onu da gerçekleştirmek mecburiyetindedirler. Ve zikir yapmak, o da bir zorunluluktur. Allah-u Teala'nın ibadetlerinin arasındaki en kıymetlisi zikir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse evet, Allah-u Teala sizi kendisine ulaştıracak, garanti etmiş bunu. Sizin de bunları yapmanız gerekiyor ulaşabilmek için. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala o kişinin kalbinde bu talebi gördüğü zaman, o kişinin namazı sevmesini Allah sağlar. Orucu sevmesini, zekat vermeyi sevmesini, özellikle zikir yapmayı sevmesini, zikri sevmesini Allah sağlar. Ona mürşidini gösterir, mürşid sevgisini de veren gene Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Siz de bizim sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Bu sevgi dünya üzerindeki sevgilere benzemez. Bu sevgi Allah'tan dolaşarak karşı tarafa ulaşır. Bizim sevgimiz bizden Allah'a, Allah'tan size arttırılarak gelir. Sizin sevginiz Allah'a, Allah'tan bize arttırılarak gelir. Allah'a ulaşır, Allah onu arttırarak bize ulaştırır. Öyleyse karşılıklı bir sevgi halesi
Allah'tan dolaşarak bizleri kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içine atar. Bunun muhtevası sevgi hüviyetindedir. Sevgi, sevgi, sevgi. Allah-u Teala'ya önce Allah-u Teala'dan hoşlanarak hislenirsiniz. Allah-u Teala'ya bakış açınızda önce Allah'tan hoşlanmak vardır. Birinci etap, sonra sevmek vardır. İkinci etap, sonra aşık olmak vardır. Üçüncü etap ve sonra en sonunda hayran olmak vardır. Dördüncü ve son etap. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah hepinizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez, siz Allah'tan vazgeçmedikçe. İşte sizin Allah'a ulaşabilmeniz için Allah'ın kendisine düşenleri yapacağı kesin. Ama sizin de kendinize düşenleri yapmanız lazım. Peki ya kişi yapmazsa? İşte Allah-u Teala onu mümkün kılmayacak olan, kişinin ya yapmazsa sualinin cevabındaki yerini Allah-u Teala olmazsa olmaz şartına bağlamış. Mutlaka o kişiye Allah namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Allah'a ulaşması için gerekli bütün donatımlarla onu donatır, içine sevgi koyar. İrşad makamını gösterir, onu da sevdirir. Allah'ı sevdirir. Hiç kimse olmamıştır ki, hiç kimsenin olması mümkün değildir ki, Allah'a ulaşsın, ulaşmayı dilesin de Allah ona ibadetleri sevdirmesin. Böyle bir insan hiç yaratılmadı. Milyarlarca senelik insan hayatında böyle bir müessese hiç oluşmadı sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ibadetlerini sevmemesi olayı oluşmadı. Onun için bu sevginin nereye kadar devam edeceğini Allah-u Teala garanti ediyor. Kendi zatına o kişinin ruhu ulaşıncaya kadar. Allah'ın garantisi içindesiniz. Şeytana karşı %100 korunursunuz. Yani şeytanın sizi Allah'ın yolundan ayırmasının bütün kapıları şeytana kapatılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren, ki üçüncü basamaktasınız, ruhunuzun Allah'a ulaştığı 21. basamağa kadar sağlam bir muhafazanın içindesiniz. Allah-u Teala sizi şeytanın vesvesesinden, yani kuruntularından, şeytanın size yapacağı telkinlerden mutlak olarak korur. Ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız ana kadar. Aslında siz ulaştırmıyorsunuz. Ulaştıran gene o. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse
Allah'a ulaşmayı dilerse, yani o seçtiklerinden, onları kendisine ulaştırır diyor. Burada bir mutlak müessese var. Mutlaka ulaştırır. Allah-u Teala'nın ulaştırır demesi yeterlidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o görevlerinizi şevkle, zevkle yaptığınız, huzur duyduğunuz süre var ya, o süre seyr-i sülük süresidir. Seyr-i sülük, ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştığı noktaya kadar yaptığı yolculuk sürecinin adıdır. Seyr-i sülük. Neden böyle? Neden Allah Teala sizi kendisine ulaştırır? Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte bu Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi Allah'ın verdiği sözdür. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Unutmayın, ilmiyle ve rahmetiyle sizi kuşatmıştır. Yani size bütün davranışlarınızda hakim olmayı dilediği an hakim olur ama bunu yapmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, normal standartlarda bunu yapmayan Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bunu gerçekleştirir. Yani o kişiyi öyle bir hüviyete sokar ki, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye can atan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bunu yapan Allah'tır. Allah o kişinin şeytanla ilişkisini keser. Onun için kesin bir hükümden bahsetmek istiyorum size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin namazını kılmaması mümkün değildir. Orucunu tutmaması mümkün değildir. Üstelik de açlık hissetmeden, açlık hissederek orucunu tutmaması mümkün değildir. Hem açlığı hissettirmez, hem de mutlaka orucu tutturur. Kişi için oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, zikir yapmak bir zevk haline dönüşür. Coşku ile, tutku ile insanlar namazlarını kılarlar. Bütün güzellikleri yaşarlar. Bunları onlara yaptıran Allah'tır. Ne zaman ki ruhları Allah'a ulaşır, Allah'ın sözü tamamlanır. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendisine ulaştırır. Ama ulaştırdığı zaman da sözü tamamlanmıştır. Bundan sonra yardım elini çeker mi? Çekmez. Ama kişinin liyakati ölçüsündedir artık Allah-u Teala'nın yardımı. Kişinin Allah'a olan tevekkülü, onun liyakatinin gerçek ölçüsüdür. Manevi tekamülde. Öyleyse demek ki manevi tekamüldeki ölçü, kişinin liyakatidir. Liyakati oluşturan unsursa, manevi tekamülde liyakati oluşturan unsur kişinin Allah'a tevekkül derecesidir. Güven derecesidir. İşte sevgili kardeşlerim, güvenin, tevekkülün
hüküm ferma olduğu yer Allah'ın sözünü tuttuktan sonraki safhasıdır. Allah sözünü tutana kadar, yani o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar, o kişi tevekkülün sahibi olsa da olmasa da onu mutlaka kendisine Allah-u Teala ulaştırır. Tevekkül sahipleri Allah'a ulaştıkları yer olan 33 bin zikirden zikirlerini her gün biraz daha öteye taşıyanlardır. Tevekkülün anahtarı ve göstergesi zikirdir. Diğer ibadetler sınırlıdır. Günde 5 vakit teheccüd ve kuşluk namazlarıyla 7 vakit namaz kılarsınız. Daha fazla kılmanız emredilmez, uygun da görülmez. Hamd ve şükür namazları hariç istihare namazları hariç öyleyse sevgili öğrenciler hudutlar koymuş Allah-u Teala 24 saatlik bir zaman diliminde güneş doğmadan evvel başlayan orucunuz akşamın girmesiyle tamamlanır. Daha uzun süre oruç tutmanız emredilmez. Allah-u Teala sizin en güzeli ulaşmanızı ister. Her ibadet hudutları olan ibadetlerdir. Ama zikrin hududunu kaldırmış Allah-u Teala. Daimi zikri emretmiş. Her 24 saat boyunca kesintisiz zikir. Zaten 24 saat tamamlanınca ikinci 24 saat başlayacaktır. Kesintisiz zikriniz orada da devam edecektir. Hiç kesilmeden. Zikir kesintisiz yegane ibadettir.

ki dilediği an Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. O kişinin bütün ibadetleri mutlaka en güzel standartlarda cereyan edecektir. Onun için diyoruz ki, eğer ibadetlerinizi yapamıyorsanız, zikir yapamıyorsanız, oruç tutamıyorsanız, zekat veremiyorsanız, zikir yapamıyorsanız, her şeyden evvel zikir yapamıyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsiniz. Dileseydiniz, sonuç mutlaka farklı olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, sonuç mutlaka farklı olacaktı. Mutlaka ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi zevkle yapacaktınız. Evet, azdan başlayacaktı, adım adım çoğalacaktı. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar zikriniz çoğala çoğala 33 bine ulaşır. 33 binde ruhunuz Allah'a ulaşmış olur normal standartlarda. Vuslattan sonra tevekkülün sahibi olmayanlar adım adım Allah'a olan vazifelerini ihmale başlarlar. Çünkü Allah-u Teala devreden çıkmış, kişisel iradeyi devreye sokmuştur. Öyleyse bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri günden, Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları güne kadar Allah'ın ilahi iradesinin yardımını alırlar. Onun kontrolü altındadırlar ve yapılması lazım gelen bütün görevleri severek yapmaları Allah-u Teala'nın ilahi iradesi tarafından mümkün kılınır. Garanti altına alınır. Ne zaman kalkar garanti? Ruh Allah'a ulaştıktan, Allah'ın sözü yerine geldikten sonra. O ana kadar şeytanın o kişiyi yapacağı bütün telkinler Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla önlenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, olay bu. Bu sebeple hanginiz bana diyorsanız ki ben artık eskisi kadar iştiyaklı değilim, namazlarımı eskisi gibi kılamıyorum, zikirlerimi eskisi gibi kılamıyorum, o zaman siz Allah'a tevekkül etme açısından noksansınız. Tevekkül sahibi olmadığınız halde Allah-u Teala sizi gene kendisine ulaştırmıştır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse istisnası yok. Herkesi mutlaka kendisine ulaştırır. Cinlerde bu nefs tezkiyesinin %51'e ulaşmasıyla gerçekleşir. Ruhları olmadığı için ruhlarının Allah'a ulaşması diye bir şey de söz konusu değildir. Ama insanların asıl özelliği Allah'ın kendilerine verdiği bir ruha sahip olmalarıdır. Bu ruhu Allah'a ulaştırmakla hepsi vazifelidirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse garanti altındasınız. Hani o evliya mı, o bundan 500-600 sene evvel kadar varmış. İşte bu gördüğün türbe, öyle bir evliyanın türbesi. Ama artık bu zamanda evliya mı olur diyenlere ithaf olunur. Bu zamanda evliya var. Mihr Vakfı'nın mensupları.

0: yaptıklarına dikkatle baksınlar. Allah-u Teala gene söylüyor, sizin çoğunuz evliyadır diyor. Yani ilk el öpenler de dahil buna, daha o gün el öpmüş olanlar da dahil, toplamın yarısından mutlaka fazlası evliya aramızda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her gün çoğalıyorsunuz. Her gün Allah-u Teala yeni kardeşlerimize aynı yardım hüviyetiyle tecelli ediyor. Onlara namazı, orucu, özellikle zikri sevdirerek onları kendisine mutlaka ulaştırıyor. Onun için her zaman çoğumuz evliyayız. Peki, fısk tehlikesi kimlerde oluşur? Fısk tehlikesi Allah'a tevekkül etmeyenlerde oluşur. Onlar da vuslata ererler ama Allah-u Teala'nın sözü yerine geldikten sonra üzerinizdeki hakimiyetini geri aldığı zaman sizin gerçek çehreniz çıkar ortaya. Eğer tevekkül sahibi değilseniz zikriniz artık artmaz. Aksine zikir süreniz kısalmaya başlar. Daha az zikretmeye başlarsınız. Namazlarınızda aksamalar başlar. Oruçlardan zevk almazsınız, zekat vermek istemezsiniz. Bu olay sadece tevekkülünüzün olmamasını ifade eder, eksik olduğunu ifade eder. Bunun en kesin göstergesi zikrinizdir. Peki, böyle olan insanlar fıskta mıdırlar? Hayır, değillerdir. Senelerce onlar fıska düşmeden ama derecelerini, seviyelerini giderek aşağı düşürerek yaşarlar. Fıska düşmeleri mümkün olabilir mi? Olabilir. Allah'ı unuttukları zaman. Yani yaşantıları artık bizden birine yakışmayan, başkalarının yaşadığı hayata dönüştüğünde ancak fıska düşmüşlerdir. Bu tereddi, aşağıya doğru gidiş, 10 yıllar, 20 yıllar sürer gider. Kişi bu inişin içinde de fıska düşmeden ömür geçirebilir. Yine asgari standartlarda namazlarını kılıyorsa, oruçlarını tutuyorsa, zikrini devam ettiriyorsa ama yükseltemiyorsa, aksine yavaş bir şekilde aşağı doğru iniyorsa, Allah'ı unuttuğu noktaya kadar o kişi fıska düşmez. Allah'ı unutan kişinin davranışları artık tasavvufi bir davranış biçimi ihtiva etmez, içermez. O kişi dışarıdaki birinin bütün negatif davranışlarının derece derece bir kısmını almıştır. Kendilerindekini kaybederek negatif faktörleri almışlardır. Zikir azaldıkça nefsin kalbindeki afetler çoğalacaktır. Başa döndükleri gün nefslerindeki afetler tamamen onlara hakim olacaktır. İşte bu Allah'ı unutma noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun için şunu bilmenizi istiyorum ki hanginiz namazı kılmaktan artık hoşlanmıyorsanız, zikir yapmaktan hoşlanmıyorsanız, Allah'ın size verdiği görevler eskiden zevkken şimdi angarya haline dönüşmüşse, adım adım bir şeyler kaybediyorsunuz. Zikriniz azaldıkça nefsinizin kalbindeki afetler çoğalacaktır. Olduğu yerde hiçbir şey kalmaz. Ya azalma ya çoğalma. Daimi zikre ulaştıktan sonra daimi zikirden düşmeniz mümkün değildir. Zaten 33 bin zikirden sonraya çıkabildiğiniz bütün sahalarda siz iştiyak sahibisiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, kendinizi düşünün. Allah'ın yoluna girip de Allah'ın evliyası olduktan sonra Allah'ı unutma noktasına gelmek, Allah'ın emirlerinin sizi hiç enterese etmediği, yasaklarını uygulamakta sakınca görmediğiniz, Allah'ın ibadetlerinden zevk almadığınız bir noktaya ulaşırsınız. O zaman her şey eski haline geri döner. Yani nefsin kalbinde Allah-u Teala'nın sonradan sizin zikrinizle oluşan, nefsin kalbinin %51'ini dolduran fazıllar adım adım kalbinizi terk ederler. Nefsinizin kalbine karanlıkların tamamen hakim olduğu, %51 nurun derece derece azalarak yok olduğu noktada fısk oluşur. O Allah'ı unutma noktasıdır. Başa dönüştür. Bu başa dönüş her şeyi yeniden değiştirecektir. Nefsinizdeki iman kelimesi artık hiçbir işe yaramamaktadır. Çünkü zikrinizi azalta azalta bir gün yapmaz oluyorsunuz. Zikir yapmayınca nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması söz konusudur. Zikir yapmadığınız sürece şeytanın kapısı açıktır. İman kelimesinin çekim gücü yeni yardımlarla kuvvetini muhafaza edebilir sizin zikretmenizle. Eğer zikretmiyorsanız kalbinizde biriken nurların yavaş yavaş nefsinizin kalbini terk etmesi normal bir olgudur. Çünkü o nurların birikimidir ki iman kelimesini nefsinizin kalbinde giderek artan bir kuvvetle tutar. Zikirden tamamen vazgeçtiğiniz noktada nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin gitmesi için yeterli değildir. Daha bir süre geçer. Ne zaman hasletler, faziletler nefsinizin kalbini terk eder de başlangıca dönerseniz, işte o zaman sokaktaki insandan hiçbir farkınız kalmaz. O zaman fısktasınız. O zaman aynı zamanda dalalettesiniz. O zaman yeniden küfre döndünüz. Neden? Nefsinizin kalbindeki fazilet, fazıllar tükendiğinde, sıfırlandığında kalbinizin hidayetten sonra kasiyet bağlaması, %100 afetlerle donatılması hali küfre geri dönüşünüzdür. Allah Teala kalbinizdeki iman kelimesini alır, kalbinizin içine küfür kelimesini yeniden yazar, kalbinizi yeniden mühürler, zadındaki ruhunuzu sizin vücudunuza geri gönderir, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunu sizden alır. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala'nın yardımı çoktur ama siz layık olduğunuz sürece yardım etmeye de hazırdır. Size bir güzelliği yaşatır ki o güzelliğin tadı damağınızda kalsın da daha öteye geçin. Onun için zikriniz bir terazidir. İşte FOSK müessesesi bu şartlar altında gerçekleşir. Ne diyordu Allah Teala Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şey, yani rahmet nuru ile, o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutmuş, aradan uzun zaman geçtikten sonra kalpleri katılaşmış, sertleşmiş ve kararmış olan, kalpleri kasiyet bağlamış olan insanlardan olmayın diyor Allah Teala. Bir kişinin kalbinin kasiyete geri dönmesi, kalbinin tamamen afetlerle yeniden kaplanması demek. İşte o zaman fıska düşmek söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz ne kadar ötede bir olay aslında? Yani azalan bir seyir içinde de olsa zikrinizi yapmaya devam ettiğiniz sürece böyle bir tehlikeyle karşı karşıya değilsiniz. Kalbinizdeki nurlar fıska düşmediğinizin kesin işaretini taşır. Kalbinizdeki nur varsa iman kelimesi vardır. Sadece kafirler fısktadır. Allah-u Teala'nın kalbinizdeki iman kelimesini aldığı noktada küfre düşersiniz, fıska düşersiniz. Kalbinizdeki iman kelimesine rağmen kalbinizdeki nurların erimesi söz konusudur. Zikrinizi azalttıkça seviye düşer. Her zikir seviyesinin insana kazandırdığı nefsin kalbinde bir aydınlanma oranı söz konusudur. Öyleyse eğer Allah-u Teala size böyle bir imkanı sunduysa, bir hiç gibi, hiç sayılabilecek bir sebeple, yani sadece bir dilekle Allah-u Teala'nın sizi evliyası yapması, üçüncü kat cennetini size tahsis etmesi, dünya saadetinin yarısından fazlasını vermesi niçindir? Size evliyalığı sevdirmek için. Eğer severseniz, Allah'ı sevensiz, evliyalığı sevensiz, Allah'ın katında bir güzelliği yaşayabilecek olan, mutluluğu yaşayabilecek olan, her gün biraz daha artan bir mutluluğu yaşayabilecek olan bir hüviyet taşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala istiyor ki Allah'ın evliyası olduktan sonra iştiyakiniz artsın. Zikrinizi arttırın. Ve yolunuzda bir şeyler kaybederek değil, nefsinizin kalbine daha çok hasletler toplayarak yolunuza devam edin. Ve neticede Allah'ın hepinizden istediği şey daimi zikre ulaşmanız. Bu daimi zikir konusu dik yokuştur. O dik yokuşu tırmandığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. İnsanlar sizin için size düşman olmak hüviyetlerini kaybedecekler. Onların negatif davranışları devam edecek. Ama sizi etkilemek imkanı artık onlar için söz konusu olmayacak. Nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için insanların şu veya bu davranışından etkilenmeyeceksiniz. Sizin için söz konusu olan iç dünyanızda kavganın bitmesi hali olacak. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için nefsiniz de ruh hüviyetine bürünmüş olacak. Ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 fazılla ve rahmetle dolu. %98 fazıl, fazilet, %2 rahmet. İşte bu fazilet sahibi insandır. Nefsinin kalbi afetlerden tamamen arınmış, kalbinde iman kelimesi yazan, nefsinin kalbinde %98 fazilet oluşmuş, %2 rahmet oluşmuş kişi erdemli insandır. İşte bu üst seviye evliya olmaktır. Faziletin sahibi olmaktır. Ve iç dünyasında da kişinin dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu 100 üzerinden 100'le yaşaması halidir. Daimi zikre ulaştığınız zaman sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Daha mutlu bir insan benden daha mutlusu olmaz diye düşüneceksiniz. Başkalarının problem diye baktığı olaylardan hiçbirisi sizde bir problem etkisi oluşturmayacak. Her şey sizi mutlu eden hüviyetini size hissettirecek. Onu hissedeceksiniz. İş dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olacak. Tam bir sulh ve sükun halinin sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga sizin açınızdan bitmiş olacak. Dış dünyanızda da bir sulh ve sükun haline sahip olacaksınız. Onlar dilediklerini yapabilirler. Onlar size düşmanlık edebilirler. Ama siz onlara düşmanlık edemezsiniz. Çünkü düşmanlık yok artık içinizde. Sizin için kavga bitmiştir. Anlaşmazlık bitmiştir. Siz bir sulh ve sükun halinin içindesiniz. Siz o zaman Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olacaksınız. En büyük haz, en büyük mükafat, en büyük ücret Allah'ın katından. O zaman mutluluğunuzu bize anlatacaksınız. Bizim gibi göreceksiniz, bizim gibi duyacaksınız, bizim gibi hissedeceksiniz. Allah'a hayran olacaksınız. Her adımınız, her anınız mutluluğun bütün boyutlarıyla içinizi dışınızı kapladığı bir dizaynı oluşturacak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o noktada görmek istiyoruz. Daimi zikrin sahipleri olarak. Gayret ederseniz bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. Allah-u Teala'nın hepinizi en üst seviye cennetlere, adın cennetlerine ulaştırmasını, Allah-u Teala'nın hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, Allah-u Teala'nın hepinizi iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun haline, muhteşem bir dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İkiniz de bir tane istiyorum. Allah mıyı düşünürsün, mıyı düşünürsünüz? Biliyor önce cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sürüşler oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz, o zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilisi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiğim zaman, emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman, onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım, çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırılmasını emretmişse, o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer siz sosyalı size şu yarat şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem içinde olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey sakmayın. Bakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onun kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor. Ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü, ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi Cebbar'a telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki ben onlara evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra teftişe gidiyoruz. Sadece iki kişi görelim orada. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi Cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendisine, kendinize az kişiler tanıştırmadan o emri gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinize bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şartçuk. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hütbeyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyorlar şunlar? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
2: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Öyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
1: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nesli onu hep tembelliğe, hep nesli istikametindeki olayları götürür.
2: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah'a falan tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah-u Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
1: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümle Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kutlan başka bir insan değilim değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sekin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
3: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Öyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Bismillahirrahmanirrahim. O saatin, kıyametin ilmi ona döndürülür, ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara, benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün, sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Ve daha önce tatmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler, giderler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. İnsan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benimdir, hakkımdır. Ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz. Ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. De ki, gördünüz mü? Eğer o Kur'an Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette kim vardır? Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindeler, öyle değil mi? O Allah, her şeyi ihate edendir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim Ayn Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O, alidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Allah onların üzerine hafizdir. Yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, Mekke halkını ve onun etrafındakileri hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir, cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet kılardı. Ve lakin dilediği kimseyi, rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, o dosttur ve o ölüleri diriltir. Ve o her şeye kadirdir. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah, benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yönelirim.
Gökleri ve yeri yaratan sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve o en iyi işiten, en iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah dinde, onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi şerati, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır, ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. İşte bunun için artık sen onları davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol ve onların heveslerine tabi olma. Ve onlara de ki, Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim ve sizin aranızda adil, adaletli olmakla emrolundum. Allah, sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak ve dönüş O'nadır, Allah'adır. O'na, Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Allah, kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. Ona, kıyamet saatine inanmayanlar, onu acele istiyorlar. Âmenu olanlar ise, ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki, o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler, gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Allah, kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır ve O kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Kim ahiret hasatını, mahsulünü, kazancını isterse, biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse, ona da ondan, dünya kazancından artırırız, veririz. Ve onun ahirette nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır, başlarına gelecektir. Ve âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlul kebirdir, büyük fazıldır. İşte Allah'ın âmenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Ve kim hasene işlerse, onun için güzellikleri artırırız.
Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, şükredilendir. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O, sinelerdekini en iyi bilendir. Ve O, kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyielerini, günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir. Allah, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder. Ve onlara fazlından artırır. Ve kafirler, onlar için şiddetli azap vardır. Ve eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, onları görendir. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O, velidir, dosttur, hamiddir, hamd edilendir. Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması onun ayetlerindendir. Ve O, dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte O, ellerinizin kazandığı yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, onun Allah'ın ayetlerindendir. Eğer o Allah dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Veya kazandıkları yaptıkları sebebiyle onları helake sürükler ve onların çoğunu da affeder. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler. İşte böylece size verilen her şey, dünya hayatının metaıdır. Ve amenu olanlar için, Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o Allah zalimleri sevmez. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar, onların üzerine aleyhlerine bir yol, ceza yoktur. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine aleyhlerine yol, ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim, büyük işlerdendir. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa o takdirde onun için bundan sonra bir veli, dost yoktur. Zalimleri azabı gördükleri zaman dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün. Amenu olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler
mukim, devamlı azabın içindedirler. Öyle değil mi? Ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa, artık onun için bir yol, kurtuluş yoktur. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kâfir olur, inkar eder, nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar. Veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul, melek göndererek. Muhakkak ki o Allah yücedir ve hikmet sahibidir. Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun. Ve lakin onu nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı mustakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, döner. Öyle değil mi? Zuhruf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 89 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Kitab-ı Mübin, apaçık kitaba andolsun ki, muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Ve muhakkak ki o Kur'an katımızda Ümmül Kitap'tadır. Gerçekten âlidir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Bu sebeple Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Ve muhakkak ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren O'dur.

emrimize amade kılan Allah Sübhan'dır ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik deyin. Muhakkak ki biz Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı? Onlardan birisi, Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona, o kitaba mı sarıldılar? Hayır, onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet, din üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki onun o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden, dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı dediler. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve Hazreti İbrahim babasına ve kavmine, muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan hariç, muhakkak ki o beni hidayete erdirecektir. Ve onu zürriyeti içinde baki, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar putlardan dönerler. Hayır, ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım. Ve onlara hak, Kur'an geldiği zaman, bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an'ın iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik, üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Ve üstlerine süsler, mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerinindir. Ve kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o şeytan, onun yakın arkadaşı olur. Ve muhakkak ki onlar, şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar, kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. O, onlardan biri, sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman, keşke benimle senin aran

ki doğu kadar uzak olsaydı dedi, der. İşte bu kötü bir yakınlık. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz, hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Ya da onlara vaat ettiğimizi azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı mustakim üzerindesin. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Ve senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Fakat Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle, mucizelerimizle gelince, onlar o zaman onlara mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Ve onlar, ey sihirbaz, senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et. Bu azabı kaldırsın. O takdirde gerçekten biz mutlaka hidayet üzere oluruz dediler. Fakat onlardan azabı kaldırınca o zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar. Ve Firavun kavmi içinde seslendi. Ey kavmim! Bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler? Hala görmüyor musunuz? Dedi. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, normal konuşamıyor. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi? Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Bunun üzerine bizi eseflendirdiler, üzdüler. Biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk. Böylece onları sonraki ümmetler için bir selef, gelip geçmiş bir kavim ve örnek, ibret kıldık. Meryem oğlu Hazreti İsa misal verilince, o zaman senin kavmin alay ederek bağırıyorlardı. Ve bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek, ibret kıldık. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık, yaratırdık. Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ve şeytan sakın sizi sırat-ı mustakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık düşmandır. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun
ve bana itaat edin, dedi. Muhakkak ki Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün azabından zulmedenlerin vay haline. O saatin, kıyametin onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İzin günü takva sahipleri hariç, samimi dostlar birbirine düşmandır. Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Onlar ki ayetlerimizle amenu olmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Siz ve zevceleriniz, eşleriniz cennete girin. Orada ferahlatılacaksınız. Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. İşte bu, amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Azap onlardan hafifletilmez. Ve onlar orada Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Ve mücrimler, ey Malik, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, bizi öldürsün diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz bu azabın içinde kalacak olanlarsınız, dedi. Andolsun ki size hakkı getirdik ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resullerimiz, elçilerimiz her şeyi yazıyorlar. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin de Rabbi olan Arş'ın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne mülaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'nundur. O saatin, kıyamet vaktinin ilmi O'nun indindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz. Ve onların O'ndan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç. Ve onlar hakkı bilirler. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haktan nasıl döndürülüyorlar? Onun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin "Ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir" demesine andolsun. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun de. Artık yakında bilecekler. Duhan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 59 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı Mübine, apaçık kitaba andolsun. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız. Hikmetli, hükmedilmiş emirlerin, işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir.
katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz, ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki, sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Artık göğün apaçık duman, fitne getireceği günü gözle. O fitne ki insanların büyük kısmını sarar. İşte bu elim bir azaptır. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler. Ve sonra ondan yüz çevirdiler. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Büyük bir şiddetle onları yakalayacağımız gün biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul Hazreti Musa gelmişti. Hazreti Musa, Allah'ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm demişti. Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan, delil ile geliyorum. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler. Ve ekinler ve kerim mekanlar, güzel köşkler. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler terk ettiler. İşte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un zelil azabından kurtardık. O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Ve andolsun ki biz onları, İsrail oğullarını ilim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık. Ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden, mucizelerden verdik. Gerçekten onlar mutlaka diyecekler ki, bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, tekrar diriltilecek değiliz. Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı geri getirin. Onlar mı, yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. İkisini de hak ile yarattık. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki fasıl günü onların hepsinin belirlenmiş vaktidir. O gün dosttan dosta hiçbir şey fayda vermez. Ve onlara yardım olunmaz. Ancak Allah'ın rahmet, rahim esmasıyla tecelli ettiği kimse hariç. Muhakkak ki o azizdir, rahimdir. Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun, yakalayın.
hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Azabı tat. Hani sen gerçekten azizdin ve kerimdin, kendini öyle zannediyordun. Muhakkak ki bu azap sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin makamlardadır. Cennetlerde ve pınarlarda. Karşılıklı otururlar, ipekten ve atlastan giysiler giyerler. İşte böyle. Ve onları iri gözlü huriler ile evlendirdik, evlendiririz. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah böylece onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden fazıl, lütuf olarak işte bu en büyük kurtuluş, fevzül azimdir. İşte böylece onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Artık gözle, bekle. Muhakkak ki onlar da gözleyenlerdir, bekleyenler, gözleyenlerdir. Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Mukatta harfleri. Allah'ın sır anlamlı harfleri. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki müminler için göklerde ve yerde mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve Allah'ın hayvanlardan üretip yaydıklarında yakın sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Ve gece ve gündüzün ihtilafı birbirini takip etmesi ve Allah'ın rızık olarak semadan yağmur, kar gibi şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgarları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için ayetlerdir, delillerdir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Bütün yalancı günahkarların vay haline! Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır. İşte bu hidayettir. Ve Rablerinin ayetlerini inkar edenler, onlar için azap üstüne elim azap vardır. O Allah ki, içinde gemileri onun emriyle yüzdürmeniz için, denizi size musahhar, emre amade kıldı. Ve onun fazlından istemeniz için. Umulur ki, böylece siz şükredersiniz. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar, emre amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Amenu olanlara de ki, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan, kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa kendi nefsi içindir, lehinedir. Ve kim kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve andolsun ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları alimlere üstün kıldık. Ve onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler
deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onların arasında hüküm verecektir. Sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona, o şeriate tabi ol ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Muhakkak ki onlar, Allah'tan bir şey emir konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar ve Allah takva sahiplerinin dostudur. İşte bu Kur'an insanlar için basirettir ve yakin hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları amenü olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih ameller nefs tezkiyesi yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Hüküm verdikleri şey ne kötü. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere dalalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar, görme hassasının üzerine kışavet kıldı, perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve bu hayat dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehirden, zamandan başka bir şey helak edemez dediler. Ve onların bu konuda ilimden nasipleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar. Onlara ayetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman onların delilleri, iddiaları, eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz babalarımızı getirin demekten başka bir şey olmadı. De ki, Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı izin günü batıl olanlar hüsranda olacaklardır. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı ceza ve mükafat verilir. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk, hayat filmine kaydettiriyorduk. Fakat amenü olanlara ve salih ameller yapanlara, Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu fevzül mübindir, apaçık kurtuluştur. Ve fakat inkar edenlere denir ki, ayetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz mücrim bir kavim oldunuz. Ve Allah'ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet haktır denildiği zaman siz, biz o saat kıyamet nedir bilmeyiz. Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz yakın sahibi değiliz dediniz.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Bakara suresinin 6. ve 7. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim ve enzertuhum em lem tunzirhum la yu'minun. Bakara 7. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala efsarihim gışaveh ve lehum azabun azim. Allah Teala Bakara 6'da diyor ki innellezine, muhakkak ki onlar keferu, kafirdirler. Sevâün eşittir aleyhim, onların üzerine. Enzertühüm. İkaz etsen de lem tünzürhüm. İkaz etmesen de la yu'minun, onlar mümin olmazlar. Bakara 7. Bir sonraki ayet-i kerime. Hatemallahu, Allah mühürledi. Hatem, hem hitam bulmak anlamına geliyor, hem de mühürlemek. Hitam kelimesi de, hatem kelimesi de üç ana harften oluşuyor. Birisinde hı var, birisinde he. Te ile mim aynı kelime, aynı harf. Hatemallahu, Allah'a, Allah mühürlemiştir. Ala üzerine, kulübüyüm, onların kalpleri üzerine Allah mühürlemiştir. Kalplerinin üzerine, kalplerinin üzerine Allah Teala mühür vurmuştur. Ve ala semihim, ve onların semi hastalarının, görme hastalarının üzerine. Affedersiniz, semi işitmek demek. Basar görmek. Ve sonra o geliyor. Ala semihimden sonra ve ala efsarihim, ve onların basar etme, görme hastalarının üzerine. Gışave, gışavet isimli perde çekti. Onların basar hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çekti. Ve lehum azabın azim, ve onlar için azim bir azap söz konusudur. Azim bir azap vardır diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Onlar muhakkak ki kafirdirler. Kafir olmak, Allah'a inanmamak istikametinde bir mana taşıyor.
Ama burada söz konusu olan onların mümin olmak konusunu işitmemeleri. Allah-u Teala kendilerine tebliğ yapıldığı halde Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen, yani kurtuluşa ulaşacak olan bir mümin ol tarifine uymayan insanlar söz konusu. Ne demek istiyoruz? Bir insan Allah'a inanırsa o mümindir. Allah'a inanan herkes mümindir. Birçok Allah'ın hakikatlerini bilmeyen insan zanneder ki, insan Allah'a inanmışsa, mümin olmuşsa, bir süre cehennemde kavrulduktan sonra oradan çıkacak, mutlaka cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, evvela cehenneme giren bir insanın cehennemde, yanmak üzere cehennemi hak eden bir kişinin, cehennemden çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. 43 tane ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir kişinin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca cehenneme giren bir insanın oradan çıkıp da cennete gireceğine dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Bugüne kadar hiç kimse böyle bir ayet-i kerimeyi bize gösteremedi. Çünkü yok. Bildiğiniz gibi 19 ciltlik bir Kur'an tefsirimiz var. 5800 küsur sayfa. Ve her ayeti A'dan Z'ye kadar, İcine, Cicine kadar inceledik. Ve hepsinin hangi anlamlara geldiğinin, lafzının ötesindeki ruhunu hep Allah'tan sorarak yürüdük. O Kur'an-ı Kerim tefsirinde. Öyleyse böyle bir dizaynda ne gördük? Kur'an-ı Kerim'de iki tür mümin var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar, onların Allah'a inanmaları onları kurtarmıyor. O kafirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi diyor Allah Teala. Allah'a inanmaları kıyamet günü o kafirlere fayda vermedi diyor. Allah'a inanmışlar adamlar ama Allah Teala onları mümin demiyor. Kafir diyor. O kafirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi. Lügat manasına baktığımız zaman mümin iman eden demek. İman etmişler, Allah'a inanıyorlar ama Allah Teala onlar için mümin kelimesini kullanmıyor. Allah'a inanıyorlar ama kafir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kuru kuruya iman etmek, Allah vardır demek, bir insanı cehennemden kurtarmaz. İnsanların çok büyük bir kısmı Allah'a inanıyor. Ama bu onların cehennemden kurtulması için bir sebep teşkil edemez. Allah'a inanmak kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi bir dileğine bağlıdır. Allah'a inanan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler, sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cehennemden kurtulurlar, birinci kat cennetin sahibi olurlar. Bu insanlar mutlaka Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılacaklardır. Tabiyetlerini gerçekleştireceklerdir.
O zaman bu insanlar ikinci kat cennetin sahibi olurlar. Sonra da Allah Teala onları 7 tane gök katından aşırıp onların ruhlarını 7. katta 7 tane alemden geçirip Sitre-i Münteha'ya ulaştırır ve Sitre-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla o ruhların Allah'ın zatına ulaşmaları, Allah'ın zatında yok olmaları söz konusudur. Nereden gelmişlerdi? Allah'tan gelmişlerdi. Ne diyordu Allah Teala? Bir defa daha söyleyelim. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm. Necm suresinin 9. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın kafirdirler, onlar mümin olmazlar dediği kişiler Allah'a inanmadıkları için değil. Allah'a inanan fakat Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar.

İşte Allah-u Teala'nın kafirdirler dediği insanlar. Onlardan bir kısmı Allah'a inanıyorlar ama gene kafirler. Mümin olabilmeleri için, aslı ifadesiyle hak mümin olabilmeleri için mutlaka Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemeleri gerekiyor. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse o hak mümin olamaz. Allah'a inanabilir. Allah'a inanıyor diye Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete girmesi mümkün değildir. Takva sahibi olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İfade gayet açık. Allah Teala buyuruyor Rum suresinin 31. ayet kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ukumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a yönelmek, münip olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala münip olanları, bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor.

Allah Teala münip olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. İşte Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, ona ulaşmayı dileyen yani münip olanlardır. Onların dışındakilere hayır diyor Allah Teala. İşte Ra'd suresi 27. ayet-i kerime Allah telaleti olanları bırakır. Herkes telaletleri başlangıçta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Gayet normal. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dilemediği sürece, bunu bilmediği sürece dileyemez. Dilemediği sürece de dalalettedir. Hazreti Musa için de aynı şey söz konusu. Sen bir cinayet işledin dedikleri zaman evet ben o cinayeti işledim diyor. Ama o zaman ben dalaletteydim diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kafir olmanın standartlarına baktığımız zaman kişi Allah'a inanır ama Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse o cehenneme gidecek olan bir mümindir. Onun bir kafirden farkı yoktur. Allah-u Teala'nın söylediği o kafirlere kıyamet günü Allah'a olan imanları fayda vermedi diyor. Onlar Allah'a iman ediyorlar ama imanları onlara fayda sağlamıyor sevgili kardeşlerim. Onları cehennemden kurtarmıyor. Allah Teala işte böyle olan kafirlerden bahsediyor. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler. İnnellezîne muhakkak ki onlar keferû kafirdirler. İşte bu kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirler. Allah Teala böyle bir dilek olsa onları küfürden nura ulaştıracak. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir bunlar. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir. İkaz edin. Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilemezsen gidecektir cehennem. Senin gideceğin yer cehennemdir. Cehenneme gitmek istemiyorsan mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemen lazım, dilemelisin diyenlere bu insanlar negatif istikamette bakıyorlar. Onların söylediklerini dikkate almıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman kıyamet günü onlar kafirler olarak geçiyor. O kafirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi. İman etmiş, iman ettiğine göre mümin. Ama bu mümin hak mümin değil. Bir, Allah'a inanan kişi var ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. O da mümindir. Bir, Allah'a inanan mümin var ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. O da mümindir. Ama ikincisi, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişi hak mümindir. Çünkü hakka ulaşmanın üzerine farz olduğunun idrakinde olan birisidir o ve bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Peki o kafir olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu ne? Onları ikaz etsen de, neyle ikaz etsen de Allah'a ulaşmayı dile. Yoksa Allah'a olan imanın seni kurtaramaz, gideceğin yer cehennemdir tarzında bir ikaz edilmiş onlara. Ama buna rağmen hiç değişmemişler. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Gene biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Cehennemde biraz yandıktan sonra cennete gideceğiz. İnancının sahipleri olarak görünüyor insanlar. Onlar mümin olmazlar diyor Allah Teala. Buradaki mümin olmaları Allah'a ulaşmayı dileyen
bir mümin olmazlar.

Allah Teala Furkan 29'da diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Bir kişi Allah'a inanır, mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeden hak mümin olamaz. O kişi sadece mümindir. Onun hak mümin olabilmesi mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Kendisine Allah Teala'nın bir ruh verdiğini, o ruhu Allah'a geri döndürmesinin üzerine defaatle farz kılındığını biliyor kişi. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı dile. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve böylece Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Yani sen takva sahibi değilsin. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek müşriklerden olma. Şirkte kalma. Şirkte kalanların hepsi cehenneme gidecektir. Şimdi şirkin mahiyetine bakıyoruz. Bir sonraki ayet Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bunlar gizli şirkte olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için takva sahibi olamamış ve şirkte kalmışlar. Son derece açık ifade. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyebilenler takva sahibi olurlar. Bir kişinin mümin olması, eğer o kişi takva sahibi değilse onu cehennemden kurtaramaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilememişse henüz takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandır. Dilediği güne kadar da o kişi gizli şirktedir. Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramaz. Müminler cennete girer ama cennete girenler iki çeşit müminden hak mümin olanlardır. Hak mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de bu iki ayet-i kerimeye göre şirkten, gizli şirkten kurtulanlardır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onlar şirktedirler, gizli şirktedirler. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam benim ümmetim için putlara tapmalarından, açık şirkten korkmuyorum. Benim korktuğum gizli şirktir diyor. O kişiler böylece Allah'a inandıkları halde hak mümin olmazlar, olamazlar. Mümin Allah'a inanan demek ama hak mümin Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesi

Allah'a inanırsınız, bu lügat manası itibariyle mümin olmanızdır. Ama gerçek anlamda mümin olamazsınız. Yani cehennemden kurtulan bir mümin olamazsınız. Bir başka ifadeyle hak mümin olamazsınız. Bakara suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 7. ayet-i kerimesi Hatemallahu ala kulubihim diyor. Allah onların kalpleri üzerine bir perde, bir mühür vurdu. Hatem, mühür. Allah mühür vurdu diyor. Ala üzerine kulubihim, onların kalplerinin üzerine mühür vurdu. Ve ala sem'ihim ve ala ve üzerine ve ala ve üzerine sem'ihim, onların görme hastasının üzerine gışavet isimli bir perde çekti. Gışavet, gözlere Allah'ın çektiği perdenin adı, gözlerin üzerine. Basar hastasını, görme hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çekti. Ve lehum, ve onlar için vardır azabın, azap azim, azim bir azap söz konusudur. Öyleyse üç tane unsur: görme, işitme ve idrak etme. Görme hassasının uzvu gözdür. İşitme hastasının uzvu kulaktır. İdrak etme hastasının uzvu kalptir. İşte Allah Teala bu ayeti kerimede, Bakara 7'de kalplerinin üzerine mühürledi diyor. Kalp geçiyor. İşitme hastasının, buradaki kalp uzvu olan kalp değil. Buradaki kalp kelimesi kalbin İdrak etme hastasını ifade ediyor. Çünkü ondan sonra gelen ve ala semihim, onların semi isimli işitme hastasının, Allah Teala kalbi uzuv olarak kullandığı zaman kalp kelimesini kullanıyor. Kalbin idrak etme hastasını kullandığı zaman gene kalp kelimesini idrak etme istikametinde kullanıyor. İşitme hastası, idrak etme hastası ve görme hastası. Görme, işitme, idrak etme. Ve ala efsarihim, onların basar hastaların üzerine, görme hastaların üzerine basar etmek, görmek demek. Onların üzerine gışavet isimli bir perde çekti. Öyleyse kalpleri mühürlüyor. İşitme hastasını, kulakları değil, işitme hastasını mühürlüyor ve gözlerin görme hastasının üzerine perde çekiyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı bilemeyenler.

dilemediği sürece, böyle bir dileğin sahibi olmadığı sürece, o kişinin görme hastalarının üzerinde, işitme hastalarının üzerinde ve idrak etme hastalarının üzerinde engeller var. Burada Allah Teala hatem kelimesini, mühür kelimesini kullanıyor. Onların idrak etme hastalarının ve işitme hastalarının üzerine Allah Teala mühür vurduğunu söylüyor. Hem işitme hastasının üzerine bu mühür vuruyor, hem de idrak etme hastasının üzerine mühür vuruyor. İkisi de hassa. Ve görme hastasının, gözlerin görme hastasının üzerine de Allah Teala perde çekiyor. Nedir bir perde? Ne tür bir engel? Bu perdeler ve engeller irşat makamıyla o kişinin arasına Allah'ın koyduğu engellerdir. O kişi irşat makamını gördüğü zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemez. İrşat makamı onun için herhangi bir insandır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir istikamette insanların bu muhteva içerisinde varabildikleri yer, onların hidayete eremediği bir noktadır. Onların kalplerini Allah Teala, kulaklarını ve gözlerini değil. Bu ayet-i kerimede görme, işitme ve idrak etme hastalarını engellediğini ifade ediyor.

Ama eğer bu kişi Allah'ın Resulü'yle kavga etmiş olsaydı, onunla anlaşmazlığı oluşturan bir yanlışın içine girseydi, o zaman Allah-u Teala'nın cephesinden onların doğrudan doğruya görme hastasının üzerine engel koyacaktı. Gözlerine engel koyacaktı, kulaklarına engel koyacaktı ve kalbine engel koyacaktı. Resulün söylediklerini reddeden, onu açıkça gerçekleştirirken Resul'le kavga edecek seviyeye gelen, tartışan, karşı çıkan insanlar için uzuvların örtülmesi söz konusudur. Gözleri üzerine engel koyuyor Allah-u Teala onların.

Orada görme, işitme ve idrak etme hastalarının değil, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine Allah-u Teala engel koyuyor. O uzuvların üzerine engel koymasının arkasında ayet-i kerimelere baktığımız zaman Resul'le bir tartışmanın mevcut olduğunu, direkt olarak kişinin Resul'e karşı çıktığını, belki ona yaralayıcı sözler söylediğini oradan idrak ediyoruz. Böyle bir durumda o kişinin gözlerine vakra koyuyor Allah Teala. Kulaklarına engel koyuyor ve kalbine de engel koyuyor. Bir vakra var, bir ekinnet var. Bir de bu engellerin muhtevası var. Bir insanın uzvu gözdür. Gözün görmesi, gözün görme hassasıdır. İnsanların işitme uzvu kulaktır. İşitme kulağın hassasıdır. Kalp idrak etme merkezidir. Kalp de bir uzuvdur. Göz uzuvudur, kulak uzuvudur, kalp de uzuvudur. Ama görme kalbin hassasıdır, ya affedersiniz gözlerin hassasıdır. İşitme kulakların hassasıdır. İdrak kalplerin hassasıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin bu 6 ve 7. ayet-i kerimelerinde hastalardan bahsediyor. İsra suresinin 42. ayet-i kerimesinde ise uzuvlardan bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uzuvlardan da bahsetse, hastalardan da bahsetse, insan için görebilmesi, işitebilmesi ve idrak edebilmesi söz konusudur. Bunlar elbette gözlere işitmek için, görmek için, kulaklara işitmek için ve kalbe idrak etmek için kişinin her zaman ihtiyacı vardır. Öyleyse böyle bir dizayn içerisindeki muhtevaya baktığımızda o kişi için ister uzuvlar üzerine Allah Teala engel koysun, ister hastalar üzerine engel koysun, o kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Bir insan normal şartlarda kendisine yapılan tebliğe karşılık vermeden onu kabul etmeyebilir. O zaman onun hastalığı üzerine engel konulur. Ama eğer bu kişi itiraz ederse onun uzuvları üzerine engel konulur. Bu itiraz bir kavgaya ulaşırsa Resul'e kişi resmen karşı çıkarsa o zaman onun hem uzuvlarına hem hastalarına engel konulur. Bu dizayn İnsanlık tarihi boyunca böyle devam etmiştir. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Allah'ın Resulleri her zaman Allah'tan aldıkları ilmi bütün insanları uyarmak istikametinde kullanacaklardır. O ilme dayalı olarak konuşacaklardır. Bu devrede de bu ilmi Allah'tan alan biz konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim,
Sevgili izleyenler, dinleyenler, bizi dinledikten sonra din alimlerini dinlediğiniz zaman aradaki farkı anlamanız için bu söylediklerimizi idrak etmeniz lazım. Onlar bilmiyorlar. Çünkü ilmi Kur'an'dan almadılar. Onları Allah öğretmedi. Onlar kendi öğretmenlerinden aldılar. Profesörlerinden, doçentlerinden aldılar ilmi. Onlar da alimlerin bugüne kadar yazdığı kitaplardan aldılar. O ilim hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İşte gözleri, kulakları ve kalpleri kapalı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, taviyetini gerçekleştirir. Sonra da ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ne ifade eder bu? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder. 14. basamakta bu kişi mutlaka hacet namazını kılıp mürşidini sorduktan sonra mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. İkinci kat cenneti ifade eder. Vücudundan ayrılan ruhu kendisiyle beraber yola çıkanlarla birlikte Allah'a doğru seyir sökesimli yolculuğunu tamamlayacaktır. Devrin imamının nezaretinde. Ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. Kişi üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dileme, üç kat cennet, üçüncü katı da dahil olmak üzere cennet ve dünya mutluluğunun nefsinin kalbi o kişinin %51 nurla dolacağı için %51'i, dünya mutluluğunun %51'i cennet saadetinin üçüncü kat cenneti. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese 7-8 aylık bir ömürleri varsa Allah Teala tarafından mutlaka onların ereceği bir nimet olarak takdim edilir. Ve kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığını görecektir. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunda %51'ini yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın yolunda olmak veya yolunda olmamak. Nasıl mukabele görür? İşte bir insan Allah'ın yoluna davet edildiği zaman kabul etmezse Allah Teala buna seyirci kalamaz. Mutlaka o kişi üzerinde engeller oluşturur. İşte bu konuşmamızda sizlere o engellerden bahsetmek istiyoruz. İnsanlar, bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olurlar. Hiçbir kavim yoktur ki insanlar hangi devre yaşarlarsa yaşasınlar, o kavmin içinde onların dilleriyle konuşan bir Resul bulunmamış olsun. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere onların dilleriyle hitap etsin diye Resuller göndeririz. Onların dilini konuşan Resuller göndeririz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda Allah-u Teala'nın bütün insanlara gönderdiği Resuller onlara tebliğde bulundular. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Eğer dilemezseniz dalalette kalırsınız. Eğer dilemezseniz Allah Teala sizi kafirler arasında mütalaa eder. İnananlardan olmanıza rağmen kafirler gibi muamele görürsünüz. Yani gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala buyuruyor, eğer onlara bir Resul göndermeseydik, bize derlerdi ki diyor, keşke bize bir Resul gönderseydin de senin hidayetine tabi olsaydık, böyle cehenneme sürülmeseydik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde insanlar açık bir şekilde hüküm ferma dilediklerini yapmak konusunda. Ama her olay bir cezaya, derecat kaybına veya bir mükafata veya derecat kazanmaya mutlaka sebebiyet verir. Her saniye insanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. Kazandıkları dereceler kıyamet günü yapılacak olan hesaplaşmada fazlaysa kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Eğer kazanılan dereceler azsa insanların gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlara mutlaka tebligat ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Şirkte kalırsınız, küfürde kalırsınız, dalalette kalırsınız, hüsranda kalırsınız gibi
uyarılar mutlaka bütün insanlara yapılır. İşte bu uyarılar, bu konuşmanın temelini teşkil eder. Bu uyarılarda muhatap olan insanlar üçe ayrılır. Bir, tebliğ yapanı dinlerler, itiraz da etmezler ama tabi de olmazlar. Bir, anlaşmazlık çıkarmazlar ortaya. Fakat tabi olmazlar. Allah'ın onlar üzerinde vücuda getirdiği muamele farklıdır. Tebliğe muhatap olduğu zaman karşı çıkan, zıtlaşan, kavga eden insanların üzerindeki Allah'ın tesiri farklıdır. Kendisine tebliğ yapılsa da yapılmasa da, ki mutlaka tebliğ yapılır, yapılmasına rağmen hem kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen hem de başka insanları da Allah'ın yoluna ulaşmaktan men eden insanlar vardır. İşte onlar üzerindeki Allah'ın tesiri çok daha acıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah kitaplar indirmesine rağmen o kitaplarda açık bir şekilde hidayetten bahsetmesine rağmen, hidayeti zikretmesine rağmen hem de delilleriyle birlikte, beyineleriyle birlikte hidayeti emretmesine rağmen o insanlar ki bilerek, isteyerek hidayeti gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet ediciler de onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte davranış biçimleri ve sonuçlar konusunda Allah Teala'nın açıklamaları. Eğer bir insan kendisine tebliğ yapılır da bu tebliğe muhatap olduğunda sessiz kalırsa, yani bir aksül amelde bulunmazsa, o davranışa karşı cephe almazsa, kavga etmezse, Allah Teala böyle olan insanların hastalarını kapatıyor, mühürlüyor. Görme hastasını, işitme hastasını ve idrak hastasını. İşte Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala kendisine tebliğ yapılan kişinin üzerindeki tesiri anlatıyor. Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen ne kadar gayret edersen et, o kafirler mümin olmazlar. Burada mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olmazlar demek. Müminler kendi aralarında 8 kesime ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de mümindir. Allah'a inanıyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyenler de mümindir. Allah'a inanıyorlarsa ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerse. Ama eğer o kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi önce Allah'a ulaşmayı dilemiyor, sonra kendisine tebliğ yapıldığında Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bilmeden evvel hiç kimsenin dilemesi zaten söz konusu olmaz. Tebliğ yapılacak ki dilesin. Eğer diliyorsa o zaman onun adına Allah-u Teala
Hak mümin diyor. Kişi ancak o zaman hak mümin olmak şerefine erer. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hak mümin olmak şerefine erer. Yoksa Allah'a inanıyorsa Kur'an'da da mümin olarak anılıyor ama gideceği yer ne yazık ki cennet olmuyor. O zaman kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gider ifadesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi değildir. O bir mevzu hadistir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri açık ve kesin bir şekilde başka bir alternatifi Allah Teala kabul etmiyor. Diyor ki innel lezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. O Allah'ın evliyası var ya, affedersiniz böyle başlamıyor ayet-i kerime. Onlar Allah'a mülaki olmayı kesin olarak dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, ilka etmeyi kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, kesinlikle gidecekleri yer cehennem. İşte bu kişilere anlatıldıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek üzerlerine farz kılındığı ifade buyurulduktan sonra, ifade edildikten sonra farz mıdır? Farz olduğu kesin. Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Kaç fırka? 72. 73. fırkadan da bahsediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kurtuluşa ulaşacak olan fırka diyor. 73. fırka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu 72 fırkanın içine dağılmış olan şu dünyada her dili konuşan insanların arasında o kavmin Resulü tarafından kendisine söylenip de doğruyu yakalayabilen ve tatbik edebilen insanlar. Onlar 73. fırkayı oluşturuyorlar. İşte hidayet çağındayız ve göreceksiniz ki gelecek günlerde her milletin içinde bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mevcut olduğunu göreceksiniz. İslam'ı İslam olduğunu bilmeden yaşayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren 7 safayı mutlaka herkes, bütün insanlar yaşayacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu vesileyle bir defa daha söyleyelim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın tebliğ yapmasını bütün insanların üzerine farz kıldığını biliyoruz. Tebliğe
herkes muhataptır ve tebliğ yapılmalıdır. Tebliğ yapıldığı zaman bir kişi ona muhatap olmazsa, tebliği kabul etmezse ama karşı da çıkmazsa ne olduğunu Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde bulmuştuk. Onlara tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler nasıl diyor Allah Teala? Sen onlara tebliğ yapsan da yapmasan da birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor. Bu sebeple diyor Allah onların basar isimli görme hastalarını mühürler diyor Allah Teala. Onların sem'i isimli işitme hastalarını da mühürler diyor. Ve kalplerindeki idrak hastasını da mühürler diyor. Aslında onların idrak etme hastasının mühürlenmesi, Semi isimli işitme hastalarının mühürlenmesi ve görme hastası olan onların basar hastalarının üzerine kışavet adlı bir perde çekilmesi söz konusu. Bunlar uzuvlar değildir sevgili kardeşlerim. Bunlar hastalardır. Görme hastası, işitme hastası, idrak etme hastası. Eğer bir kişi irşat makamı kendisine tebliğ yaptığı zaman ya da kim tebliğ yaparsa yapsın, tebliğe kayıtsız kalırsa bu sonuçla karşılaşır. Allah Teala aynı türde bir olaydan Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de bahsediyor. Diyor ki, onlar ki kendilerine hevalarını ilah edinmişlerdir. Hevalar, nefsin afetleri. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Allah'ın her emrini Allah'ı ilah mevkinden indirerek nefslerin o afetini onun yerine koyarlar ve onun dediğini yaparlar, yapmış olurlar. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakır. İşte bugünkü din adamlarından Allah'a ulaşmayı dilemeye karşı çıkanların durumu budur. Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların Semi isimli işitme hastalarını mühürleriz diyor. Onların kalplerindeki idrak hastasını da mühürleriz diyor Allah Teala. İşte bu insanların görme hastasını, işitme hastasını ve idrak etme hastasını Allah Teala'nın mühürlediğini görüyoruz. Peki ikinci grup insanlar, onların durumu ne? Onlar sadece çekimser kalan, umursamaz durumda olan insanlar değil. Onlar kendilerine tebliğ yapanlara karşı çıkan ve onları engelleyenlerdir.
İşte bu engelleyen insanların Allah-u Teala kavga ediyorlarsa onların hastalığı üzerine değil, görme uzvu olan gözlerin üzerine, işitme uzvu olan kulaklarının üzerine, idrak etme uzvu olan kalpleri üzerine engeller koyuyor. İşte İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunları söylüyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ki onlar ahiret gününe, ahirete inanmayanlar olarak, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanmayanlar olarak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin seninle arasına hicab-ı mestire olarak atlı bir perde koyar. Onlar seni, bunun manası onlar seni irşat makamı olarak göremezlerdir. Allah Teala bu hicab-ı mestire adlı perdenin o kişinin gözlerine konulduğunu söylüyor. Göz bir uzuvdur. Onlarla senin arana bunu koyarız dediği zaman o uzvu Allah Teala mühürleriz demiş oluyor. Onların diyor seni görmelerine mani olmak için dediği cihetle sonuç bu. Görmelerine mani olmak için hicab-ı mestürenin o kişinin gözleri üzerine konması lazım. Seninle onların arasına seni görmelerine mani olmak için hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli perde. Hicab, perde, mestüre de gizli, örtülü. Peki sonra onların diyor kulaklarına seni duymalarına, işitmelerine mani olmak için vakra koyarız diyor. Kulaklara Allah Teala engel koyuyor. Hidayete mütalik şeyleri irşat makamı söylediğinde inkar etsinler, kabul etmesinler diye. Sonra Allah Teala diyor ve onların kalpleri üzerine ekinnet koyarız diyor. Seni idrak etmelerine mani olmak için. Onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler diyor. Kavganın neticesinde insanlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne oldu? Allah Teala bu sefer uzuvlara engel koydu. Bunun neticesi ne olur? Araf 179 bunun neticesinde neler olduğunu söylüyor bize. Allah Teala buyuruyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Neden? Sevgili kardeşlerim, neden göremezler? Çünkü Allah Teala onların gözlerinin önüne hicab-ı mestura adlı bir gizli perde koyuyor. Onlar o gözleriyle göremiyorlar. İrşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Alelade bir insan olarak değerlendiriyorlar. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. Neyi işitmezler? İrşat makamının söylediklerini. İşte biz bunları söylüyoruz. O insanlar dinledikleri halde onlarda bir tepki, bir idrak hassası oluşmuyor, anlamıyorlar ne söylediklerimizi. Söylediğimiz şeyin ne manaya geldiğini, ne kadar önemli olduğunu anlayamıyorlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onların kalpleri vardır, onunla idrak etmezler. Yani kalplerindeki İdrak hassası söz konusu değildir. Kalpleri, onların kalpleri idrak etmezler. Sonra da ağır bir ifade kullanıyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor.
Onlar dalalette olanlardır. Ve ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte ikinci grup insanlar sadece irşat makamının sözlerini anlamamak değil, ona karşı çıkmak durumunda olanlar. İşte ceviz kabuğu olayında gördünüz, işittiniz. Biz 3 defa hitap ettik bütün insanlara. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Buraya bunun için geldik dedik. Onun bir tuzak olduğunu zaten kardeşlerimize yolda söylemiştik. Sevgili kardeşlerim, işte o insanlar söylediklerimizi hiç anlamadılar. Bir tek gayeleri vardı, bizi halkın önünde bir sahtekar olduğumuz konusunda, bir sahtekar durumuna düşürmek, söylediklerimizin yalan olduğunu ispat etmek ve bir tezgah kurulmuştu. Biz de onları söyledik ve tezgahlarına tabi olduk. Sevgili kardeşlerim, netice ne çıktı? Neticede Allah Teala Duhan suresinin 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Allah Teala'nın bahsettiği Resul'ün biz olduğumuzu ispat etmesi söz konusu oldu. Onlara apaçık bir Resul gelmişti de diyor Allah Teala, onlar o Resul'den yüz çevirdiler. Onun için şeytandan vahiy alıyor dediler. Onun için deli dediler. Ondan yüz çevirdiler ve söylediklerinden ibret almadılar diyor. Hepsi gerçekleşmedi mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala ispat etmiş olmadı mı böylece? Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel bizden bahsettiğini ispat etmiş olmadı mı? Olay açık ve kesin 60 milyon insanın gözleri önünde cereyan etti. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bir insanda farklı bir hüviyet görürse, yani o insan kendisine yapılan tebliğe cevap vermediği gibi, tartışmaya girdiği gibi, bunun ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeye kalkıyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, insan ruhu vücuttan ayrılırsa, insan ölür diyorsa, o insanın hedefe gitmesi, Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorsa ve yalancılıkla suçluyorsa, sahtekarlıkla suçluyorsa Allah'ın Resulünü, o zaman Allah Teala bunlar hem Allah Teala'nın söylediklerine karşı çıkanlar, bununla kalmayanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak o cennete girecek olan insanların bir dileseler Allah Teala hepsi cennete girecekler. Cehenneme gitmelerine sebebiyet verdikleri için onlar iki unsuru birden yaşarlar. Hem uzuvları üzerine engeller koyar Allah Teala, hem de hastaları üzerine engel koyar Allah Teala. İşte Ahzab 67'de Allah Teala diyor ki, o cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz asrımızın, yaşadığımız devrin saadatlarına, din öğreticilerine ve büyüklerine itaat ettik. Tabi olduk değil, itaat ettik.
Bu sebeple dalalette kaldık. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle lanetle. İşte o büyük lanetle lanetlenenlerin gözleri de görme hastaları da, kulakları da işitme hastaları da, kalpleri de idrak etme hastaları da mühürlenir. Allah Teala onların gözleri üzerine hicab-ı mestüre koyar. Görme hastasının üzerine görmeyi engelleyecek olan bir engel koyar. Görme hastasını mühürler. O kişinin uzvuna, kulaklarına, işitme uzvu olan kulaklarına vakra koyar. O kişinin Semi isimli işitme hassasını mühürler. O kişinin kalbindeki idrak hassasını Allah-u Teala mühürler ve kalbi de mühürler. Yetmez, o kalbe bir de ekinnet koyar, idrak etmeyi önleyen bir müessese koyar. İşte bu insanlar başka insanları onların dalalette kalmalarını temin eden, bilerek isteyerek hidayeti gizleyenler, başka insanların Allah'a ulaşmasına bilerek isteyerek mani olanlar. Hem Allah da onları lanet eder, lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Bakara suresi 159. ayet-i kerimeye göre hem de Ahzab suresinin 67. ayet-i kerimesine göre onları Allah Teala iki kat lanetle lanetler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanların hem gözleri, hem kulakları, hem kalpleri, hem görme hastaları, hem işitme hastaları, hem de idrak etme hastaları mühürlüdür. Böyle insanlar mutlak olarak cehenneme gideceklerdir ve Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme giden insanların çok daha ötesinde, çok daha büyük cezalara çarpılacağı bir cehenneme gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu istikamette koyduğu engeller oluştuktan sonra bir kişi aklı başına gelip de Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişinin eskiden olan hatasını dikkate almaz. Eğer o kişi ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse üç grubun üçünde de hangi engeli koymuşsa o engeli Allah Teala mutlaka kaldırır. Eğer sadece hastaları üzerine engel koymuşsa, o kişinin görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engelleri kaldırır. Eğer uzuvları üzerine koymuşsa, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine engel koymuşsa, onları kaldırır. Eğer hem uzuvların hem de hastaların üzerine engel koymuşsa, bir de kalbe ekinnet koymuşsa, hepsini kaldırır. İşte Allah Teala affedicidir. Kişi ne kadar günah işlerse işlesin, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin gideceği yer cennettir. Neden? Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını örtecektir. Öyleyse bütün günahları örtülen bir insan ne olur?
bütün günahları örtülen kişi gideceği yer mutlaka cennet olandır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, yani kendisine yapılan bütün tebliğlere rağmen, bunca açıklamaya rağmen, hayır sen yanlış söylüyorsun, benim söylediğim doğrudur, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum diye devamlı karşı çıkan bir insan için kurtuluş yoktur. O insan hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemediği için de gideceği yer mutlak olarak cehennem olacaktır. Zaten böyle olan kişinin nefsinin kalbinde afetler duruma hakim olduğu için o kişi devamlı sıkıntı içerisinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, Allah bize bu ilmi öğretti, sizlere öğretmemiz için. Öyleyse Allah Teala alimlerden bahsediyor. Kendilerine tebliğ yapıldığı için yapılmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hem de ilimlerine güvenerek dilemedikleri için onları ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor. Ne kadar korkunç bir şey sevgili kardeşlerim, ilim üzere dalalette kalmak. Yani hayatlarını vermişler. Üniversiteyi bitirmişler. Orada master yapmışlar, doktora yapmışlar. Doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişler ve kendilerine bu konunun tebligatı yapıldığı zaman hayır sen yanlış söylüyorsun diye karşı çıkıyorlar. O onların durumu ilimleri üzere dalalette kalmaktır. İşitme, görme ve idrak etme hastalarının Allah-u Teala tarafından kapatılmasıdır. Kapalı olunca anlamazlar sevgili kardeşlerim, sizlerin yaptığınız tebliğin manasına varamazlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a hep dua edelim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizi o engellerle engellemesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda bütün engeller aynı anda kaldırılır. Engellerin mahiyeti ne olursa olsun. İşte Allah Teala'nın bir ucu günahların örtülmesine ulaşan, öbür ucu kişinin amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin heba olmasına, yani yok olmasına ulaşan iki tarafı da birbirinin tamamen zıttı neticelere ulaşan iki tane sistem. Birinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dileyince Allah Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin günahlarını örtmüş. Ne olur? Günahları örtülen kişinin sevap tartıları ağır basar. Bu ne demek? Bu o kişinin bir hedefe ulaşması demek. Eğer bir insan kendisine yapılan tebliğde Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahları örtülür. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü hiç günahı olmadığı bir noktadadır kişi. Mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Öyleyse Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka Allah'ın cennetine gider. Ne diyordu ayet-i kerime? Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse
onların gideceği yer. Onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennettir. Peki kişi dinememiş ve öyle ölmüş. O zaman da onların amelleri boşa gidiyor. İşte Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse onun günah, onun sevapları, amelleri heba olur diyor. Amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok olur diyor Allah Teala. Aynı sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimse amelleriyle Allah'ın cennetine giremez. Neden? Çünkü o kişi için bir tehlike vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yakinen biliyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin o kadar sevap kazanmasına rağmen gideceği yer cehennem.

kalır ki mutlaka cehenneme gider. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa müminin 103'e göre onun gideceği yer cehennemdir. O kişi hüsrandadır. Öyleyse bir başkasını düşünün şimdi. Onun da hiç ibadeti yok. Hem de bir sürü de suçlar işlemiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilerse ne olur? Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ey amin olanlar diyor, iman edenler takva sahibi olun. İki takva sahibi olmayan inananlara söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş olan inananlara söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İşte verdiği furkanlar, o söylediğimiz furkanlar. Gözlerin görme hassasının açması, Allah Teala tarafından açılması, kulakların ve işitme hassasının açılması, kalbin ve idrak etme hassasının açılması, Allah'ın verdiği 7 tane furkandır. O furkanları Allah Teala açsın size furkanlar versin diyor. Her birine de Allah Teala her furkanla derecat verir kişiye. Öyle ki mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aşar. Neden? Neden o kişinin sevapları günahlarından fazla olacaktır? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür, sıfırlamıştır. Mutlaka sevabı olacağına göre olmaması mümkün değil. O kişinin gideceği yer cennettir. Öyleyse bir insan hiç ibadeti yok ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ölmüş. Bu kişi cennete giriyor. Allah Teala onun günahlarını örttüğü için. Bir başkası 80 sene ibadet ediyor. 80 yaşında ölüyor. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Ama gideceği yer cehennem. Şimdi bugünün alimlerine sesleniyoruz. Sizler bu hakikatlerin farkında değilsiniz. Ve biz bunu söylediğimiz zaman da bize hayır diyorsunuz. Sen doğruyu söylemiyorsun. O zaman biz sizi ikaz etmiş olduk mu şimdi? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu sizlere anlatabildik mi? Bütün ömrümüzü sizleri kurtarmak için harcayacağız. Hayır, biz sizin düşmanınız değiliz. Bize kızmanız da hatta bize hakaret, amiz şeyler söyleseniz de bizim sizi sevmemize mani olmanız mümkün değil. Bu sevgi Allah'ın bize verdiği sevgidir. Bütün insanları severiz Yaradan'dan ötürü. O bize bu emri verdi. İnsanları sevin, sevgiyi aşılayın. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişinin bütün engelleri alınır, onun günahları örtülür, gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Ciao a te. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın büyük bir nimeti. Beraberlik, kalp kalbe olmak, gönül gönlü olmak. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki bu güzellikleri bize yaşatıyor. Hepimiz birbirimizi sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi her yerimizden taşmalı. Sevdiğimizi etrafımızdaki insanlara belli etmeliyiz. Onları kalbimizden sevmek, onlar tarafından bilinmediği sürece onlar için bir mana ifade etmez. Öyleyse sevenler sevdiğini belirtmeliler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle o sevdiklerini mutlu etmek istikametindeki gayretleriyle ispat etmeliler bunu. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi sevdikleri insanlardan da kendilerine sevginin geri dönmesi şeklinde tecelli eder. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları isek, bu Allah'ın dostu olmayı başka insanlara ispat etmeliyiz. Bu sadece sevgiyle, dışa vuran bir sevgiyle, başkalarının bizim onu sevdiğimizi hissettiği bir sevgiyle tahakkuk edebilir. Hepimiz Allah-u Teala tarafından bir görevi gerçekleştirmek üzere yaratıldık. Bu, başka insanları mutlu etmektir. Allah-u Teala istiyor ki, sevelim buyuruyor, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dininde bir hedef söz konusu sevgili kardeşlerim. Bu hedef başkalarını mutlu etmektir. Ne zaman başkalarına mutluluk verebilirsek, o insanı mutlu etmiş olmanın huzurunu biz de yaşarız. Mutluluğunu biz de yaşarız. Allah kalbimize huzur verir, ferahlık verir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın yolunda başka insanları mutlu etmeye çalışmak Allah'ın temel hedefidir. İstiyor ki herkes birbirini sevsin. İstiyor ki herkes birbirini bu sevgi sebebiyle mutlu etmeye çalışsın. Eğer A, B'yi mutlu ediyorsa, B'nin de içinden A'yı mutlu etmek istikametinde bir talep mutlaka gelecektir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Bizim başkalarını mutlu etmemizin arkasında onların da bizi mutlu etmeye çalışması yer alacaktır. İşte biz insanlar etrafımızda her zaman birçok insanın bulunan bir bütünün parçasıyız hepimiz. Öyleyse etrafımızdaki insanları
en büyük elçiliği mutlu etmeye çalışmalıyız ki onlardan da bize bizi mutlu edecek olan davranışlar geriye dönsün. Genel olarak insanlar kendilerine güzel davrananlara her zaman güzel davranmaya çalışırlar. Kötü davrananlara da surat asarlar. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse hepimizin bir müşterek hedefi var, sevmek. Hepimiz sevmeliyiz. Başka insanları sevmeliyiz ve bu sevgimizi onlara davranış biçimlerimizle, konuşma stilimizle, her halimizle ispat etmeliyiz. Bizim kalben onları sevdiğimizi onlara ispat edecek bir davranışta bulunmamamız halinde nereden bilecekler bizim onları sevdiğimizi? Nereden bilecekler ki onlar da bu sevgi sebebiyle biz onları seviyoruz diye onlar da bizi sevsinler? Öyleyse açık bir olguyla karşı karşıyayız. Bu karşı karşıya kaldığımız olgu, eğer biz etrafımızdaki insanları seviyorsak, o insanlara onları sevdiğimizi ispat etmeliyiz. İspat edersek ne olur? İspat edersek, o bizim tarafımızdan sevilen insanlar mutlu olurlar. Huzur içinde olurlar. Biz de onları mutlu ettiğimiz için mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, insanları kırmak, insanları üzmek, insanlara kötü davranmak, şeytanın insanlar üzerindeki tesirini açıkça ortaya koyan bir davranış biçimidir. Şeytan tesir etmiştir ki o kişiye, o başka bir insana veya başka insanlara kötü davranışlarda bulunmuştur. Onları üzen, ağlatan, onlara sıkıntı veren davranışlar, kötülük etmek. Allah Teala ise bütün emirlerinde insanları mutlu etmemizi ister. Affetmemizi ister. Onların bize karşı yaptıkları hataları affetmemizi ister. Genel isteği budur. Ama insanlara bir hak olarak kısası da lütfetmiştir Allah Teala. İnsan var, nefsine hakimdir. Nefsi onu negatif istikametteki hedefleri sürükleyemez. İnsan var, nefsine hakim değildir. Kendisine kötülük edildiği zaman o da karşısındakine kötülük eder. Peki buna hakkı var mıdır? Evet. Allah Teala bunun adına kısas diyor. Ama böyle bir şey yaptı diye, kişi kötülük yaptı diye, kendisine kötülük yapıldığı için kötülük yaptı diye derecat kaybetmeyecek mi? Kaybedecek. Kaybetmemesi mümkün değildir. Herkes yaptığının bedelini derecat olarak aynı anda öder. Kim bir başkasına onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunursa bundan derecat kazanır. Kim bir başkasına onu mutsuz edecek olan bir davranışta bulunmuşsa bundan derecat kaybeder. Ve bizi cennete sokacak olan şey kazandığımız derecelerin kaybettiğimizden fazla olmasıdır. Cehenneme girmemize sebebiyet veren şey de kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikre emretmiş. Çok zikre emretmiş, daimi zikri de emretmiş.
En çok derecat kazanan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü her gün daimi zikirde oldukları için devamlı derecat kazanırlar. Kazanırlarsa ne olur? Derecat kazanmak tek başına bir olay değildir. Derecatı size kazandıran olay eğer zikirse, siz başka bir açıdan çok daha önemli bir şeyi kazanıyorsunuz. Çünkü zikirle Allah'ın nurları gelip kalbinizin içine giriyor ve kalbinizi nur huzmeleriyle dolduruyor. Nefsinizin kalbi nurlanıyor. Ve gitgide bu nurlar nefsinizin kalbini dolduruyor. Eğer daimi zikre ulaşabilirseniz, kesintisiz bir şekilde nurlar nefsinizin kalbini bir ömür boyu hep nurlu halde tutacaktır. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. O zaman siz başka insanlar için yaşayan, hayatınızı onlara adamış olan, her an birilerine onları mutlu edecek davranışlar ulaştıran birisi olursunuz ve bu sizin için doyulmaz bir mutluluk vesilesi olur. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim aynı şeyler söz konusudur. Ve bunların hepsi sevmek masterına bağlanmıştır. Sevmezse insan mutlu olamaz. Başkalarını mutlu edemeyeceği için mutlu olması mümkün değildir. Her şeyi Allah Teala karşılıklı bir dizayn içerisinde koymuş ortaya. Mutlu eden mutlu olur. Mutsuz eden de mutsuz olur. Kim başkalarına fenalık ediyorsa, kötülük ediyorsa, onları üzen, sıkıntıya sokan davranışlarda bulunuyorsa, onlara zarar veriyorsa, o zaman bu insanlar hep iç dünyalarında bir vicdan azabı adı verilen huzursuzluk yaşantısı içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, neden? Başka insanları mutlu edip, onları o mutluluğu verdiğimiz için Allah'ın da bizi mutlu kılmasını temin etmek varken, başkalarını üzerim de, başkalarını huzursuz ederim de, biz de huzursuz mu olalım sevgili kardeşlerim? Bu akılcı bir yol değildir. Hiç kimse de böyle olmadığını iddia edemez. Yolun güzeli nedir? Başka insanları mutlu ederek, onlara verdiğimiz mutluluğa paralel bir standartta Allah'ın bizi mutlu etmesiyle mutlu olmaktır. Allah Teala kim bir başkasını mutlu ederse ona mutluluk verir. Kim bir başkasını mutsuz ederse Allah da onu mutsuz eder, huzursuz kılar, ona sıkıntı verir. Bunun adına insanlar vicdan azabı diyorlar. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegende Allah Teala'nın ilmi altında yaşamak, Allah Teala'nın söylediğine bakıyoruz. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman bize düşen görev ne sevgili kardeşlerim? Sevmek. Başka insanları sevmek. Bu sevmek bizim içimizde kalan bir şeyse, bu sevmeyi, sevdiğimizi o insana ispat edemiyorsak, o zaman biz onu onun de sevmemiş olan biriyiz. Öyle bir değerimiz var. Öyleyse sevgi
açığa konmalıdır. Sevgi başka insanları sevdiğimiz gerçeği o insana açıklanmakla tahakkuk etmelidir. Öyleyse neden böyle söylüyoruz? Çünkü eğer bizim davranışlarımızdan o kişiyi sevdiğimiz anlaşılmıyorsa, o zaman biz onu nasıl sevmiş oluyoruz ki? Seven, sevgisini açıklayan insandır. Eğer bir insanı sevmezseniz, onu sevmediğinizi ona ispat etmek diye bir emrivakiye muhatap değilsiniz. Sevmiyorsanız sevmezsiniz ama sevmediğinizi her vesileyle onu ispat etmek mecburiyetinde, ona ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, seviniz. Bir, sevdiriniz. İki, öyleyse etrafımızdaki insanlarla konuşurken de onlara yaptığımız telkinler başka insanları sevmeleri istikametinde olmalıdır. İki kardeşimiz birbiriyle küsmüşlerse hemen harekete geçip onları barıştırmalıyız. Birbirlerini sevmelerini yeniden sağlamalıyız. Kim bir başkasının dedikodusunu yapıyorsa, onu zemmediyorsa, onun kötü davranışlarını bize anlatıyorsa, ona demeliyiz ki, ben onun sana karşı olan kötü davranışlarını dinlemek istemiyorum. Benim sana bir tavsiyem var. İstersen ben o kardeşimize seni bir araya getirebilirim. Ve ikinizin arasını bulmak istikametinde de elimden gelen bütün gayreti sarf ederim. Yeter ki sen bu istikamette bana evet de, ben bu evetle gideyim karşı tarafa. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Küs kardeşlerimizi gördüğünüz zaman onları barıştırmaya çalışmalısınız. Herkesin bir derdi vardır. Belki bizim önem vermeyeceğimiz veya çok az önem vereceğimiz bir konuda böyle bir sonuç, negatif sonuca varılmış olabilir. Bunun bir öneminin olmadığını o kişiye ispat etmeliyiz ki o bu sebeple küstüğü kişiden gitsin de af dilesin. Öbür taraftan ona bu tarzda davranan kişiyle de konuşmalıyız ve o yaptığı davranışın o başkası tarafından yanlış anlaşıldığını ve onun negatif bir değerlendirme neticesinde kendisiyle küstüğünü ona anlatmalıyız. İki tarafı bir araya getirip de aralarını bulduğumuz zaman, onları barıştırdığımız zaman bir büyük mutluluğun sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. İşte sevgi bunu gerektirir. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey herkesin etrafındaki kişileri mutlu etmeye çalışmasıdır. Sevgili kardeşlerim, başarabilseniz de, başaramasanız da başka insanları mutlu etmek konusundaki çabalarınız, iç dünyanızdaki her şey Allah Teala tarafından bilindiği için başaramasanız bile size derece kazandıracaktır. Eğer kalbiniz başka insanları mutlu etmek istikametinde atıyorsa,
böyle bir talebi size her zaman getiriyorsa, o zaman siz Allah ile bilesiniz. Allah ile bile olmak. Allah ile bile olmak. Allah ile bile olmak. Yani Allah ile beraber olmak. Osmanlı tabiri. Sevgili kardeşlerim, bir başkasını mutlu ettiğiniz zaman siz de mutlu olmaz mısınız? Bunun bir istisnası olabilir mi? Olmaz sevgili kardeşlerim. Başka insanlara mutluluk veren herkes mutlaka mutlu olur. Mutlaka mutlu olur. Öyleyse başka insanları mutlu etmemiz aslında bizim mutluluğumuzu sağlayan bir son derece önemli müessese. Kime, hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz Allah Teala aynı miktardaki mutluluğu size de yaşatır. Siz bir kişisiniz, etrafınızda var 10 kişi, etrafınızda var 20 kişi. Bunların her birine A kadar mutluluk verseniz veya B kadar mutluluk verseniz veya C kadar mutluluk verseniz siz onların 20 katını Allah Teala tarafından size yaşattırılan bir hayat müjdesi olarak bu istikamette hedefe ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmak, başkalarını mutlu olmak yoluyla, mutlu etmek yoluyla durdurulması imkansız bir güzellik taşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanları mutlu ederek her birine verdiğimiz mutluluğun seviyesinde bir mutluluğu bizim yaşamamız söz konusu olmasına rağmen biz başka insanlara huzursuzluk veriyorsak, sıkıntı veriyorsak, bunun kaynağı onlar olsa bile gene de yanlış bir şey yapmış oluruz. Allah'ın emri bu değil. Üç davranış biçimi var. Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik yapmak. İşte hepiniz için asli unsur üçüncüsü. Kötülüğe karşı iyilik yapmanız. Yaparsanız ne olur sevgili kardeşlerim? Yaparsanız kazanırsınız. Allah Teala size çok şeyler kazandırır. Bir defa o kişinin kalbini kazanmış olursunuz. O kişi düşmanlarınız arasında değil, dostlarınız arasındadır. Ne kadar çok dostunuz varsa o kadar çok mutluluğunuz vardır. Çünkü dostlar birbirini mutlu etmek için ararlar. Düşmanlar da düşmanlarını arayabilirler ama mutlu etmek için değil, mutsuz etmek için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, niçin Allah Teala'nın seviniz, sevdiriniz, mutsuz etmeyiniz, mutsuz ettirmeyiniz tarzındaki ifadesi bütün insanlar için bir örnek olmalıdır. İnsanları seveceksiniz. Çünkü onlar da insan ve sizi mutlu etmeleri ihtimali mutlak olarak mevcut olan insanlar. Onların size kötü davranması sebebiyle sizin de onlara kötü davranmanız bir hak mı? Evet. Allah Teala buna kısas diyor. Ama bir taraftan bu kısas hakkını kullanmamak da var. O kişiye
Böylece kötülük etmemek var. Başka bir davranış biçimi daha var mı? Evet, bir üçüncüsü de var. Size kötülük eden kişiye siz iyilik etmelisiniz. İşte Allah'ın istediği, hedef gösterdiği en güzel davranış biçimi budur. İstiyor ki herkesi mutlu edin. İstiyor ki sizi mutlu edenleri nasıl mutlu etmek istiyorsanız, mutsuz edenleri de mutlu etmelisiniz ki o insanlar sizin bu güzel davranışınız sebebiyle yaptıklarından pişmanlık duysunlar ve sizin onların kötü davranışlarının her birine ulaştırdığınız, onları kırmayan, onları incitmeyen davranış biçiminiz yavaş yavaş o insanlarda pozitif tesirini yerleştirecektir. Her kötülüğe sizin bir iyilikle mukabele etmeniz onlar arasında sizin farklı bir yerinizin olmasını sağlar. Bu farkı size yaratan şey sevgidir. İşte kim kendisine kötü davranan kişiden normal standartlarda nefret ediyorsa ve bu nefreti sebebiyle ona o da kötülük ediyorsa, böyle bir şeye hakkı var mı? Evet, hakkı var. Ama yapması gerekiyor mu? Burada ayrılıyoruz. Biz diyoruz ki hayır, gerekmiyor. Gerekmiyor çünkü daha güzel bir davranış biçimi var. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülük yapmamak. Peki daha güzeli de var mı? Evet, ondan da daha güzeli var. Kötülüğe karşı iyilik etmek. Sizi üzen bir kişinin bu üzen davranış biçiminin karşılığı olarak ona ulaştırdığınız şey onu memnun eden, onu mutlu eden bir davranışsa, bu kişi belki birinci seferinde bunu çok önemli bir şey olarak değerlendirmeyebilir. Ama her kötü davranışınıza, onun size karşı kötü davranışına karşılık olarak siz ona en güzel davranışlarla cevap vermeye başlar ve bunu devam ettirirseniz bir süre sonra o kişi duraklayacaktır. Ve merak edecektir. Nasıl oluyor da ben ona kötü davranışlarda bulunmama rağmen o bana bugüne kadar hiçbir kötü davranışta bulunmadı. Her kötü davranışımın muhatabı olduğu noktada onun bana en güzel davranışlarla cevap verdiğini görüyorum. Bu kişi bana benzemiyor. Bu kişi ben ona kötü davranıyorum diye benden intikam almak istemiyor. Tam aksine bana en güzel davranışlarla davranmaya devam ediyor. Demek ki böyle insanlar da varmış. Demek ki mümkünmüş. İnsanların kötü davranışına kötülükle değil, karşısındakine mutluluk verecek bir davranışla cevap verebilen bir insan farklı bir hüviyette. İşte şeytanla alakayla Allah'la alaka arasında büyük bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Kim şeytanın esiri ise, şeytanın kuluysa, o kendisine iyilik edenlere bile kötülük edebilir.
Ama kim Allah'ın kuluysa o Allah Teala kendisine böyle bir hak vermesine rağmen o kötü kişinin kendisine yaptığı kötülüğe kısasla cevap verebilme hakkı varken onu asla kullanmayarak o kişiye eline geçen her fırsatta iyilik edebiliyorsa işte o bu tarzda bir davranışta ona kötü davranan kişiye bir örnek olacaktır. Herkesin kendisi gibi olmadığını ispat edecektir. O kişinin kötü davranışına, kötü bir davranışta değil, güzel bir davranışla kendisine huzursuzluk veren bu kişiyi mutlu edecek, ona huzur verecek olan bir davranışla davrandığı zaman o kişinin kafasında bir soru işareti oluşacaktır. Ben şimdiye kadar herkese kötülük ettim ama onlardan da bunun karşılığı olarak kötülük gördüm. Onlar da bana hep kötülük ettiler. Fakat şimdi ilk defa böyle bir insanla karşılaşıyorum. Ben ona kötülük ediyorum ama ondan bana kötü bir davranış gelmiyor. Tam aksine o sanki ona kötülük yapmamışım da ona iyilik etmişim gibi bana iyilik etmeye çalışıyor. Demek ki böyle insanlar da var yeryüzünde. Böyle düşünen bir insanla karşı karşıya oluyorsunuz sevgili kardeşlerim. İşte siz eğer buysanız, size iyilik yapanı zaten iyilikle cevap vermek normal standartlara sahip olan herkes için geçerli. Ama eğer siz size kötülük eden insanlara da onlara iyilik ederek cevap veriyorsanız o zaman siz değişik bir standardı temsil ediyorsunuz. İşte bu Allah'ın dostu olanların standardıdır. Allah dostları. Seveceksiniz, sevdireceksiniz. Size kötülük edenlerden de nefret etmeyeceksiniz. Ve etrafınızdaki insanları da onlardan nefret etmeye davet etmeyeceksiniz, çalışmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor ve şeytan ne istiyor? Allah Teala istiyor ki siz daima en güzel davranışlarla davranın. Size iyilik edenlere zaten normal standartlarda iyilik etmek herkesin harcıdır. Ama Allah Teala sizden bunun ötesini istiyor. Size sadece iyilik edenlere değil, size iyilik etmeyenlere de, size iyilik etmemenin ötesinde kötülük edenlere de güzel davranışlarla mukabele etmenizi istiyor Allah Teala. İşte o zaman Allah Teala'nın istediği vasıfta bir İnsan hüviyeti çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki öyle bir insan olun ki size kötü davranana da iyilik eden birisi olun. Bu neyi sağlar? O kişinin yaptığından utanç duymasını sağlar. Bu neyi sağlar? Yaptığından utanç duyan bu size kötü davranan kişinin siz bu güzel davranışlarınızı onun bütün kötü davranışlarına karşı ona onu mutlu edecek davranışlarla cevap vermenizi devam ettirdiğiniz sürece bu kişi size hayretle bakacaktır. Ama neticede inanacaktır ki böyle insanlar
var yeryüzünde. İşte bu davranış biçimi başka insanlara Allah'ın dostlarının varlığını ispat eden bir davranış biçimidir. Hepimiz bize iyi davrananlara nasıl iyi davranıyorsak, bize kötü davrananlara da aynı şekilde o güzel davranışlarla muhatap olabildiğimiz takdirde yeni bir dünya anlayışını ortaya koyabiliriz sevgili kardeşlerim. Bizlere has bir muhteviyat teşkil eder bu. Mihir Vakfı'na has. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği bir tek şey var. Başka insanları mutlu ederek sizin mutlu olmanızı sağlamak. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun en kolay, en güzel yönü budur. Size iyilik edenlere iyi davranmak konunun başlangıcı. Size olan davranışlarında düşmanlık olmayanlara iyi davranmak, size güzel davranmıyor ama düşmanlık da etmiyor. Ona da iyi davranmak. Ama bir de size ne kadar kötü davranırsa davransın, onun o kötü davranışlarına karşılık sizden asla ona negatif bir davranış biçimi ulaşmayan birisi olmanız. Ona asla kötü davranmamanız. O kişinin kafasında kocaman bir soru işareti oluşturacaktır sevgili kardeşlerim. Neden ben A'ya, B'ye, C'ye, D'ye kötü davranıyorum da onlar da bana kötü davranıyorlar? Ama bu adama da kötü davrandığım halde o bana kötü davranmıyor. Burada başka bir fonksiyonel yapı var. Bunun arkasında ne olduğunu incelemeliyim diye bir talep oluşacaktır. O kişi size yaklaşacaktır. Yaklaştığı zaman size kötü davranışlarının neticesinin asla sizden onlara dönen bir kötü davranışa ulaşmadığı defalarca ispat edilecektir. İşte böyle bir dizaynda bu kişi size bir örnektir. Olması lazım gelen ne? Sizin de böyle bir örnek olmanız. Eğer Allah yolundaysanız en güzel davranış biçiminiz bu olacaktır. İyiliğe karşı herkes iyilik edebilir. Normal bir olay. Önemli olan bunun ötesinde size kötü davranan herkese de gene en güzel davranışlarla cevap vermeyi başarabilmeniz. O zaman bütün insanlar için bir örnek insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Bu ancak sevginin ışığı altında gerçekleşebilen bir muhtevadır. Eğer severseniz, sizi sevenleri zaten seversiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Biz diyoruz ki eğer sizi sevmeyenleri de severseniz, onlara da sevdiklerinize gösterdiğiniz o güzel davranışları sergileyebilirseniz, o zaman siz onlar için bir örnek olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için mutluluk buna dayalı. Sevgili kardeşlerim, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Allah Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد تجب الله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Konumuz Furkan. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran bir ifade taşır, bir mana taşır. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran, yanlışı doğrudan ayıran Kur'an'ı ifade eder. Zaten Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor sana. Furkan'ı indirdik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Allah Teala acaba neden Kur'an-ı Kerim'e Furkan özelliklerini koymuş? Doğrunun ve yanlışın, siyah iple beyaz ipin birbirinden kesin şekilde ayrılması için. Geceyle gündüzün, karanlıkla aydınlığın birbirinden ayrılması için. Zulmetle nurun birbirinden ayrılması için. Öyleyse dinler tarihine baktığımız zaman aslında çeşitli dinlerin mevcut olduğunu düşünürüz, zannederiz. Hazreti Musa zamanında bir din, Hazreti İsa zamanında başka bir din, Hazreti Muhammed mesela sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başka bir din yaşandığını zanneder hep insanlar. Oysa ki Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye dek dinin hiçbir özelliği hiçbir noktada kaybolmamıştır ve değişmemiştir. Kainatın bir tek sahibi vardır, o Allah'tır. Diyor ki, üç asıl, üç de onların zıttı olmak üzere, altı günde kainatı yarattım diyor Allah-u Teala. Birinci gün zahiri alem, ikinci gün onun zıttı olan berzah alemi. Biz insanların yaşamakta olduğumuz bu alem ve nefslerimizin ölümümüzden sonra gidip yerleşecekleri, kıyamete kadar yaşayacakları berzah alemi. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alem ve onların berzah alemi dört alem oldu. Sonra da emr alemi, gökler alemi, bir de zülmani alem, cehennemler, beşinci ve altıncı gene birbirine zıt iki tane alem. Altı günde altı tane alem yaratmış Allah-u Teala. Ve sonra arşa istiva etmiş.
arşa istiva etmesi de bir maksada mebni, bir maksada dayalı. Orada arşta olan Allah, bütün kainatı, kainatı yarattığı her şeyi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış. Bu kuşatma standartlarının içinde biz insanlar da varız. Ve sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah Teala bizi de kuşattığı için, bütün devrunumuzu kapladığı için ilmiyle ve rahmetiyle, aklımızdan geçen, kalbimizde oluşan her şeyi Allah Teala anında bilir. Allah'a göre her şey bitmiştir. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah Teala Ebrar'ın rakamlı kitapları illiğindedir diyor. Fücarınkiler de diyor sicindedir. Birisi illiğin göğün 7. katı, 7. katındaki 7 alemi ve özellikle indi ilahi ifade eder. Birisi sicin 7 tane yer katını, 7 tane cehennemi, özellikle en son kattaki cehennemdeki gay noktasını ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meselemize yakın bir açıdan baktığımızda görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimiz en güzeli yansıtabilecek bir özellik aslında taşıması gerekirken taşıyamıyor. İnsanlar dinlerini unuttukları için. Nereden, nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Evvela birinci madde dinler olmamış. Dinler diye bir şey yok. Sadece bir tek din olmuş. Kainatın yegane dini, Hazreti Adem zamanından ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş olan süreç içerisinde bütün peygamberlere Allah Teala tek bir dini ve tek bir şeriatı vermiş. İşte bu tek şeriat, tek bir din olayı açık bir şekilde yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde, Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Niçin kıldık diyor? Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Neydi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği? Tevhid. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte bu tevhid akidesidir. Ve de Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki o ulul azm peygamberlerin hepsine aynı şeriatı verdik diyor. Hem de diyor bu şeriatı dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye verdik diyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Sonra da dinin esasını söylüyor. Senin davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi diyor. Daveti neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyin,
ve fırkalara ayrılmayın. Zaten dini ayakta tutun dediği, bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri ile başlayan bir din anlayışı. Tek bir din ve herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ve ancak o zaman hanif olabilecek. Ve de dini ayakta tutmak. Fırkalara ayrılmamak önemli mi? Önemli. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, o dilemeyenlerin oluşturduğu 72 tane fırkadan birine tabi oluyorlar, birinden oluyorlar. Onlar da şirkte olanlar. Bütün insanlar bu 72 fırkadan, yani Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki hangi fırkadan olurlarsa olsunlar, onlar 72 fırkanın bir tanesindedirler ve şirktedirler. Şirkte olanlar dini ayakta tutamayanlardır. Dini yaşayamayanlardır. Gidecekleri yer cehennem olanlardır. Öyleyse evvela şu açıklamayı yapalım. Allah'ın emirlerini yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Dilemeyen kişi her açıdan büyük problemlerin içindedir. Bir defa gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden kafildir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hazin durumu açık bir şekilde Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde yer almış. Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ateş. Ve bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafiller. Bunların fırkalara ayrılanlar olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların fırkalara ayrılanlar, yani şirkte olanlar, gizli şirkte olanlar olduğunu görüyoruz. Ve takva sahibi olamadıklarını görüyoruz. İşte bırakalım İslam'dan evvel o devrelerde yaşayan insanların yollarından nasıl ayrıldıklarını, ama ayrıldıkları kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Hristiyanların da Yahudilerin de o tek fırkada olmaktan

farzdır. Bu farzların hepsinin birden devreden çıktığı ve sadece İslam'ın 5 tane şartının kaldığı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan İslam'ın 5 şartının sadece ortada kaldığı ve en hazini İslam'ı böyle yaparak yaşadıklarını insanların zannetmeleri. Arkasında ne var? Kur'an'a müracaat etmemek var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an Furkan'dır diyor. Öyleyse hidayet çağında Allah Teala'nın bize verdiği emir Kur'an'ın bir Furkan olduğunu herkese ispat etmek. Neyle? İşte İslam'ın 7 safhasıyla. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Gördük. Açık bir şekilde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Münibine ileyhi diyor. Ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. 72 tane fırkayı oluşturmuş insanlar. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulabilir. Ve sadece onlar takva sahibi olabilir. Farz mı Allah'a ulaşmayı dilemek? Farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah-u Teala konuyu bütün açıklığıyla koyuyor ortaya. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Zümer Suresi 17. ayet-i kerime sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar tağuta kul olmaktan İçtinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar kendilerini kurtarmak için? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Tağut'un kulu oldukları kesin baştan sahabenin. Tağut'un kulu iken diyor Allah Teala. Sonunda da kullarımı müjdele ifadesiyle bütün sahabenin Allah'a kul olduklarını da söylüyor. Ne yapmış? Bir tek işlev var. Allah'a ulaşmayı dilemiş bütün sahabe. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Dilemişler mi? Hepsi. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bir adım daha atıyoruz. 14. basamakta mürşide ulaşmak söz konusu. Farz mı üzerimize? Farz. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Ey ameni olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Kim sizi Allah'a ulaştırmaya, kim sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Farz mı? Kesinlikle farz. Bu ayet-i kerime farz olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Bütün sahabe bu lazimeye, bu emre itaat etmişler mi? Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana biat etmek, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır, Allah'a biat etmektir. Orada o ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe tabi.

olmuşlar. Üzerimize farz mı? Farz. Kur'an'ın Furkan hüviyeti çıkıyor. Ne yapıyoruz biz bugün? İslam alemi ne yapıyor? İslam'ın 5 tane şartından bahsediyor. Ve diyorlar ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Bunları yaptın mı doğru posta cennete gidersin. Hiç kimse bunları yapmakla Allah'ın cennetine giremez. Bu söylediğim hususların hepsi farzdır. Ve hiç kimse Kur'an'ın Furkan hüviyetine müracaat etmiyor. Kur'an bu 5 tane şartın insanları hiçbir zaman kurtaramayacağını söyleyen apaçık bir Furkan'dır. Açık bir şekilde emirler koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e ve bütün sahabenin bu emirleri 7 safhanın 7'sini de yaşadığını da koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de hem farzları koymuş hem de bütün sahabenin o farzları mutlaka gerçekleştirdiğini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse ikinci safa 14. basamakta mürşide tabi olmak üzerimize farz. Bütün sahabe farzı yerine getirmişler. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. Vuslat olayı hidayete ermek. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Üzerimize farz mı? İşte Allah Teala açık bir şekilde diyor ki Müzzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tebettil ilehi tebdila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Fecr suresinin 27. ayet-i kerime 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbike diyor, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Farz mı? Farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hidayete ermişler mi? İşte günümüzün temel konusu olan hidayete geldik. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. İşte sevgili kardeşlerim Allah Teala hidayeti tarif ediyor ve bütün insanları hidayete davet ediyor. Allah'a ulaşmaya. Ayet-i kerime açık ve kesin. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Hidayet Allah'a ulaşmak. O zaman bakıyoruz bütün sahabe hidayete ermişler mi? Hepsi ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üzerimize farz. Peki bütün bunlar hiç kimseye bir şey ifade etmiyor mu? Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide ulaşmak farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bunların hiçbirisi yok, sadece İslam'ın 5 tane şartına kalmışız. O zaman Kur'an-ı Kerim bir Furkan değil mi? Bütün hakikatleri gözler önüne seren, bunları yapacaksınız, şunları yapmayacaksınız diyen bir Furkan var elimizde. Doğruyu yanlıştan ayıran hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Sonra fizik vücudumuzun teslimi üzerimize farz mı? Elbette. Kim fizik vücudumuz ne olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Adem oğulları olarak anlatılıyor. Adem oğulları Adem'in sülbünden gelen fizik vücutları ifade eder.
Ne diyor Allah Teala? Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm edüvün mübin ve en ubuduni hazâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Yani fizik vücutlar olarak bana teslim olacaksınız diye ahd almadım mı sizden diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken tabi olanlar. Peki bunlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20. Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor Furkan? Onlar teslim etmişler diyor, sen de et diyor. Doğrusu diyor, Kur'an'da farz olan fizik vücudun teslimi, bütün sahabe farzı gerçekleştirmişler. Kur'an'da farz, onların gerçekleştirdikleri de kesin ve bugün ismi bile okunmuyor. Şu ana kadar 4 safa oldu. 4 safanın hiçbirisinin adı bile okunmuyor. Hepsi çoktan unutulmuş İslam tatbikatında. Şeytanın başımıza getirdiği o çorabı, o tuzağı dikkatle gözler önüne sermek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Demek ki 25. basamakta bütün insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek mecburiyetindedirler. Allah Teala gördük ki fizik vücudun teslimini üzerimize farz kılmış. Allah'a kul olmasını fizik vücudumuzun ve bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmiş. Hepsinin fizik vücutları Allah'a teslim olmuş. Peki daha ötesi 26. basamakta nefsimizin teslimi ullelbab olarak gerçekleşir. Kimdir ullelbab? Daimi zikrin sahipleri. Li ullelbab yeskürallâhe, yeskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de o ullelbab kullarımız ki ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Ve Nisa 103 feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Farz. Kimler bu otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikredenler? Sahabe. Nereden biliyoruz sahabenin bu hedefe ulaştıklarını? İşte Allah Teala açık bir şekilde söylüyor. Sahabenin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini, sahabenin ullelbap olduğunu söyleyerek ispat ediyor Allah Teala. Şura suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah Teala Câsiye suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki,

Affedersiniz, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış, ulul elbab olmuş. Ulul elbab olmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış, bütün insanların üzerine. Onlar bunu da gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, peki irşad olmak farz mı? Allah Teala diyor ki Habibim, kullarım beni senden sorarlarsa onlara de ki ben onlara yakınım. Ama onlar da onların bana dua ettikleri takdirde duasına, davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde. Böylece mümin olurlar ve umulur ki irşad olurlar diyor Allah Teala. Ve irşad olsunlar diye diyor. Öyleyse Allah Teala'nın bir irşad olma daveti var burada. Böylece bana ulaşmayı dilesinler ki mümin olsunlar ve irşad olsunlar. Ve bütün sahabenin irşad olduklarını görüyoruz. Allah Teala sahabe için diyor ki bütün sahabenin irşad olduğunu söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Haydi suresinin 7. ayet-i kerimesinde. İşte onlar irşad olanlardır. Öyleyse bütün sahabe irşad olmuş, irşad olmak üzerimize farz. Yani daimi zikrin sahibi olduktan sonra kalbimizde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu. Ve farz ve sahabe gerçekleştirmiş. Peki İrademizi Allah'a teslim etmek farz mı? Böylece irşat makamının sahibi olmak, o da farz. Allah Teala diyor ki, sizden evvelkiler nasıl hakka tukatihi takva ile takva sahibi olmuşlarsa, siz de onlar gibi takva sahibi olun, siz ölmeyin. Önce Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun, sonra ölüm. İşte bu bir hakkın teslim. Bir kişinin kalbindeki müzeyyen olmanın 19 kademe gerçekleşmesi, o kişinin irşad olduktan sonra irşada memur ve mezun kılınması hali. Bütün sahabe mürşit olmuşlar mı? İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiklerini söylüyor Allah-u Teala. O sahabe Künel Ebel'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İşte Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olunmuş. Öyleyse ister Ensar olsun ister Muhacirin hepsi mürşit. Yani irşat makamının sahibi,
Yani bir hakkın takvanın sahibi. Ne gördük sevgili kardeşlerim? 7 kademe, 28 basamak, hepsi farz. Sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş ve neticede 14 asır geçmiş aradan sadece. 14 asır sonra bunların hepsi devreden çıkmış. Sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Hiç kimseyi cennete ulaştırması imkanı olmayan bir şey bütün İslam alemini aldatmış. Ve de korkunç bir tuzağa düşürmüş iblis bütün İslam alemini. Daha evvel önce Yahudileri düşürdüğü gibi, sonra Hristiyanları düşürdüğü gibi, sonra da Müslümanları düşürmüş. Aslında Yahudilik diye, Hristiyanlık diye, İslam diye bir din ayrı ayrı dinler olarak söz konusu değil. Sadece bir tek din olmuş Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar. Tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum oluşturan ve ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerden oluşan bir tek din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Allah'a teslim olma dini. Hanif de Hazreti İbrahim'in dininde teslim olmak demek. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Biz insanlar 14 asır sonra İslam'ın 5 tane şartının yeterli olduğunu zannedenler. Niçin Kur'an'a bakmıyorsunuz? Kur'an Furkan'dır. İslam'ın 5 şartının hiçbir zaman yeterli olmadığını, Kur'an'daki dinin 7 tane safa içerdiğini ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimiyle noktalandığını Kur'an anlatıyor. Ve İslam'ın 5 şartı bunları içermiyorsa, o zaman Furkan'a müracaat edilmediği kesin değil mi sevgili kardeşlerim? İşte günümüzün en büyük faciası, fitnesi budur. Kur'an'ın unutulmuş olması. İnsanların İslam'ın 5 tane şartına endekslenmesi ve Furkan'a müracaat etmemeleri. Bütün insanları kainatın en büyük Furkan'ı olan Kur'an'a müracaatla hedefe ulaşmaları konusunda göreve davet ediyoruz. Bu söylediklerimizin hepsi Kur'an ayetleriyle sizlere ispat edildi. Ama zannediyorsunuz ki İslam'ın 5 şartıyla cennete gireriz. Giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz İslam'ın 5 tane şartıyla cennete giremezsiniz. Hiç kimse, bırakınız 7 safanın yaşanmasını, Allah'a ulaşmayı dilemezse hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bir defa daha giremeyeceğini ispatlayarak sözlerimizi tamamlayalım ve Kur'an'a bir Furkan olarak müracaat etmemenin o korkunç sonucunu bir defa daha sizlere söyleyelim. Cehennem. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne la yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atmeyennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar kesin surette, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla oyalanırlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları derecelerle ateştir ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir.
Geri kalan başka bir şey söylemeye gerek yok. Yedi safanın yedisinde yaşamamak falan. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa her şey bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an'ın Furkan olduğunu hiç unutmayın. Ona müracaat edeceğiz. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, hem de alimlerin yol göstermesini unutmuşlar. Öyle büyük, öyle korkunç bir tuzağa düşürmüş ki, şeytan insanları bizatihi alimleri kullanarak ve alimler Allah'ın söylediklerini değil, birbirinin söylediklerini kabul etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin sadece kendilerine uygun gelenlerini seçip insanlara öğretmişler ve Muaviye'den bu tarafa insanları adım adım Allah'ın yolundan uzaklaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, herkes Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri deyince muhteşem bir topluluk düşünüyor. Oysa ki Kur'an'ın hükümlerinden ayrılmamıza, Kur'an'ın temel hükümlerini yok etmeye dayanan, bu hedefe ulaşan bir gayretin neticelerini görüyoruz. Hiç kimse bilerek Kur'an-ı Kerim'i gizlemez. Onların da böyle büyük bir hataya asla düşmeyeceklerini kesin olarak düşünüyor ve inanıyoruz. Ama ortaya konulan gerçek odur ki, Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasında unutulması Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri eliyle gerçekleşmiştir. Özellikle bunu yapmak istedikleri için değil, ama ortaya koydukları ilim bunu oluşturduğu için. Ve bugün hidayet çağıdır. Bu hidayet çağında biz hidayeti anlatmakla vazifeli olanız ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin ortaya koydukları İslam'ın 5 tane şartının hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünyaya saadetine ulaştırmasının mümkün olmadığını bir defa daha ispat ederek bu konuyu tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Biz sadece bunları size anlatmakla vazifeli kılınınız. O kadar. Kendimizden hiçbir şey ilave etmek imkanının sahibi olmadığımız gibi Kur'an'ın dışından hiçbir şey söylemeyiz. Ve hiç unutmayız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asıl hadisini. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uymayan hiçbir sözüm doğru değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'a uygun olmayan benim bütün hadislerim sahtedir diyor, uydurmadır diyor. Benim hadisim olarak lanse edilmiştir ama bana ait değildir diyor. Kur'an Furkan'dır diyor. 14 asır sonra hidayetle görevli olan biz aynı şeyi söylüyoruz sizlere. Kur'an Furkan'dır. Öyleyse sözlerimizi dikkatle dinleyin ve Kur'an'la mutlaka karşılaştırın. Ancak o zaman kurtulursunuz. Yoksa korkunç bir son bütün insanlığı bekliyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Ve sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Bir defa daha ruha girmek üzere inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fusilet Suresi 40. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yulhidûne fî âyâtina lâ yah fevne aleyna. Efemen yulka fin nari hayrun em men ye'ti aminen yevmel kıyameh i'melu ma şi' tüm innehu bima ta'melune basir. İnne muhakkak şüphesiz ellezine onlar yulhidune dil uzatırlar, saptırırlar fi de hakkında ayatina ayetlerimiz la yahfevne gizli kalmazlar aleyna bize mi? Ve böylece men kim kimse ilka ilka edilir, bırakılır, konur. Fi de içinde içine ennari ateş. Hayrın hayırlı, daha hayırlı. Em veya yoksa men kim kimse yeti gelir. Aminen emin olarak güvenle. Yevmel kıyameti kıyamet günü i'melü yapın. Ma şey. Şitüm dilediniz. İnnehu muhakkak ki o bima şeyle ta'melune yapıyorsunuz. Basirün en iyi görendir. Muhakkak ki ayetlerimize

saptırma yapanlar size gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o yaptıklarınızı en iyi görendir.

Öyleyse Allah'ın ayetlerinde saptırma yapan birçok insan olmuş bugüne kadar. Şu anda Kur'an mealleri de aynı statünün içindedir. Allah'ın söyledikleriyle insanların ifade ettikleri arasında büyük farklar oluşmaktadır ve insanların kurtuluşu da engellenmektedir. Onun için Allah'ın tefsiri doğru olan odur. Allah'ın ruhunu bildirdiği bir Kur'an tefsiri. Allah'ın ayetlerinde her zaman saptırma yapanlar olmuştur. Hala da devam ediyor. Birinci ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû bizzikri lemma câehum ve innehu le kitabun aziz. İnne muhakkak gerçekten ellezîne onlar keferû inkar ettiler. Bizzikri lemma olduğu zaman câehum onlara geldi. Ve innehu ve muhakkak ki o le elbette gerçekten mutlaka kitabın kitap azizün üstün yüce şerefli. Şöyle oluyor netice. Gerçekten onlar kendilerine zikir yani Kur'an geldiği zaman onu Kur'an'ı inkar ettiler. Ve muhakkak ki o aziz yani yüce ve şerefli bir kitaptır. Her zaman böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Hangi peygambere Allah Teala bir şeriat kitabı göndermişse onu mutlaka insanlar inkar etmişler. Ve her devirde Allah Teala bütün kavimlere resullerini gönderiyor ve gönderdiği bütün kavimlerdeki resulleri bütün kavimler inkar ediyor. Kabul etmiyorlar. Allah Teala Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde açıkça bunu söylüyor. Biz bütün kavimlere resul gönderdik. Ard arda gönderdik. Birbirinin ardından ve göndeririz diyor ard arda. Ama diyor hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. İstisna yok sevgili kardeşlerim. Bütün kavimlerde çoğunluk resullere karşı. Her devirde bu olay olmuş. Şu anda da dünyanın bütün ülkelerinde, bütün kavimlerde Allah'ın resulleri yaşıyor ve hepsi de inkar edilmiş durumda. 42. ayet Fussilet Suresi 42. ayet Bismillahirrahmanirrahim. La يَتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ La yetihi ona gelmez. El batılı batıl minden beyni yedihi onun elleri arasında önünde ve la ve değil olmaz. Min halfihi onun arkasından. Tenzülün inmiştir. Minden hakimin hikmet sahibi hamidin hamid hamd edilen layıkı veçile övülen çok senaylılar. Batıl onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz.

Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Kendisine Hamid tarafından, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir.

Hakim ve Hamid tarafından, yani Hakim, Hakim hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid kendisine hamd edilen, yani Allah tarafından indirilmiştir.

Fussilet Suresi 43. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yukalu leke illa ma kat kile lir rusuli min kablik inne rabbeke lezu mağfiretin ve zu ikabin elim. Ma yukalu, söylenen şey. Leke, sana, illa'den başka, ma şey. Katki ile söylenmiş, li er resulü, resullere, min kablike, senden önce. İnne muhakkak ki, Rabbeke, senin Rabbin, le elbette mutlaka, zu sahip, mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi, mezuve sahip, ikab, şiddetli ceza, azap, elimin acı, elem. Acı, elem verici, elim. Allah Teala buyuruyor, sana söylenen senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin mağfiretin ve elim azabın sahibidir.

Allah Teala burada şunu söylemiş oluyor. Senden evvel de Resuller gönderdik. Hepsi inkar edildiler. Seni de reddediyorlar. Bu eşyanın tabiatına uygun olan bir sonuçtur. Şimdiye kadarki Resullerin hepsi nasıl reddedildilerse, inkar edildilerse, seni de reddediyorlar. Sana da aynı şeyleri söylüyorlar. Ama senin Rabbin diyor Allah Teala, hem mağfiretin sahibidir, hem de elim azabın sahibidir. Yani, eğer senin sözlerine itaat ederlerse, o itaat edenler mutlaka bizim mağfiretimize ulaşırlar. Onların günahlarını sevaba çeviririz. Çünkü sözü dinleyip de Allah'a ulaşmayı diledikleri anda günahları örtülür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirdikleri anda günahları sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala onlara mağfiret eder. Ama karşı çıkıyorlarsa ve hele ona iftira atılıyorsa o zaman onlar için elim bir azap söz konusudur. Fussilet suresi 44. ayet-i kerime. Velev Bismillahirrahmanirrahim. Velev cealnahu Kur'anen acemiyyen. Lekalu lev la fussilet ayatuh. E acemiyyun ve arabi. Yani arabiyyun. Kul huve lillezine amenu huden ve şifaun. Vellezine la yu'minune fi azanihim vakrun ve huve aleyhim ama. Ulaike yunadevne min mekanin ba'id. Velev ve eğer şayet cealnahu onu kıldık yaptık Kur'anen Kur'an acemiyen yabancı dil Arapça olmayan le elbette mutlaka galu dediler. Lev olsa la değil fussilet açıklandı ayatühü onun ayetleri e mi acemiyün, yabancı dil, Arapça olmayan ve Arabiyün ve Arap, kul, de, söyle. Huve o, li ellezine, onlar için, amenu, amenu oldular, iman ettiler. Huden, hidayet, ve şifayün, ve şifa, ve lezine ve onlar, la yu'minune, mümin olmazlar, iman etmezler, fi, de, içinde, İçinde vardır azanihim onların kulakları. Vakrun vakra işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen sistem. Ve hüve ve o aleyhim onlara amen kördür. Ülaike işte onlar. Yuna devne onlara nida edilir, seslenilir. Minden mekanin yer, mekan, vaidin uzak. Ve eğer şöyle bir sonuç çıkıyor. Ve eğer onu, yani Kur'an-ı Kerim'i, kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık, yani Araplara indirdiğimiz halde, Arap lisanıyla değil de başka bir lisanla indirseydik, mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki o amini olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı kördür. Şifa ve hidayet değildir. Onlara karşı

ediyor Allah Teala, o amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Fussilet suresi 44. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Kalpleri bütün insanların neslinin kalbi hastadır. %100 afetlerle donatılmıştır. İşte o afetleri yok ederek onları fazıllara çevirecek olan şey hidayettir. Nefs tezkiyesidir. Öyleyse Kur'an hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci hidayetin sahibi olur. Amin olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi veya bir başka isimde münib olan kişi, gene Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ilk şifaya ulaşmıştır. Hidayetin ilk merhalesindedir. Birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman ikinci hidayete ulaşmıştır. Mürşid Allah adına onu teslim alır. Ruhu orada vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Gerçek teslim için 7 tane gök katını aşar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Üçüncü hidayet, ruhun Allah'a teslimi. Nefsin kalbindeki şifa, hastalıklardan %51 arınmayı ifade eder bu noktada. Fizik vücudun tesliminde bu arınma %80'i aşar. Nefsin tesliminde ise %100 şifa oluşur. Nefsin kalbindeki hastalıkların hepsi sona erer. Ama bu sadece amini olanlar için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Onlar kör, sağır ve dilsiz olmaktan Allah-u Teala tarafından daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an kurtulurlar. Onların artık kulaklarında vakıa yoktur. Kalplerinde kinnet yoktur. Gözlerinin işitme hastalığı üzerinde hicab-ı mestüre, gözleri üzerinde hicab-ı mestüre yoktur. Ve görme, işitme ve idrak etme hastalığı da mühürlü değildir. Hepsinin mühürleri açılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iman edenler için bu sebeple bir hidayet ve şifadır. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman uzuvları kapalıdır. Kördürler, sağırdırlar, bilinçsizdirler. Bu sebeple Kur'an onlar için bir körlüktür. Körlerin okuyamayacağı bir muhteva taşır. Sağırların işitemeyeceği bir muhteva taşır. Kalplerin, böyle olan kalplerin, mühürlü olan kalplerin idrak edemeyeceği bir muhteva taşır. Şifa ve hidayet değildir onlar için. Öyleyse mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. İşitme hastaları mühürlüdür. Müminin İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e karşı çıkan, Allah'a ulaşmaya, insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar için onların kulaklarına vakra koyduğunu, kalplerine ekinnet koyduğunu, vakrayı işitememeleri için, ekinneti idrak edememeleri için, fıkıh edememeleri için koyduğunu ve onlarla Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in arasına Allah-u Teala'nın hicab-ı mestüre koyduğunu, gizli bir perde koyduğunu, o adamların gözlerine koyduğunu ifade ediyor. Bu insanlar kördürler, sağırdırlar ve idraksizdirler. Onlar için Kur'an hidayet ve şifa değildir.
Dikkat edin ifadeye. Kur'an aminu olanlar için bir hidayettir ve şifadır.

Fussilet Suresi 44. ayet-i kerime. Kur'an aminu olanlar için, sadece onlar için hidayet ve şifadır. Neden hidayettir? Söyledik. 7 tane hidayete arka arkaya erdirdiği için. Neden şifadır? Kişilerin nefslerinin kalbindeki hastalıkları iyileştirdiği için. Afetlerin hepsini yok ettiği için şifadır. Sinelerde olanı, yani nefslerin kalbindeki afetlerin yok edilmesi konusunda şifadır. Ve 45. ayet-i kerime, Fussilet Suresi 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Musel kitabe. Fahtu life fihi yani. Ve lev la kelimetun sebekat min rabbike le kudiye beynehum ve innehum lefî şekkin minhu murîb. Öyle kat ve and olsun ki ateyna biz verdik Musa aleyhisselam el kitabe kitap fahtulife fe ihtulife fe fakat İhtilife, ihtilaf ettiler, anlaşmazlığa düştüler. Fihi, onda, onun hakkında ölevla olmasaydı, kelimetin söz, sebekat, geçti. Sabık oldu, geçti. Min, den, Rabbike, senin Rabbin, le, elbette mutlaka, kudiye yerine getirilirdi, bitirildi, beynühüm onların arasında, beynühüm ve muhakkak ki onlar ve elbette mutlaka fi içinde şek, şüphe, minhü ondan, muribin, şüphe içinde olan.

görülüyor ki Hz. Musa'ya verilen Tevrat hakkında insanlar şüphe içinde olmuşlar. Oysa ki Allah Teala bizim diyor Hz. Musa'ya verdiğimiz kitap bir hidayettir, bir şifadır diyor. Kur'an-ı Kerim nasıl bir hidayet ve bir şifa ise Tevrat da bir hidayettir, bir şifadır diyor. Yetmez. İncil de diyor Allah Teala bir şifadır. Bir hidayettir. Ve birbirlerinden farkları yoktur diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şeriatının tek bir şeriat olduğunu, aynı şeriat olduğunu, birbirlerinden hiçbir farkının olmadığını söylüyor Allah Teala. Ve Allah Teala buyuruyor ve andolsun ki Musa Aleyhisselam'a kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Her kitap konusunda mutlaka ihtilaf olmuş. Ve her devirde insanlar Allah'ın indirdiği kitaplardan şek ve şüphe içerisinde olmuşlar. Ve 46. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Men amile salihan feli nefsihi ve men esa'e fe aleyha ve ma rabbuke bi zallamin lil abid lil abid abid. Men kim? Amile yaptı, işledi. Salihan, salih amel, nefs tezkiyesi. Fe böylece artık li için nefsihi kendi nefsi. Ve men ve men ve kim? Esae kötülük yaptı, kötülük işledi. Fe böylece artık aleyha kendi aleyhine ve ma ve değil Rabbike senin Rabbin bi zallamin çok zalim, çok haksızlık yapan li için el abidi kullar. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse salih amel işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.

Senin Rabbin kullara, yani kullarına zulmedici değildir. Öyleyse kim salih amel nefs eskisi işlerse, salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel. Nefsi teskiye edici amel. Islah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırıcı.

arındırır ama nefsi temizlemez, tezkiye etmez. Nefsin afetlerinde azaltma vücuda getiremez. O salih amel değildir. Allah-u Teala bu muhtevayı iki hüviyete ulaştırmış. Salihat, seyyiat. Salihat, derecat kazandıran ameller. Seyyiat, derecat kaybettiren ameller. Sevap, derecat kazandıran ameller. Günah, derecat kaybettiren ameller.

Öyleyse bir de salihat var. Islah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller. Salah kelimesi, salih kelimesi, ıslah kelimesi, ıslahat kelimesi hep aynı kökten geliyor. Islah olmak bir değişikliği ifade eder. Kötülükler işleyen bir kişinin adım adım değişmesi ve artık hem kendine hem başkalarına hayır sağlamaya başlaması ifade eder. İşte derecat kazandırıcı ameller hayırdır, derecat kaybettirici ameller şerdir. Öyleyse hayırla şer, sevapla günah, hasenatla seyyiat, hepsi derecat açısından birinci grup derecat kaybettiren, ikinci grup derecat kazandıran olaylardır. İşte salihat dediğimiz zaman burada derecat kazanmak mutlaka vardır. Ama salihatta derecat kazanmanın ötesinde o kişinin nefsinin, kalbinin afetlerinin de azalması vardır. Islah müessesesi vardır nefsin kalbinde. Ve 47. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İleyhi yureddu ilmüs sa'ah sa'ati ve ma tahrucu min semeratin min ekmamiha ve ma tuhmilu min unsa ve la te'a ve la teda'u illa bi ilmihi ilmi ve yevme yunadihim eyne şure kâ-i kâlu azennâke mâ minnâ min şehîd. İleyhi ona yureddu, reddedilir, döndürülür. İlmü es-sa'ati. O saatin ilmi ve ma tahrucu ve çıkmaz minden semeratin ürünler meyveler minden ekvamiha onun tomurcukları ve ma tahmülü ve taşımaz hamile kalmaz min insa kadınlardan bir kadın ve la tedavi ve koyamaz doğuramaz illa den başka hariç olmaksızın olmadan bir ilmihi onun ilmiyle. Ve yevme ve gün yünadihim onlara seslenilir. Eyne nerede şürekâi benim ortaklarım? Kâlu dediler. Âzennâke sana bildirdik, arz ettik. Ezene izin verdi. Âzene ilan etti, bildirdi. Âzennâke sana bildirdik, arz ettik. Ma yok. Minna bizden, min şehidin bir şahit. O saatin, şöyle çıkıyor sonuç, o saatin yani kıyametin ilmi ona döndürülür. Ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz.
onlara benim ortaklarım nerede diye sesleneceği gün sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Allah-u Teala burada kıyametin ilmi Allah'a döndürülür, Allah'a aittir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre kıyamet olayı tamamlanmıştır. Ve amel defterleri zamanın başlangıç noktasına geri götürülmüştür. Kimin cehenneme gideceği, kimin cennete gireceği bellidir. Mutaffifin suresinin 8 ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, iki grubun amel defterleri diyor, yani rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, füccarınkiler sicindedir. Zemin kattan 7 kat aşağıda, cehennemin en dip noktasındadır. Oysa ki diyor, ebrarın rakamlı kitapları ise diyor, illiğindedir diyor. Zemin kattan 7 kat yukarıdaki birinci alem. Birisi 7 kat aşağıdaki ilk alem, ikincisi 7 kat zemin kattan 7 kat yukarıdaki kalem, yani birbiri arasında 14 kat fark oluyor. Ebrar cennete gireceklerdir, girecek olanlardır. Füccar cehenneme girecek olanlardır. Öyleyse kıyamet kopmuş, her şey belli olmuş. Kimin kazandığı, kimin kaybettiği, kimin cehennemde ebediyen kalacağı, kimin Allah'ın cennetine gideceği belli olmuş. Ve her birinin kader hücresini Allah-u Teala ona göre yerleştirmiş. Yani şu anda kim 7. gökkatına ruhen çıkarsa, çıktığı anda solunda bir duvar görecektir. O, onun geçmişidir. Üzerinde sıvası olmayan taşlardan örülmüş bir duvar. Sol tarafı. Sağa döndüğü zaman altıgen şeklinde bal peteklerini andıran sarımsı renkte kader hücrelerini görecektir. Herkesin kader hücreleri birbirinin yanındadır. Ve kişi sağına tam döndüğü zaman önünde sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini görür. Yani sadece bu dünyadaki hayatını değil, illiğinde ise cennetteki hayatını da sonuna kadar gösteren, eğer sicindeyse, yani gideceği yer cehennemse, cehennemdeki hayatını da sonuna kadar gösteren bütün kader hücrelerini görür. Her bir altıgen bir insanın girebileceğinden daha geniş bir altıgendir. Yani aşağı yukarı 1 metre diagonal çapta rahatlıkla girebileceği bir kader hücresidir. Ve oraya girdiği zaman bir hücreye girmez. Adı öyle. Girdiği zaman dünyanın o gününü yaşar kişi. O günü bütün insanlarıyla, yaşayanlarıyla orada görecektir. İşte Allah-u Teala'ya göre kıyamet kopmuştur. Zaman geriye sıfıra dönmüştür ve sonuçlar açık bir şekilde tahakkuk etmiştir. Kimin cennete gideceği, kimin cehenneme gideceği belli olduğu gibi yaptıkları bütün hareketler, bütün işlevler orada kader hücrelerinde gün be gün bütün insanların bir aradadır. Yani illiğine çıkan, bakan insan sadece İlliğinde olanların hayatının o günkü safhasını görmez. Sicinde olanların da görüntüsü oradadır. Ama kişi kendi kader hücresinden oraya girer.
O kişinin cennete gireceğini ifadedir bu. Yoksa Kadir Gecesi'nin o günde girdiği zaman, o gün dünyada, kendi yaşadığı alemde neler olmuşsa hepsini görür, kendisini de görür. Kendisiyle beraber diğer insanların neler yaptığını görür. Ve dışarıdan seyreder. Öyleyse kıyamet günü Allah-u Teala'nın bütün boyutlarıyla tamamladığı, sıfıra indirgediği ve cennete gidecek olanlara, cehenneme gidecek olanların hayat kitaplarını tamamen birbirinden ayırdığı bir özelliği içerir. Yani Allah'a göre kıyamet kopmuştur ve zaman kıyamete doğru bize göre yürümektedir. 48. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve dalle Bismillahirrahmanirrahim ve dalle anhum ma kanu yed'une min kablu ve zannu ma lehum min mahis, yani mahisin. Ve dalle ve saptı, uzaklaşıp gitti anhum onlardan ma şey, kâni oldular, yed'ûne tapıyorlar, minden, kabli önce, ve zannü ve kuvvetle zannettiler, anladılar, ma, yok, olmaz, lehüm, onlar için, minden, mahisin, kaçacak yer. Ve daha önce tapmış oldukları şeyler, onlardan uzaklaşıp gittiler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar.

Kaçacak bir yer olmadığını anladılar, idrak ettiler. İnsanlar putlara tapmışlar, ağaçtan yapmışlar, taştan yapmışlar, putlar vücuda getirmişler ve onlara tapmışlar. Kaçacak hiçbir yerleri olmadığını o gün anlıyorlar. Kıyamet günü orada putların onlardan uzaklaşıp gittiklerini ve taptıklarının hiçbir değeri olmadığını o zaman anlıyorlar. Ne yazık ki şu anda da insanların büyük kısmı şirkte. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin durumu şirkte olmaktır. Bu bir gizli şirktir. İnsanlar çeşitli fırkalara ayrılmış, çeşitli inançların sahipleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes diğer fırkaların içinde. Ve hepsi şirkte. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkte değil. Öyleyse oradaki muhtevaya baktığımız zaman hemen hatırlamamız lazım gelen ayetler Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Sadece Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırkayı oluştururlar. Onlar şirkli değildirler. Onlar takva sahipleridir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılmışlardır ve onlar şirktedirler. İşte puta tapanlar da o gruplardan sadece bir tanesi. Cehenneme gidecek gruplardan sadece bir tanesi. Yani şirkli olmak için mutlaka puta tapmak gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Allah'ın kanunu budur. Fırkalara ayrılmışlardır. Şirktedirler. Kafirdirler. Dalalettedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Tağutun kuludurlar. Tağutun dostudurlar. Bütün negatif faktörler onların üzerindedir. Gidecekleri yer cehennemdir. Ve 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. La es e mul insanu min du'a'il hayri ve in messehuş şerru fe ye'u sun kanut. La yes'emu, bıkmaz, usanmaz. El insanı insan, minden, duayı dua istek, el hayrı hayır. Ve in ve şayet eğer messehu ona dokundu, eşşerrü, şer, kötülük, fe o zaman yeusun, yeise kapılır, üzülür. Kanutun, ümitsiz olur. Şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız. İnsan hayır duasından usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır, ümitsiz ve ümitsiz olur.

Burada Allah Teala'nın hayrı ve şerri insanların taleplerine göre değerlendirmiş. Biz insanlara hayır dediğimiz zaman bizi sevindirecek olaylardan bahsetmiş oluruz. Şer dediğimiz zaman bizi üzecek olan olaylardan bahsetmiş oluruz. Hayır bizi sevindiren olaylardır, şer bizi üzen olaylardır. Bize göre. Burada da Allah Teala insan hayır duasından yani hayır istemekten usanmaz. Hayır için hep dua eder Allah Teala yani kendisini sevindirecek olaylar için. Ama onlar aslında hayır mıdır, şer midir? O ayrı bir konu. Eğer ona şer dokunursa, yani onun üzüleceği bir olay dokunursa diyor Allah Teala, o zaman yeyse kapılır ve ümitsiz olur. Şimdi bu ayeti Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesiyle karşılaştıralım. Ne diyordu Allah Teala orada? Savaş size kerih gelse de üzerinize, sizden evvelkiler olduğu gibi üzerinize farz kılındı. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Öyleyse buradaki hayırdan Allah-u Teala'nın muradı kişinin hoşlandığı talepler hep o istikamette Allah'tan ister. Şerden muradı da kişinin hoşlanmadığı şeyler. Peki Allah-u Teala o zaman neden öyle söylüyor? Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Yani biz insanlar hayrı ve şerri Allah'ın ölçülerine göre bilmeyiz. Biz insanlar eğer Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsak hayır bizim için bizi sevindiren olaylardır. Şer bizim için bizi üzen olaylardır. Oysa ki Allah Teala hayrı bize derecat kazandıran olaylar, şerri bize derecat kaybettiren olaylar olarak değerlendiriyor. Bir hırsız düşünün, birinin malını çalmış, hırsız seviniyor, malı çalınan üzülüyor. Oysa ki hırsız bundan derecat kaybetmiştir, bir şer ile karşı karşıyadır, şerre ulaşmıştır, derecat kaybetmiştir. Ama buna seviniyor. Diğeri de hırsızın kaybettiği derecatı malı çalındığı için kazanmıştır, kul hakkı ödenmiştir kendisine derecat olarak. Ve ne olmuştur? Bu kişi üzülüyor. Malı çalındığı için üzülüyor. Oysa ki derecat kazanmış. Kazanılan derecelere üzülüyor kişi, hayra üzülüyor. Diğeri de kaybettiği derecelere rağmen seviniyor, şerre seviniyor. Öyleyse doğrusu, derecat kazandığımız olaylar hayırdır, derecat kaybettiğimiz olaylar şerdir. Allah'a göre hayır ve şer önemli. Ama biz insanlara göre hayır ve şer bu standartlarda. Yani bizi sevindiren olay, ister derecat kaybettirsin, ister kaybettirmesin, sevindiriyorsa o hayırdır. Bizi üzen olay, ister derecat kazandırsın, isterse kaybettirsin, o şerdir. Onun için Allah Teala siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Ve Fusilet suresi 50. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in ezaknahu rahmeten minna min ba'di darra'e messethu le yekulenne haza li ve ma ezunnu saate kaimeten ve le in rucitu ila rabbi inne li indehu lel husna fe le nunebbiyennellezine keferu bima amilu ve le nuzikannehum min azabin galiz. Vele ve elbette mutlaka in. Şayet eğer ezeknahu ona tattırdık. Rahmeten bir rahmet. Minna bizden. Minden badi sonra. Darrae şiddetli darlık, zarar. Mesetu ona dokundu.
Le mutlaka elbette yekulen ne mutlaka söyler. Haza bu li benim ve ma ezunnu ve ben sanmıyorum. Es saate o saat kaimeten, kaim olan, vuku bulan ve le in ve eğer şayet rücitu döndürüldüm ila Rabbi Rabbime inne muhakkak ki mutlaka li benim indehu onun yanında le mutlaka gerçekten el husna güzellik ve böylece artık o zaman le elbette mutlaka nünebbi haber vereceğiz enne olduğunu ellezine onlar keferu inkar ettiler bima şeyi.

Amilu yaptılar vele ve elbette mutlaka nüzikkan nehum onlara mutlaka dattıracağız. Min den azap azabin galiz dehşetli.

Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak, mutlaka bu benimdir, hakkımdır. Ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun, Allah'ın yani yanında mutlaka güzellikler vardır, der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz. Ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız.

krize gene insanların hayırlar ve şerler hakkındaki tutumundan bahsediyor Allah Teala. Eğer bir rahmet tattırırsak diyor, mutlaka bu benimdir, hakkımdır diyor. Ve kıyamet saatinin geleceğini de zannetmiyorum. Gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile o Allah'ın yanında mutlaka bana mükafatlar vardır diyor.

İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an tefsiri konumuz böylece inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir saati beraberce Kur'an tefsiri konusunda tamamlamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın. Allah Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve 7 safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var. Dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimde mütala ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah Teala'nın bir ayeti kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş daimi zikre ulaşacağınız son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordu Yunus? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa yerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını hemen bir kelimeyle verelim, daimi zikirle. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa, o devamlı bir saadetin sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki, üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah-u Teala onu farz kıldığı halde 14 asır 70 farzların arasından çıkarılmasına. Zikri farz kılmış Allah-u Teala. Çok zikri farz kılmış. Günün yarısından daha çok zikri. Ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız? Aminular kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kul olmak. 7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. iliklerinize, kemiklerinize yayılan bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bizi ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarınızdaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Ve asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki iblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda bir mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi. Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bir diyeceğimiz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. 2. 3. Bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınızı da bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginin sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerin bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız, mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim,
1: Hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam yapma, ama yapmasan da Allah Teala seni kabul eder. Hadi canım sen de diyor. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki, bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, ya Rabbi ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa, ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa, sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada kavuklarıyla falan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara bu zamanda da evliya oluyormuş yani. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey, sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzını söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbini söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Niye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'a dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisini olamadım. Biz de ona soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim. Gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor. Diliyorum ben. Her zaman diliyorum. Ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz?

bulacaktın diyor eğer bitirseydin. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı, bu kalplerinde Allah Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icabı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı. Onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insan var mutlu olan, Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların, mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şeye gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz, o zaman göreceksiniz, mutlu olacağınızı göreceksiniz. Onun için deniyor İslam'da niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine, yahu nasıl olur? Niyet amelden nasıl üstün olabilir? Amel fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah Teala'ya, hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban
Allah'a ulaşmayı

demiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyeceklerdir ki oho, adam 65 sene yapılması lazım, gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hükme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin sizin de bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet, tuz biber ekiyor her şeyin üstüne. Diyor ki Allah-u Teala, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler? Allah Teala diyor ki vel asr suresinde vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir, illellezine aminu, ama amin olanlar hariç, onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala, cennettir diyor. Tamam, başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah Teala diyor ki men arefe Rabbihi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse, tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halık'ın yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Ne olmuş hanif fıtratıyla yaratılmışsak? Hanif fıtratıyla yaratılmışsak, hanif dinini yaşayabilecek olan, sadece kainatın tek dinini, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edebileceğiniz, teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize düşeni yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Ve mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede
siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah-u Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicabı mesureyi alarak, kulaklarınızdaki vakayı alarak, kalbinizdeki ekinleti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla, ki 10 tane ihsanı ard arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilavesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah-u Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiği için. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah-u Teala kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicab-ı mestüre var. Hepsinin başlarının kulaklarında vakra var. Hepsinin kalbinde ikinnet var. Ve cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek, sürüne sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ikinnet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah-u Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor.
amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde enkinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple dünya saadetinin yarısına sahip olmak, kendi nefsinizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah Teala, ben sizin için güçlük dilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah'a, Allah Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Hayır, hayır, ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah-u Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de, sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu suali sorsun. Eğer ben Allah Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde %50'sini bana bir hiç karşılığında teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun. Mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızla değil, kalbinizle. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz?
böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah-u Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah-u Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş. Bu adam bir saat sonra asılacaktı. Ama şimdi hayatta. Hayatını ona verdim demiş, ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz, ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin, absisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin, bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki sona erdi, o kişiye bir hediye verdiniz, onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz, bir güzelliği yaşadınız. Tamam, sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır.
etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bileşik kaplar usulü gereğince bütün sizin dışınızdaki çevreden bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala sizi mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Yine Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın. Bir saatte onun için harcadınız. 3 saat boyunca daimi 3 saat zikirdeymişsiniz gibi bu mutluluğu yaşarsınız. Çünkü niyetiniz halis. Ve Allah Teala sizin başkalarına yardım için yaşadığınızı biliyor. Dikkat edin. Kim başkalarına yardım için yaşarsa Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın bir saatini vakfettiğiniz zaman bir saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun 2 katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra gelen bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız, kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız, değişmez Allah için. Siz mutlu olursunuz. Allah başkaları için her şeyi yaptığınız için, başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız için Allah'ın ülkesinde yaşayan bir mutlu kişi yapar sizi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden denemiyorsunuz? Hal hep oradaysa arşın burada. Etrafınızda yüzlerce insan var. Ne olur her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman, evinizden otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz. Herkes sıkıntılı. Herkes burnundan soluyor. Herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kalabalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız, etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak. Sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak, ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki avuz çehreli,
asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını, hayır, başkalarına değil, size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz, onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse, vermek, almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz, Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız, o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin, insanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kalp. Kalp biliyorsunuz ki bir insan vücudunda, fizik vücudunda hayat unsurudur. Ve binlerce defa açınıp kapanan ve bütün vücuda kanı gönderen en uç noktalara kadar, sonra da bütün vücuttan geri alan, temizlenmek üzere akciğerlere gönderen, akciğerlerde temizlenen kanı bütün vücuda gönderen, tekrar geriye çeken, akciğere ulaştıran ve böylece bir ömür boyu kesintisiz çalışan bir organımız kalp, fizik vücut açısından kalp hayatın merkezi. Ama manası tek bu açıdan değerlendirilebilen küçücük bir mana değil. Kalp, Kur'an-ı Kerim'de hem bir uzuv olarak kullanılmış, hem de kalbin hissiyatı olarak kullanılmış. İdrak hassası olarak kullanılmış. Kalp, Kur'an'da bu yer aldığı cihetle, bu husus yer aldığı cihetle farklı bir müesseseyi simgeliyor. Yani bir uzuv olarak kalp kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de ama idrak hassası olarak da kullanılmış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala onun hastalığı üzerine engeller koyuyor. Görme hastası sem'i. Affedersiniz. Görme hastası basar. İşitme hastası sem'i. İdrak hastası kalp. Çünkü idrak kalbimizle gerçekleşir. Tamam, idrak kalbimizle idrak ederiz. Kalbimizle alakalı bir konu. Ama bu fizik vücudumuzun kalbi değil. Manevi kalbimiz. Yerleri aynı yapının sahip oldukları cihetle aynı. Ruhumuzu Allah'a gönderiyoruz. Allah'a doğru bizden ayrıldığı zaman nefsimizde fizik vücudumuz kalıyor. Gece uykuya daldığımız zaman nefsimiz de bizden ayrılıyor. Geriye sadece fizik vücudumuz kalıyor. Uykudayız. Nefsimizin neler yaptığını rüyada verilen sistemde görebiliriz. Bakarız ki bir başka alemdeyiz. Bakarız ki insanlar bizi görmüyor.
bakarız ki evlerin içinden geçebiliyoruz. O zaman anlarız ki bu alemdeyiz. İçinde bulunduğumuz fizik vücudumuzun alemi olan zahiri alemdeyiz. Bakarız ki kapıyı açmadan içeri giremiyoruz. İnsanlığa kucaklaştığımız zaman gerçek anlamda birileriyle kucaklaşıyoruz. Bakarız ki bizden evvel ölmüş olan yakınlarımızla beraberiz, eskilerden bahsediyoruz. İşte orası berzah alemidir. Ölenler orada yaşıyorlar. Yaşantıları orada devam ediyor. Her gece insanın nefsi vücudundan ayrılır ve dilediği yere gider. Bağımsızdır. Bizim beynimizden, bizden bir izin almadan ayrılır. Biz uyku denilen bir muhtevanın içinde uyumuşuzdur. O bizden ayrılıp dilediği yere rahatlıkla gider. İşte aramızdaki irtibatın sağlandığı noktada rüya işlemi başlar. Yani idrakimiz nefsimize intikal eder. O zaman fizik vücudumuzda şu anda nasıl birbirimizi görebiliyorsak, içinde bulunduğumuz odayı görebiliyorsak, başka insanları kucakladığımız zaman birini kucaklamış oluyorsak, eğer nefsimiz berzah alemindeyse aynı şeyleri yaşar. Orada bir başka güzellik daha yaşanır. Bizden evvel ölmüş olanlarla da beraber olabiliriz. Eski günleri yad ediyor olabiliriz. Ve de böyle bir olayı yaşadığınız zaman emin olmak için sorun. O kişi ölmeden evvel onunla beraber yaşadığınız herhangi bir olayda bir şeyleri hatırlayıp sorun. Bütün aldığınız cevapların doğru olduğunu göreceksiniz. Çünkü onunla konuşuyorsunuz. Onun ölen fizik vücududur. Mezara girmiştir. Ama nefsi berzah aleminde yaşamaya devam ediyor. Ruhu ise eğer ölümden evvel Allah'a ulaşmadıysa ölümden sonra ulaşmıştır. Yani iki alternatif. Ya ölmeden evvel Allah'a ulaşmıştır ruhu. Kişi böylece Allah'ın ermiş evliyası olmuştur. Ya da ölümden sonra ulaşmıştır. Her iki halde de nefsle birliktesiniz. Rüyalarda görülen genel anlamda nefstir. Nefsin yaşantısı rüya alemindeki yaşantınızdır. Ve fizik vücudunuz bir uyku halinde olduğu için o devreye hiçbir noktada girmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Vücudumuzun en önemli fizik standartlardaki en önemli uzvu kalp. Ondan bahsediyoruz. Böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun olmazsa olmaz şartı, olmazsa veya yara alırsa kan kaybı önlenemediği takdirde mutlaka ölüme ulaşacağımız bir uzvumuz. Yani hayati önem taşıyan uzuvların en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kullandığı kalp kelimesine bakıyoruz. Bir, fizik vücudumuzun kalbi için bir uzuv olarak kalbi kullanıyor Allah-u Teala. İşte bu vaptaki olayda iki nevi insan vardı ya, kendisine tebliğ yapılınca kabul eden kişi. Böyle bir kişi için ilk defa
tebliğ yapılıyorsa, onun kalbinde, gözlerinde ve kulaklarında engeller yok. Görme, işitme ve idrak etme standartlarında da engeller yok. O kişi bu engeller olmaksızın yaşıyor. Çünkü engeller insanlara sonradan konuluyor. Tebliği yaptınız, o kişi itiraz etti. Öyle bir insanın hastalarına Allah-u Teala engel koyuyor. Kişiye tebliğ yaptınız, karşı çıktı, sizinle tartıştı. O zaman Allah-u Teala uzuvlarına engel koyuyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın uzuvlara engel koyduğunu görüyoruz. İşte bu uzuvlar gözler, kulaklar ve kalptir. Gözler görme hassasının sahibidir. Görür. Kulaklar işitme hassasının sahibidir. İşitir. Kalp idrak etme sahibidir. İdrak etme hassasının sahibidir. İdrak eder. Allah Teala Câsiye 23'te diyor ki kim Allah'ın taleplerine Allah'a çağrıldığı zaman karşı çıkarsa kim böyle bir statüde karşı çıkmak değil de sadece kabul etmezse onların hastalarına engel koyarız diyor. Yani kişinin Basar isimli görme hastasını Allah Teala kapatıyor. Semi isimli işitme hastasını kapatıyor. Ve onun idrak etmesine de mani oluyor, kalbine engel koyarak. Onun kalbinin Allah-u Teala tarafından engellenmesi söz konusu oluyor. Kalbinin idrak etme hassası. Öyleyse görme hassası, semi, işitme hassası, basar ve idrak hassası Allah Teala bu idrak hassasına da kalp adı veriyor. Hem uzuvun adı kalp hem de idrak hassasının adı kalp. Ama biz ona kulla konuştuğumuz insanda Allah-u Teala idrak hassasını kapatıyor diyelim. Şimdi bir başka alternatife geçiyoruz. Kişiye tebliğ yaptığımız zaman o kişi karşı çıkıyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde böyle bir karşı çıkma işlemini gerçekleştirenlerin uzuvlarına engel koyduğunu görüyoruz. Allah Teala o kişinin gözlerine engel koyuyor. Vakra koyuyor. Kulaklarına engel koyuyor. Ve kalbine engel koyuyor. Gözlerine ikinet, kulaklarına vakra, kalbine bir engel koyuyor.
Öyleyse gözlerine koyduğu engel affedersiniz. İcab-ı mesture. Kulaklarına koyduğu engel. Ekinnet.

Harbi ne koydu? Fakra. Böylece Allah Teala'nın üç tane engel koyduğunu görüyoruz ve bu ayetin neticesinde anlıyoruz ki o kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle münakaşa etmiş, tartışmış. Tartışanlar için gözler, kulaklar ve kalbe engeller konuluyor. Kabul etmeyen ama tartışma yapmayanlar için görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel konuluyor. Ve bir üçüncü alternatif bu ikisinden hareketle bir sonuca götürüyor bizi. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyorsa, o zaman bu insanların hem gözlerine, kulaklarına, kalbine hem de görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyuyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde ortaya çıkan gerçeklere baktığımız zaman isimler hangi isim olarak kullanılırsa kullanılsın, kalbin vücudumuzun en önemli uzvu olduğunu görüyoruz. Hem manevi açıdan en önemli uzvu, hem de maddi açıdan en önemli uzvu. Neden önemli? Çünkü maddi açıdan hayati bir unsur. Olmazsa olmaz şartı yaşamın, o uzuvda vücuda giren herhangi bir kan kaybına neden olacak olan bir yaralanma olayı, kalbin bir sebeple kaza eseri de olsa, bir başkasının kasti ile de olsa kalbin delinmesi hali kişiyi mutlaka ölüme götürür. Öyleyse kalp en hayati organımızın adı. Bu konunun maddi yönü. Yaptığı görev son derece önemli. Vücudumuzda kirlenmiş olan kanı toplayıp kalbe götüren bir sistem kurmuş Allah-u Teala. Toplama sistemi. Kalbe gelip de kalpten o kan akciğerlere basılıyor. Akciğerlerde alınan nefesle birlikte kalbe gidecek olan kanın havadan oksijen alarak temizlenmesi söz konusu. Bu temizlenmiş kanın vücudumuzun her uzvuna ulaşması söz konusu. Öyle ki nefesi verdiğimiz noktada bu temizlenme işleminin sonucunda kirli havayı, kirlenmiş olan havayı dışarı atıyoruz. Temizlenmiş olan akciğerlerde temizlenmiş olan kansa vücuda pompalanıyor. Her nefeste bu olay tekerrür eder. Yani diye nefesimizi aldığımız zaman bu nefes bütün vücudumuza yayılacaktır. Önce bu nefes akciğerlerimize ulaşacak. Orada bu temiz hava akciğerlerimizde bir temizliği vücuda getirecek ve temizlenen kan oradan bütün vücudumuza gönderilecek. Tekrar geri döndüğü zamana kadar yeniden nefes almış olacağız.
Böylece bir insan hayatı boyunca devamlı nefes alıp verir. Nefes aldığında havadan aldığı oksijeni ciğerlerine gönderir. Ciğerlerinden kanın temizlenmesi yapılarak bütün vücuda temizlenmiş olan kan ulaşır. Sonra da vücutta bütün uzuvları dolaşırken kirlenen kan tekrar akciğerlere döner. Solunum sisteminin gönderme standardı ve geri alma toplama standardı. Ve böyle bir ortamda kalbe ulaşan kan oradan akciğerlere pompalanır. Akciğerlerde alınan nefesle tekrar temizlenir. Ve temizlenen kan tekrar bütün vücuda devamlı yayılır. En ince damar uçlarına kadar kilometrelerce kanın gitmesi söz konusudur. Yani damar uçlarının her birini, damarların her birini bir yol kabul ediyoruz. Böyle bir sistemde vücudun her noktasına, bütün kılcal damarlara kanın gitmesi söz konusudur. Atar damar ve toplar damar bu görevi yapıyor. Neyi görüyoruz? Kalbin hayati önemini görüyoruz. İşte fizik vücudumuzda kalp adı verilen bu mekanizma ne kadar önemliyse hayatımızda da o kadar önemlidir. Manevi hayatımızda da o kadar önemlidir. Kalp maneviyatın merkezidir. Allah Teala kalbimize tecelli eder. Kalbimize ulaşır. Allah Teala neden biz insanların kalbine ulaşıyor? Çünkü kalp Allah'ı idrak edebilecek olan uzvumuz. İdrak müessesesinin oluştuğu yer. Kalbimizi vücudun bu fizik dengelerin ötesinde Allah ile olan ilişkisi sebebiyle dikkatle incelememiz lazım. Allah Teala kalbimize ulaştığını söylüyor. Kalbimize ulaşıyor ve kalbimizin içini nurlarla dolduruyor. İnsanın manevi kalbine baktığımız zaman bu kalbin %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsin kalbinden bahsediyoruz. Ruhumuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Fizik vücudumuzun kalbi devamlı kanla dolu. İşte Allah Teala'nın fizik vücudumuzda da tesir sahası oluşturduğu en büyük, en önemli organ kalptir. Kalbi fizik standartlarının dışında Allah ile olan ilişkilerin merkezi olarak düşünmemiz lazım. Kalbimiz de Allah ile irtibattayız. Allah kalbinize ulaşır diyor Allah Teala. Kalbimizin nur kapısını açar. Kalbimizi Allah'a döndürür. Üç olay da kalple alakalıdır. Allah'ın kalbimize ulaşması
kalbimizin nur kapısını açması ve

giderek dolar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbi, ruhun kalbi ve fizik vücudun kalbi aynı sahayı işgal ederler. Vücudumuzda kalp neredeyse, nefsin kalbi de nefsin vücudunda aynı yerdedir. Ruhun kalbi de aynı yerdedir. Ama nefsin kalbinde de, ruhun kalbinde de sadece hissiyat söz konusudur. Allah'ın yolunda Allah'ın söylediklerini idrak edecek olan ve bu sebepte mutluluğu yaşayabilecek veya yaşayamayacak olan bir nefs kalbi. Ruhun kalbi %100 Allah'la alakalı, Allah'ın ruhu. Ve fizik vücudun kalbi kan sistemiyle alakalı. İşte sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun kalbinde hissiyat meselesi de nefsimizin kalbindeki afetlerin statüsüne göre şekillenir. Bir insan zikre başlar, Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine ulaşır, tabi olur ve nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başlayınca nefsinin kalbindeki %100 afetin adım adım azalması söz konusudur. Allah Teala 4, 7, 8 aylık bir devre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirir bizim için. Bizi nefs tezkiyesini gerçekleştirmeye ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes için bu Allah tarafından garanti edilmiştir. Böyle bir statüde kişinin nefsi Allah'ın nurlarıyla %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi nurlarla dolar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış ve bizlere bir kalp vermiş. Allah'ı hissedebilecek, Allah'ı idrak edebilecek olan bir yapıda. Mutlulukla %100 alakalı bir müessese, nefsimizin kalbindeki afetlerin dizaynı fizik vücudumuzda da aynı tesirleri oluşturur. Kişinin nefsinin kalbi %51 afetlerle %49, %100 afetlerle doluyken ruhumuz da vücudumuzdadır. Onun da kalbi %100 hasletlerle doludur. Böylece bu başlangıç dengesidir. Mürşidimize ulaştığımız zaman vücudumuzdan ruhumuz ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu noktadan itibaren Allah Teala şeytanın üzerimizdeki tesirini sıfırlar. Ve de zikir yapmaya başlarız, ibadetlerimizi yapmaya başlarız. Nefsimizin kalbi %51 nur ile dolana kadar Allah Teala bizi şeytanın bütün tasallutundan korur.

O noktada ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığından o noktaya kadar geçen zaman içerisinde nefsimizin kalbi %49'u fazıl nuru, %2'si rahmet nuru olmak üzere nefsimizin kalbi %51 nurla dolar. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek ne kadar çok şeyimiz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala nefsimizin kalbi %51 nurlanana kadar şeytanın bizi rahatsız etmesine müsaade etmiyor. Müsaade ondan sonra çıkıyor ki o noktada %50'lik denge kurulmuştur. Yüzde hatta 51 pozitif, %49 negatif olarak denge kurulmuştur. Ve nefs tezkiyesi burada tamamlanır. %51 nur birikimde nefs tezkiyesi tamamlanır. Bundan sonra nefsin tasfiyesi, yani tamamen %100 afetlerden kurtulması için zikir giderek artacaktır. Artan zikrimizle paralel olarak evvela günün 12 saatinden daha fazla zikre ulaşmamız gerekli. Sonra bu zikri 18 saate çıkarmamız lazım ki fizik vücudumuzu da Allah-u Teala'ya teslim edelim. Neticede nefsimizin kalbine gelen nurlar önemli. Zikrimizi 18 saate çıkardığımız zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşıyor. Aşmışsa bundan sonra zikre daime ulaşmak artık problem değil. Dik yokuş %80'i aşabilecek olan noktaya ulaşmak. Günde 3-4 saatlik zikirden 4 saatlik diyelim. 4 saatten 18 saat zikre çıkmak. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı bir insanı hedefe ulaştırmak. 18 saat zikir kişiyi fizik vücudun Allah'a teslimine ulaştırır. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşmak temel hedefiniz olmalı. Zikri daimde ulul makamının sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. İşte kalp orada bütün fonksiyonlarını eda etmeye başlar. Çünkü kalp gözünün ve kalp kulağının mutlak olarak açılacağı yer orasıdır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılır. Burası ulul albab makamıdır. Kişinin nefsinin kalbi afetlerden %100 kurtulmuştur. %100 nurlarla dolmuştur. Bu sebeple kişinin kalp gözünü Allah-u Teala açar. Bu sebeple kişinin kalp kulağını açar. Ve kişi Allah'tan hem kalp gözünün açılmasıyla başkalarının görmediği şeyleri kalp gözüyle görmeye başlar.
Kalp kulağının açılmasıyla Allah ile konuşmaya başlar, tezekkür etmeye başlar. Bu sebeple kişi ehli tezekkür olur. Ehli hayır olur daimi zikirde olduğu için. Her an hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır olur. Ve ehli hikmet olur. Ehli hikmet olan bu kişi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir basamakta görür. Bir de ehli hüküm olur. Hakim veya hakem olarak karar vermek aşamasında olduğu zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için daima adaletli kararlar verecektir. Hükmü bu sebeple ehli hüküm adını alır. İşte bu kişinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Görülüyor ki manevi tekamülün muhtevası içerisinde kalp nurlarla dolma açısından vücudumuzun en önemli merkezini teşkil eder. Hissiyatımız orada gelişir. Kalbimize nur dolar. Nefsimizin kalbi nurlarla %100 dolar. Fizik vücudumuzun kalbinin hissiyatı o noktada en yüksek mertebelere çıkar. Mutluluk mu? Kalbinizin onunla da %100 ilişkisi var. Ve manevi tekamül o standartlar içinde teşekkür eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, kalbinizi tamamen nurlarla doldurmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Teatro. الفاتحة مع السلامات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet, sizlerle bir olmak, bir merhaba demek, bir hatır gönül sormak ve bir güzelliği birlikte yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları Allah'ın yoluna girsinler de mutlu olsunlar diye yaratır. Herkese daveti açıktır. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini ister. Herkesin daha öteye geçmesini ister. Mürşidine tabiyetini, ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Buraya kadar olan dönem, eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, o kişi için mutlaka cennetin üçüncü katı vardır. Dünyada da mutluluğun yarısı sağlanmıştır. Bu mutluluk müessesesinin yarısı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah-u Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse, Allah'ın kendisine ulaştırdığı insanlar var. Bu insanlara bakıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insanlar nasıl insanlar? Bunların Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bütün insanların başlangıç özelliği bir dilektir. Sadece bir dilek. Deminki ayet-i kerimeye dayalı olarak kim Allah'a mülaki olmayı, yani kim Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar dalalettedir. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar dalaletten hidayet safhasına geçerler. Dalaletten hidayete geçmek. Dalaletteyken hidayet üzere olmak. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir betire. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. 14. basamak. Allah 14. basamakta o kişinin mürşidine tabiyetiyle ruhunu onun vücudundan ayırır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir yolculuğun sonunda o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Bu muhteva içerisinde, bu 7-8 aydan çok daha kısa bir zaman parçası içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç korkmayın. Allah'ın yolundasınız. Allah-u Teala
mutlaka sizi kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım demekle bu noktada kime hitap ediyoruz? Konuşmamızın bu anında Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenleri kastediyoruz. Onlara hitap ediyoruz. Onlar kurtuluşa mutlaka erecek olanlardır. Hani Hazreti Nuh ne diyordu? Ben bu yanında olanlar, yanında olan amin olanlar var ya, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onları yanımdan kovacak değilim diyor. Ve onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaktır diyor. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olandır. O ayetler dizisinde Hazreti Nuh'a tabi olanlardır. Yani birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka tabiyetle sonuçlanır. Kişi tabi olduktan sonraki sonuç da daha çok, daha açık bir şekilde bellidir. O kişinin ruhu mutlaka tabiyetle beraber vücudundan ayrılacaktır. Ondan sonra da mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah-u Teala'nın zatına bir insanın ruhunu ulaştırması. Hayır, ifade çok doğru değil. Her ne kadar kişi bu konuda gayret ediyorsa da, mesela zikir yapıyorsa da, namazlarını kılıyorsa da, ibadetlerini gerçekleştiriyor ise de, ruhu kendisine ulaştıran Allah'tır. Sadece Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi değil, Rum suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediğini seçmesi insanlardan %95'ini seçmesi demek. Herkesi seçer. Sadece seçmediği bir grup insandır. O insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmayı dilerlerse ve bu istikamette bir gayretin sahibi olurlarsa işte onları seçmez Allah Teala. Sadece onları. Hem insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler, bu yetmez. Hem de başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmaya çalışacaklar. İşte böyle bir grup insan Allah Teala tarafından seçilmez. Öyleyse ayete bakalım şimdi tekrar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse kendisine seçtikleri insanların hepsine çok yakın, %95'inden fazlası, ama kendisine ulaştırdıkları mutlaka o seçtiklerin içinden gelecek. Çünkü seçmedikleri ulaşmayı dilememekle de kalmayıp başka insanları da bu yoldan caydırmaya çalışanlar. Onlardan bir ümit yok. Onları devre dışı bırakıyor. Geri kalanların hepsini seçiyor. İşte o seçtiği insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini aşan ruh her kademede bir gök katı yükselir. 7 tane gök katı var. O 7 tane gök katını aşan ve Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilekleri karşılığında mutlaka bunu garanti ediyor. Garantisi altına almış. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Hemen hemen herkesi kendime seçerim. Başka insanları benim yolumdan ayırmaya çalışanları, benim yolumdan men etmeye çalışanları sadece onları seçmem.
onların dışındaki insanlar ki bunlar %95'in ötesinde, hepsini seçerim diyor. Ama o seçtiklerim ben seçtim diye bana ulaşmazlar diyor. Bana ulaşmak için diyor, bana ulaşmayı dinemeleri lazım. Önce dilek, sonra bu dileğin üzerine diyor, onlar bana ulaştırmazlar ruhlarını diyor. Ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım. Yani o adamın istediği kadar eksiği olsun. O kadının, o kişinin, her kimse, her kademeden insan, akil ve balik olmak kaydıyla, yani 15 yaşın ötesindeki herkes sorumluluğu taşır. Bu noktadan itibaren bütün insanlar sorumludurlar. O noktada sübyan sınıfını aşmış olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizlere bunları öğretti de biz de sizlere öğretiyoruz. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya kavuştuktan sonra rahmet-i Rahman'a kavuştuktan sonra, rahmetli olduktan sonra daha 2 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımı bütün boyutlarıyla devam etmiş ve sahabe ve sonradan sahabeye katılanlar, onlardan sonra tabi'in, ondan sonra tebe'i tabi'in, ondan sonra onlara da tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar, 200 yıllık bir devre söz konusu. Ondan sonra insanlar iman konusunda tartışmalara girmişler ve de Allah'ın istediği şeyin imanın ötesinde olduğunu, inanan insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimsenin cehennemden kurtulamayacağını unutmuşlar. Ve din adım adım muhteva itibariyle küçülmüş. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan birinci safa, mürşide tabiiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah-u Teala'nın ulaştırmasıyla birinci devresi sona eren, bu Allah'ın garantisinde olan kesim. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. Bundan sonra 4. safa geliyor. Fizik vücudun teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. 6. safa muhlis olmak. Yani tövbeyi nasıl olsa tövbe etmek. 7. safhada iradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak. İşte İslam ve din adını verdiğiniz ne varsa, Hristiyanlık, ondan evvel Musevilik, indirilen kitaplara baktığımız zaman Hazreti Musa'ya Tevrat'ın, Hazreti İsa'ya İncil'in ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini görüyoruz. 3 peygamber. Ve peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le, Peygamber Efendimiz'le sona eriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bu ilmi bize öğretmiş. Muhakkak ki Allah her şeye kadir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar ancak Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Demin saydığımız yedi tane safa, ki bunlardan üçüncüsü Allah'ın zatına ulaşmak, hepsi yok edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tarafa 14 asır geçti. Ve Kur'an unutulmuş, her şey hadislerin üzerine bina edilmiş. Hadislerin üzerine bina edilmesi kötü bir şey mi? Elbette değil. Eğer hadisler sahih ise Kur'an'a mutlaka tam olarak intibak eder. Ama ne yazık ki binlerce hadis uydurulmuş bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dandır diye. Hatta şimdi ismini hatırlayamadığımız birisini uydurduğu 3000'den fazla hadis sebebiyle asmışlar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bu hadis tek başına bir bütünü ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben ne konuşursam beni Allah söyletir. Allah'ın söylettiği de yalnız Kur'an-ı Kerim'dendir. Yani eğer bir ayetten bahsetmişse, bir hedeften bahsetmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 safa 4 teslimi anlatmış sahabeye. Tıpkı onun gibi ondan evvel Hazreti İsa 7 safa ve 4 teslimi anlatmış. Tıpkı onun gibi ondan evvel Hazreti Musa kendi kavmine 7 safa 4 teslimi anlatmışlar. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra duruma bakıyoruz. Ne olmuş? Önce Museviler unutmuşlar. Hazreti İsa'nın söylediklerini ve büyük kısmı bu 7 safayı yaşamak yerine din adına başka şeyleri yapmaya başlamışlar. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hazreti İsa'yı görevli kılmış. O kendisine indirilen İncil'le öğretmiş etrafındakilere. 7 safa ve 4 teslim hepsi yaşamışlar. Hazreti İsa'ya tabi olanların hepsi onunla birlikte 7 safa 4 teslimi yaşamışlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir süre sonra büyük kısmı dejenere olmuş. Onun bütün bu 7 safa ve 4 teslim hakkındaki söyledikleri unutulmuş ve kiliselerde yapılan bir takım ayinlere dönüşmüş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. O ve sahabesi 7 safa ve 4 teslimi yaşıyorlar. Ondan sonra da bir süre ona tabi olanlar, onlara tabi olanlar yaşıyorlar. Sonra toplumun büyük kısmı bir tartışmanın içine giriyor. Bir defa
7 safa ve 4 teslim, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, muhlis olmak. Altıncısı, muhlis olmak ve irşad olmak aynı şey. Ondan sonraki kademe, salih makamına ulaşıp, iradeyi teslim edip, irşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar gelen devrede bunu yaşayan bir grup insan bütün devirlerde var olmuş. Bugün de var. İşte biz de onlardan biriyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi ne yapmışsa biz sadece onu yaparız. Ne yaparız? Günde 5 kere oruç kılma, günde 5 kere namaz kılmayız. 5 vakit namaz kılmayız. 7 vakit kılarız. Öyleyse o ne yapmış? Perşembe günleri oruç tutmuş. Biz de tutarız. O neyi yaptıysa biz ve kardeşlerimiz onları gerçekleştiririz. Kuşluk sünneti kılmış, biz de kılarız. Teheccüd sünneti kılmış, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılmış, sabah namazı ile öğlen namazı arasında kuşluk sünneti kılmış. Aynen gerçekleştiririz. Ne yapmış? Daimi zikrin sahibi olmuş, öteye geçmiş. Tesbihin de sahibi olmuş. Bizim de hamdolsun Allah Teala bizi oraya ulaştırdı, tesbihe. Kardeşlerimizden de ulaşanlar var. Ve bütün kardeşlerimiz de daimi zikre ulaşmak için bir büyük çabanın içindeler. Bu çabanın içinde olup da bu noktaya ulaşanlar var mı? Tarikatlar boyunca, ki tarikatlar hiç bitmemiştir, bugün de aynen yaşıyorlar. Birçok kişi o tarikatların içinde bu hedeflerin hepsine ulaşmışlardır. Bugün de ulaşıyorlar. İşte onlar Allah'ın gerçek dostlarıdır. 7 safa 4 teslimi gerçekleştirenlerdir. Gerçekleştiren ne olur? İrşada memur ve mezun kılınır. Onlar başkalarını irşad etmekle vazifelendirilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sebepsiz yere hiçbir şey yapmaz. İşte bu sonuç, yani ruhun ve çin nefsin ve iradenin Allah'a teslimi neyi ortaya koyar? Bir insanın nefsinin kalbinde hiçbir şey kalmamasını. Önce bunu gerçekleştirir. Sonra o kişinin tövbe-i nasuha çekilmesini gerçekleştirir. Sonra o kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah iradesini teslim aldıktan sonra o kişinin bu göreve tayin eder. O güne kadar daimi zikirde olan kişi o noktadan itibaren zikir, iradenin bir mahsulü olduğu cihetle artık iradesi olmadığı bir vaka olduğundan bu kişinin tesbihi
külli irade tarafından gerçekleştirilir. Daimi zikirdedir yine kişi dizayn olarak. Yani her an gece gündüz 24 saat Allah'ı zikretmektedir. Ama kendi iradesiyle değil. Külli irade vasıtasıyla bu da Allah'ın iradesi de, ilahi irade de diyebilirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tarikatlar içerisinde böyle insanlar her zaman vardır. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. Şimdi problem nereden kaynaklanıyor öyleyse ona bakalım. Problem bu 7 safa ve 4 teslimi İslam'ın 5 şartına indirgeyenlerde. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diyorlar. İslam'ın şartı 5'tir. Bu 5 şartı gerçekleştirdiğin zaman cennete girersin. Hemen bir uydurma hadis geliyor. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmiş ve ona demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? O da ona demişmiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Söylediklerin arasında bunlar mutlaka vardır diye düşünüyoruz. Ama Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap da bunlarla beraber mutlaka o kişiye söylenmiştir. Ama burası atlanıyor. O zaman hatırlayın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylediğini. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir şeyim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun bütün sahabesine Allah-u Teala'nın verdiği emir açık ve kesin olarak 7 safa, 7 safa ve 4 teslimi de farz kılıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin üzerlerine farz kılınan 7 safa ve 4 tane teslimi hepsinin sahabe adını verdiklerimizin gerçekleştirdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim yazıyor. Öyleyse eğer 7 safa 4 teslimin hepsi farzsa, eğer bugün bütün o farzlardan elde kalan İslam'ın 5 şartıysa, insanlar şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir tuzak. Din adamlarımız okullarında İslam'ın 5 şartını temel bir ilim olarak alıp öğretime üye oluyorlar, öğretim üyesi oluyorlar. Üniversiteyi bitiriyorlar. Devam ediyorlar çalışmalarına. Üniversite öğretmeni olmak üzere evvela asistan oluyorlar bir profesörün yanında. Sonra doçent oluyorlar imtihanı verip. Ondan sonra da profesör oluyorlar. Ve hepsi İslam'ın 5 şartından ibaret bir muhtevayı insanları kurtaracak olan bir hedef kabul ediyorlar. İşte burada büyük bir yara almıştır İslam. Bu yara felç edici bir yaradır.
Hamdolsun ki İslam'ın bir kısmı İslam'ın gerçek boyutuyla yaşıyor. Bütün tasavvuf ehli bunu gerçekleştirendir. Ne dedik? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesi Kur'an'da farz olan 7 safa ve 4 teslimi de yaşamışlar. Bugün 7 safa ve 4 teslim sadece tarikatlarda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçek buysa, 7 safanın 7'si de farzsa, bütün sahabe bu 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirmişlerse, o zaman İslam aleminin de bu dizayn içerisinde üzerimize farz olan bütün farzları yerine getirmemiz gerekmez mi? İşte yerine getirmediğimiz için Allah-u Teala'nın cezalarıyla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin de teslimine kadar uzanan, ruhun ve için nefsin tesliminden sonra iradenin de teslimine kadar uzanan, onu da kapsayan bir dizi işlev Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmıştır. Ve bütün bu kademelerden insanı aşırtacak olan şey zikirdir. Allah'ın ismini tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur gelir. Bu nurlar göğüse gelir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin göğsünü Allah Teala mutlaka yarar. Allah Teala buyuruyor ki biz onların göğsünü yararız. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açarız diyor. Onların göğüslerini teslime açarız diyor. İşte teslimi açmak ne demek? Ruhun teslimine, fizik vücudun teslimine, nefsin teslimine, iradenin teslimine. Göğsünden kalbini Allah Teala niçin nur yolu açıyor kişinin? O kişi zikir yapacak. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapacak. Veya iç sesiyle dilini de kımıldatmadan zikir yapacak. Bu yaptığı zikre paralel bir standartta Allah'ın katından önce sadece rahmetle faz gelecek. Rahmet nurları kalbe girecek. Sonra rahmet, faz ve salavat gelecek. Rahmetle faz, rahmetle salavat gelecek. Ve gelen fazıllar %2 rahmet birikiminden sonra o kalpte %7 birikime başlayacak. İşte bu birikimdir ki kişiyi nefsin kalbinde %49 fazla ulaştıracak. Böyle bir faz birikimi %2 rahmetle toplandığı bir araya getirildiği zaman %51 nur eder. Bu %51 nuru yerli yerine oturtalım. Herkese Allah-u Teala bunu garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Her %7 nur birikimde, fazıl birikiminde, başlangıçta %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin ruhu bir kat yükseleceği için 7 katı tamamlayacaktır kişinin ruhu. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Allah'ın zatına sitesini müntahaya ulaşan zikir serisini tamamlamış olan ruh ulaşacaktır. Sitetül Münteha'ya ulaşacak.
Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın ruh zatına ulaşacak. Allah'ın zatında Allah'ın ruhu yok olacak. İşte olay budur. Zaten ruhu Allah üflemişti. O üflediği ruhu tekrar geriye istiyor. Bu ne ifade eder? Bu yolun yarısını ifade eder. Mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Cennetin üçüncü katını ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Birinci kat cennet sizin. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet sizin. 14. basamaktasınız. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu Allah'ın ulaştırdığını görüyoruz. Kişi sadece zikirlerini arttırıyor. Allah da kendisine düşeni yapıyor. O kişi son derece mutlu bir hayat içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bütün bunlar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir süreç içerisinde normal standartlarda gerçekleşiyor. Ve kişi ulaşana kadar, Allah'a ruhunu ulaştırana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu kapıyı açmış. Hadi gelin diyor, sizi bekliyorum diyor. Sizden diyor bir şey istemiyorum. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dilersiniz diyor. Siz bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ben sizin ruhunuzu vücudunuzdan çıkararak kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz mürşidinize tabi olduğunuzda diyor otomatik olarak sizi terk eder. Ve bana doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a mutlaka ruhlarını asgari standartlarda mutlaka ulaştırmasını istiyor. Daha o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü takva sahibi olmuştur. Rum 31 öyle söylüyor. Münibine ileyhi ve ettekû. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Sonra tabiiyetle beraber ruhu vücudundan ayrılır. Allah vücuttan ayrılan o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin bütün eksiklerini kapatır. Hiçbirini varmış gibi göstermez, hepsini yok eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ulaşmak söz konusu. Bunu siz yapmayacaksınız. Siz sadece ulaşmayı isteyeceksiniz. Allah da ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte mutluluğun yarısını elde ettiniz. Neden? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla doldu. Ve geriye kalan kesim %49 karanlık, afetlerle dolu. Bu yarı yarıya dünya mutluluğu demektir. Ama cennet katlarından üçüncüsündesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, daha ne olsun? Allah Teala size daha ne versin hediye olarak? Bir hiç karşılığı sadece bir dilekle hepinizin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ki öldüğünüz zaman istemeseniz de ruhunuz Allah'a zaten ulaşacaktır. Siz göndermediyseniz
Ruhunuz mutlaka öldüğünüzde Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından alınacak. Eğer ruhunuz sizde ise alınacak ve Allah'a ulaştırılacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen herkesin gideceği yer cehennemdir. Bu kadar açık ve kesinse, bir tarafta cehennem varsa sonsuza kadar devam edecek olan bir işkenceler dizisi, bir tarafta cennet varsa sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuz bir milyarlarca senelik bir yaşam. Sadece mutluluktan oluşan bir yaşam. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğiniz size bu yaşamı sağlayacak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız sadece bir dilekle, affedersiniz. Birinci kat cennetin sahibi olacaksınız sadece bir dilekle, tabiiyetle ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Sizi mürşidinize ulaştıracak olan siz değilsiniz, Allah. Yetmez, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman sizden ayrılan ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştıracak olan gene Allah. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve de bunu sanki siz yapmışsınız gibi sizi mükafatlandıracak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi yarı yarıya temizlendiği için sadece üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi yarı yarıya temizlendiği için dünya mutluluğunda sadece %51'ine sahip olacaksınız. %49 dünya mutluluğunu yaşayamayacaksınız ama %51 yaşayabileceğinize göre, üçüncü kat cenneti de elde ettiğinize göre, bu Allah'ın çok büyük bir lütfu keremi değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne duruyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyenler, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Allah Teala'ya dua ediyoruz inşallah. Öğreticiler de bu büyük hakikatleri söylemeye başlarlar. Böylece herkes kurtuluşa ulaşır inşallah. Allah Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt töreni.
1: El Fatiha mi as salavat. Allah'ım salam. La ilahe illallah, Rahmanir Rahim, Maliki yevmiddin, İyyake na'budu ve

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz Allah'a köle olmak. Kul olmanın ötesine geçmek. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gün Allah'a köle olacaksınız. O zaman mutluluğunuz çok üst boyutlara ulaşacak. Allah'ın iradesi komutlar zinciriyle sizi kendisine bağlayacak. Her an sadece Allah'ın söylediklerini yapacaksınız. Öyleyse o müstesna güne hepinizin ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlayalım inşallah. Sevgili kardeşlerim, bilirsiniz ki İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani kainatın tek dini, ...28 tane basamaktan oluşuyor. Dört tane, yedi basamak. Bu 28 basamak, yedi tane safha içeriyor. Ve bunun yedinci safhası konumuz. Her safhada ayrı bir olay tahakkuk ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yeni bir konu, yeni bir gün, yeni bir akşam. Her şey çok güzel. Yedi safhadan evvela bahsedelim. İslam yedi safhadan ibarettir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada mürşide 10 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 10 ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak var. Üçüncü safhada birinci hidayete ermek var. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci hidayet. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim edip nefsin hidayetine, nefsi hidayete erdirmek. Altıncı safhada irşada ulaşmak. Yedinci safhada da irşat ehli olmak. Bir hakkın takvanın sahibi olmak. Başka bir ifadeyle Allah'a köle olmak. İşte bugünkü konumuz, bu anlattıklarımızdan sonuncusu Allah'a köle olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bütün gönlümle istiyorum ki Allah'ın güzelliklerini hepiniz yaşayasınız. Sizi insan olarak yarattı diye, bu güzellikleri yaşatıyor diye Allah'a çok

hamd etmek ve şükretmek. Öyleyse İslam'ın 7 safhasının basamakları itibariyle nereye geldiğini görelim. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. safhada başlıyor. 3. basamakta başlıyor, 7. basamakta sona eriyor. On dördüncü basamakta irşat makamına ulaşıp tabi oluyoruz. Teslim oluyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim oluyor. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşıyoruz. 4. kademesinde, 5.sinde ise Allah'a köle oluyoruz. Allah'a köle olduğumuz yer noktaya yakinler açısından bakarsak ilmel yakin 3. basamakta başlıyor. 23. basamakta tamamlanıyor. Aslında 22. basamakta tamamlanıyor. 23-24. basamaklar ilmel yakinle aynı yakin arasında bir geçit. 23-24-25. basamaklar hakkı aynı yakine bir geçit. İlmel yakinle aynı yakinin arasında. 25. basamakta aynel yakinin sahibi oluyor kişi, hikmet sahibi oluyor.

Ve aynel yakin 27. basamağın ...26. basamakta başlıyor. 27. basamağı içine alıyor. Aynel yakin. 28. basamağın 4 mertebesini de 4 kademesini de muhtevasını alıyor. Ve hakkul yakin 28. basamağın 5. mertebesi, 6. mertebesi ve 7. mertebesi başlangıç noktası ve insanların bu hedefe ulaşabilmiş insanların %90'dan fazlası için sonu 6. mertebede bütün kavimlerdeki Resuller var. 7. mertebede ise sadece devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkat edin.

Allah ile olan ilişkiniz söz konusu ve yücelmek söz konusu. Öyleyse Allah'a köle olmak bu konunun zirvesini teşkil ediyor. Allah'ın hakkül yakin takvaya ulaştırdığı, bir hakkın takvaya ulaştırdığı, iradenin teslimine ulaştırdığı bütün insanlar Allah'ın kölesidir. İrşad makamına tayin edilirler. Bunlar beşinci kademeyi teşkil ederler. Altıncı kademede her kavimdeki resuller vardır. Yedinci kademede sadece devrin imamı vardır. Öyleyse Allah'a köle olmak üç grubun tayin edildiği bir bölümdür. Hepsi tayinle bu görevi alırlar. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını, irşat makamının sahibi yapar. Niçin yapar? Çünkü kişi sadece Allah'tan aldığı emri gerçekleştirebilecek olan bir özelliğe Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Kendi nefsinin afetleri olmamasının ötesinde Allah'ın iradesini bağlamıştır. Bu bağlamda iradenin, cüz'i iradenin ilahi iradeye bağlanması sadece ilahi iradenin iradesine uyulacağını ifade eder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel dizaynda. Şimdi bu panoramayı baştan sonra adım adım birer cümleyle geçerek konumuza ulaşalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Bu değerlendirmede pozitif olanların hepsi Allah-u Teala tarafından seçilirler. İkinci basamak. Ve bu iki basamakta kalanlar kurtuluşa ulaşamazlar. Allah-u Teala tarafından seçilmelerine rağmen. Ama seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte dileyenler üçüncü basamaktadır. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka cennet sahibi kılar kişiyi. Ve Allah-u Teala derhal kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Böyle olduğu anda Rahim Esması ile tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli Allah-u Teala'nın gözlerinizde bulunan görünmez bir perdeyi Allah'ın bildiği ve sizi irşat makamına baktığınız zaman onu tanımanıza mani olan bir perdeyi Allah-u Teala gözlerinizden alır. Hicabı mesture. Kulaklarınızdan vakrayı alır. Kulaklarınızda bir engel var. Allah'ın irşat müessesesini işitemezsiniz. Daha doğru bir ifadeyle zamanın ifadesine göre hidayeti duyarsınız ama işitemezsiniz, manasına varamazsınız. Hidayete mütealik olan hususları işitemezsiniz, manasına varamazsınız. Sonra Allah-u Teala onu kaldırır, kulaklarınızdan alır. O zaman
gözlerinizle görmeye başlarsınız, kulaklarınızla işitmeye başlarsınız. Sonra Allah Teala 7. basamakta kalbinizdeki idraki önleyen ilahi konfitürü oradan alır ve yerine ihbat koyar. 7. basamaktasınız. Böylece hidayeti sadece işiterek manasına varmak değil, idrak etmeye başlarsınız, kendinize mal etmeye başlarsınız. Sizin mülkiyetinizde olur. Hidayetin kendisi ve müdafaası. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra Allah kalbinize ulaşır. 8. basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. 10. basamak. Ve zikre başlarsınız. Böylece kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Ama kalbiniz mühürlü, mühürün arasından sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları 11. basamakta kalbinize sızmaya başlar. Ve kalbinizin, nefsinizin kalbinin bir köşesinde oraya duvara yapışıp orada kalırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, on ikinci basamakta kalbinize ulaşan rahmet nurları %2'ye ulaşır. Bu birikimin sonudur. Bu sizi huşu sahibi yapar. Yani 12. basamaktasınız ve huşu sahibi olursunuz. Aslında ön huşuya 9. basamakta ulaşmıştınız. Kalbinizi Allah Teala Allah'a çevirdiği zaman nasıl toprak Allah'ın rahmetine hasretse, sizin nefsinizin kalbi de Allah'ın rahmetine hasret bir halde huşuya ulaşır. Allah Teala toprağın kuru bir halde olmasını, yağmura hasret olmasını, rahmete hasret olmak üzere vasıflandırıyor ve toprağı huşu sahibi olarak kabul ediyor. Haşyetle, huşuyla toprak bir şeyler bekliyor Allah-u Teala'dan. Beklediği şey rahmet, yani Allah'ın yağmurunu yağdırması. İşte tıpkı bunun gibi ön huşu bir beklentiyi ifade ediyor. Huşu da kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlıyor. Huşunun muhtevası fazılla alakalı değildir. Huşu rahmetle alakalıdır. Ve huşuya ulaşıyorsunuz. 12. basamaktasınız. Ve Allah'tan, Allah size mürşide ulaşma konusunda derin bir arzu veriyor. Mutlaka her şeyden vazgeçip bir irşat makamına ulaşmak sizin için vazgeçilmez bir tutku oluyor. Bu tutku sebebiyle hacet namazını kılıyorsunuz. Bu tutkuyu siz vücuda getirmiyorsunuz. Allah vücuda getiriyor. Hacet namazıyla beraber Allah mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız gösterdiği zaman gidip tabi oluyorsunuz. 14. basamaktasınız. 14. basamak bir dönüm noktası. O ana kadar Allah'tan rahmet alıyordunuz. Fazl alıyordunuz.
bu noktadan itibaren zikir yaptığınızda tabiyetten sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat almaya başlıyorsunuz ve zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbinde Allah'ın rahmeti, fazlı rahmeti, salavatı kalbinize ulaşıyor. Mührü aşağı itiyor, zulmani kapıyı kapatıyor. Ve nefsinizin kalbine giren rahmet, faz ve salavattan fazılları nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi tutmaya başlıyor. Kendisine manyetik alanla cezbetmeye ve orada kalmasını temine başlıyor. Evvelce kalbinizde iman kelimesi yazmıyordu. 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kim olursa olsun, tabi olduğu anda Allah Teala o kişinin başının üzerine devrinin onun ruhunu getirir. Bu sebeple o kişinin kalbinin mührü açılır Allah Teala tarafından. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınır, kalbin içine iman yazılır. Ve kişi kalbi de mümin olan bir hüviyete ulaşır. Sonra Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Sonra ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Tabi olduğu mürşidin dergahına ulaşır. Devrin imamına tabi olmuşsa o zaman doğrudan ana dergaha ulaşır. Kişinin nefsi Allah'tan gelen fazılları iman kelimesinin etrafında toplamaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu tezkiyeye paralel olarak şeytan nefsinizin kalbindeki yalnız afetlere tesir ettiği için afetleri yok ettikçe şeytanın hakimiyeti yok ettiğiniz afetlere paralel olarak azalacaktır. Bu da fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması, yani fizik vücudunuzun hidayetidir. Öyleyse ruhunuz da hidayet üzere, hidayetin içinde, hidayete adım atmış durumda. Hidayet ruhunuz için başlamıştır, fizik standartlarda başlamıştır, nefsiniz için başlamıştır, fizik vücudunuz için yine başlamıştır. Aynı zamanda azalmakta olan afetlere paralel olarak iradeniz güçlenecektir. İradenizin de hidayeti başlamıştır. Dört hidayetin sonunda konumuza ulaşacağız. İradenizin de Allah'a teslimiyle Allah'a köle olacaksınız. 21. basamağa kadar geçen süreç içerisinde ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. Nasıl bir işlev bu? Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştı. Nefsinizin kalbinde biriken ilk %7 nur birikimiyle, yani fazıl birikimiyle ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefse emmaredesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşır, nefsi levvamedesiniz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat mülhimedesiniz. Yani Allah'tan ilham almaya başladınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi, mutmainedesiniz. Ruhunuz dördüncü katta. Tatmin oldu artık iç dünyanız. Allah'ın verdiklerini mutlak olarak yeterli buluyorsunuz. Ve beşinci defa %7 nur birikimi Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da sizden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi

hidayete eriyorsunuz. Ruhunuz 7. gökkatının 7 tane alemini aşıp dikey bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmış oluyorsunuz. Allah'a vasıl oluyorsunuz. Seyri sülukunuz tamamlanıyor. Birinci hidayete ulaşıyorsunuz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatına sığındı. Sığınağa, ki Allah'ın zatı sığınaktır, sığındığı anda ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Birinci hidayet tamamlanmıştır. Ruhunuza ait olan hidayet. Sonra ne olur? Sonra yolunuza artık bir normal yolculuk olarak değil ama kemal derecelerinde olgunlaşmak yoluyla ruhunuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra 22. basamaktasınız yok olduğu anda nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar burada çıkar. 61'e ulaştığı zaman Allah sizin ruhunuza yeni bir ruhunuzu vücuda getirip ona bir taht ihsan eder. Allah'ın indinde, indi ilahide baki oldunuz. Sonra mı ne olur? Sonra daha çok zikretmeye başlayacaksınız. Bir gün zikriniz günün yarısını aşacak. Ve o zaman zühd sahibi olacaksınız. %71 nura ulaşacaksınız. Zühd sizi %71'den %81'e kadar devam ettirecek. Zikriniz günün yarısından ötede de giderek artacak. Ve 81'e ulaştığı noktada, daimi zikre yaklaştığınız bir noktada fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olursa, fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. İkinci hidayetiniz, fizik vücudunuzun hidayeti, muhsinlerden biri olursunuz. Burası velayetin 4. makamıdır. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Ulul elbab olacaksınız. 26. basamaktasınız. Hikmet sahibi oldunuz. Daimi zikrin sahibisiniz. Bir, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olmuş durumda. İki, kalp gözünüz açılmış durumda. Üç, kalp kulağınız açılmış durumda. Dört. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehli tezekkür oluyorsunuz. Allah ile her zaman konuşma, müzakere etmek imkanının sahibisiniz. Ehli hayır oluyorsunuz. Daimi zikirde olduğunuz için devamlı derecat, yani hayır kazanıyorsunuz. Ve ehli hikmet oluyorsunuz. Ehli hüküm oluyorsunuz. Aynı zamanda hikmetin sahibi oluyorsunuz. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve selam makamı, üçü de sabikundur. Hayırlarda yarışanlar. Bundan sonra Allah Teala burada size Ulul-elbab makamında zemin katı gösteriyor. Devrin imamının dergahının özelliklerini gösteriyor. Sonra birinci gök katından itibaren bütün katları birer birer sırayla göstermeye başlıyor. Birinci katı görmeye başladığınız andan itibaren artık Ulul-elbab makamında değilsiniz. İhlas makamındasınız. İhlas makamı 7 tane kademeden oluşuyor. 7 tane gök katı. 7. gök katında
ruhunuzun neler yaptığını Allah Teala size gösterecektir. İyi alemi nasıl geçtiğini ve Allah'ın zatına nasıl ulaştığını, ama Allah'ın zatı ihlas makamında gösterilmez. Ne zaman 7. katta Sitretül Münteha'yı görürseniz ihlas makamının sonu orasıdır. İhlas makamında görebileceğiniz en yüksek nokta orasıdır. Ruhunuz Ulul Elbab makamında bir mertebe müzeyyen oldu. Yani düşmanlarınızı da sevme konusunda düşmanlarınızı düşmanlıktan çıkarıp dost edindiniz. İhlas makamında 7 mertebe, her gök katında bir mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olur. Ve Sitretül Münteha'yı gördüğünüz zaman, Allah Teala size gösterdiği zaman 7. katın en yüksek noktası, boşlukta olan bir ağaç. Burası muhtevanın sonudur. Varlıklar alemi burada tamamlanır. Burası en üst noktasıdır varlıklar aleminin. Ve Sitretül Münteha'yı gördüğünüz anda Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Allah'ın söylediği kelimeleri teker teker tekrar ederek tövbe-i nasuhunuzu tamamlarsınız. Ve tamamladığınız zaman İhlas makamı biter. 28. basamak olan salah makamına, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salah makamı velayet makamlarının sonuncusudur. Salah makamı Allah-u Teala'nın bir dizaynını içerir. 7 tane kademeden oluşur. İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olan nefsinizin kalbi ondan bir evvel ki kademede bir defa daha müzeyyen olmuştu. 8 kademe, 8 mertebe. Salah makamında da 4 mertebe daha nefsinizin kalbi müzeyyen olacaktır. Ne zaman tövbe-i nasuha davet edilmişseniz, işte orada davet edildiğiniz bu noktada salah makamının birinci kademesindesiniz. Ve nefsinizin kalbi bir mertebe daha müzeyyen oldu. Bu müzeyyen olma noktasında artık düşmanlarınızı da seven birisiniz. Onların sizi öldürmeye kastettiklerini bilseniz de netice değişmez. Onları gene seversiniz. Zaten artık sizin için ölümle hayat arasında fark kalmamıştır. Ölümü Allah-u Teala tayin mekan müessesesiyle yüzlerce defa size yaşatmıştır. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yeni bir makamın
İhlas makamından sonraki salah makamının sahibisiniz. Bu muhtevanın, yani salah makamının ikinci kademesinde Allah Teala irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter. Neden öyle söylüyoruz? Neden daha evvelkileri değil? Çünkü daha evvelkiler irşat makamına ulaştığınız an zaten sevaba çevrilmiştir. Ama irşat makamından sonraki günahlarınız sevaba çevrilmez, örtülür bu mertebede. Burası salah makamının ikinci mertebesidir. Günahların örtüldüğü bir noktadasınız. Bu noktada Allah-u Teala'dan mutlaka iki talepte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, benim günahlarımı sevaba çevir, bana mağfiret eyle. Ya Rabbi, bana salah nurunu ver. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu, ey aminu olanlar. Aminu olmak, biliyorsunuz, üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar 7 mertebede, 7 safhada her yeri kaplar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aminudur. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi aminudur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi aminudur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi aminudur. Nefsini Allah'a teslim eden aminudur. İrşada ulaşan aminudur. İradesini Allah'a teslim edip Allah'a köle olan gene aminudur. Onun için Allah Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde amenü olan ama tövbe-i nasuha hazır hale gelen ihlasın sonuna ulaşmış bir kuluna sesleniyor. Kullarının hepsine sesleniyor. Ya eyyühellezine amenü tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Sevgili kardeşlerim, tövbe-i nasuh değiştirilmesi, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe. Hani insanlar görürsünüz, içki içerler, mani olamazlar kendilerine, iradi yapıları devamlı karşı çıkar, Allah'tan yardım isterler ve Allah'a tövbe ederler. Derler ki, bir daha içmeyeceğim, bu son olsun. O gün iyice bir kafayı çekerler. Ondan sonra kendi kendilerini yemeye başlarlar. Bir süre sonra dayanamazlar bu işe. Tekrar içkiye başlarlar. Ne yapmışlardır? Allah'a tövbe etmişlerdir. Ama tövbelerini bozmuşlardır. Neden? Çünkü nefslerinde afetler var. Bu afetlerden içkiye dayalı olan iptilalar faslında bu kişi zayıf. Nefsindeki bu afet ona hakim ve biraz dayanabiliyor. Alkolik olmuş adam artık. Bir süre sonra dayanamıyor, bozuyor tövbesini. İşte insanlardan devamlı tövbelerini bozanlar var. Ama bu tövbe, tövbe-i nasuh, bozulmayan bir tövbe. Neden bozulmayan bir tövbe biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Çünkü bu tövbenin sahibi nefsindeki bütün afetlerden kurtulmuştur. Ve kalbi, nefsinin kalbi afetlerden kurtulmanın ötesinde 8 mertebe de
müzeyyen olmuştur. Böyle bir insanı Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. O kişinin tövbesinin bozulması mümkün değil. Çünkü nefsinde tövbesini bozabilecek olan afetler artık mevcut değil. Öyleyse tövbenin bozulmaması söz konusu. Bu tövbe-i nasuh. Asa Rabbüküm en yükeffire anküm seyyiatüküm. Tövbe-i nasuhla tövbe et ki diyor Allah-u Teala. Allah seyyiatini örtsün. Ey amini olanlar, Allah-u Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun.

Rabbüküm en yükefire anküm seyyiatüküm ve Allah sizden seyyiatinizi örtsün. Yani kim tövbe-i nasuh yaparsa Allah Teala mutlaka onun seyyiatini örtecektir. Bu tövbe-i nasuhun birinci mertebesidir. Birinci kademesidir. Burada kişi nefsinin kalbindeki afetleri zaten çoktan temizlemiştir. Nefsinin kalbindeki afetler bir kademe ulul vapta, 8 kademe, 7 kademe ihlas makamında, bir kademede salih makamının birinci kademesi olan burada tövbe-i nasuh kademesinde tam 9 mertebe kalbimize yer olmuştur kişinin ve tövbe-i nasuhla beraber Allah Teala o kişinin günahlarını örtmüştür. Ve yuthulikum cennetin tecri min tahtihel enhar ve Allah sizi altından ırmaklar akan cennetlere koysun. Yevme la yuhsillahun nebiyye vellezine amenu me'ahü. O gün ki Allah nebileri ve onunla birlikte olan amenu olanları mahzun etmeyecektir. Buradaki amenu olanlardan Allah Teala'nın muradı gene o en üst mertebekiler. Şimdi bunların özelliklerini veriyor. Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. O zaman onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürüyecekler diyor. Yani ihlas makamına ulaşıp bitiren, salih makamının bu mertebesine ulaşan kişi devrin imamının ruhu başının üzerinde olarak yürüyecek. Bu Allah-u Teala'nın nuru. Önlerinde ve sağlarında devrin imamının ruhu var. Yekulune derler ki diyor Allah-u Teala, Rabbena Rabbimiz etmim lena nurena. Bizim nurumuzu tamamla. Yani bize salah nuru ver. Sol taraflarında da bu nur olacak. Salah nuru. Allah Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesi bu sebeple salah makamının birinci mertebesine ve ikinci mertebesine ilave olan üçüncü mertebeyi ifade eder. Salah makamındaki üçüncü nurlanma, müzeyyen olma mertebesi, salah makamının ise bizatihi üçüncü kademesi. Kişi zaten o noktaya 14. basamakta başının üzerinde bulunan, önünde ve sağ tarafında bulunan nuru, yani devrin imamının ruhuyla ulaşmıştır. Burada da
onur, devrinin onun ruhu vardır kişinin başının üzerinde. Ve etmim lena nurena diyorlar. O gün ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, yani bize salah nurunu ver. Allah Teala orada onlara salah nurunu veriyor. Salihlerden oldukları o noktada salah nurunu alıyor kişiler. Ve diyorlar ki ve vafir lena ve bizi, bize mağfiret et. Yani günahlarımızı sevaba çevir. İşte günahların sevaba çevrilmesi de ondan sonraki kademede, dördüncü kademede gerçekleşen bir olgu ve günahların sevaba çevrilmesiyle birlikte kişi irşada ulaşıyor. İnneke alâ külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin, kadirsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi bizlere salah makamının 1. mertebesinin tövbe-i nasuh olduğunu, aynı zamanda müzeyyen olmanın burası 1. mertebesinde ifade eder. İhlas makamından sonra gelen salah makamında kişi irşada ulaşana kadar 4 mertebe kalbi müzeyyen olacaktır. Ve kişi ihlas makamında 4 kademe, her mertebede bir kademe yükselerek yolculuğuna, yani manevi tekamülüne devam edecektir. Müzeyyen olma, tekamülün hala devam etmekte olduğunu gösterir. Müzeyyen olmanın devam etmesi. İşte bu muhtevada salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuh ile Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe etmektir. Allah'ın bütün söylediklerini tekrar etmek suretiyle. 2. mertebesi bu tövbenin akabinde Allah-u Teala'nın onların günahlarını örtmesidir. Bu tövbe-i nasuhun hemen arkasından otomatik olarak gerçekleşir. Bu olay tamamlandıktan sonra kişinin Allah-u Teala'dan tövbe-i nasuhun hemen arkasından talebi oluşuyor. Ya Rabbi benim nurumu tamamla ve bana mağfiret eyle, benim günahlarımı örttün ama şimdi de sevaba çevir. Allah-u Teala 3. kademede ayet-i kerimeye paralel standartlarda o kişiye salah nurunu veriyor. Dördüncü kademede de ona mağfiret ediyor. Günahlarını sevaba çeviriyor. O örttüğü günahları örtmekle kalmıyor, onları da sevaba çeviriyor. Burası kişinin irşada ulaştığı nokta. Şimdi bakıyoruz sevgili kardeşlerim, 14 asır evvele bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi irşat ehli olmuşlar. Öyleyse bu muhteva içerisinde bütün sahabenin
irşada ulaşıp ulaşmadıklarına beraberce bakalım. Allah Teala buyuruyor ki: Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Eğer o sizleri dinlemiş olsaydı, sizin söylediklerinize uymuş olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Allah sizin kalbinizdeki iman kelimesiyle sizin kalbinizi müzeyyen kıldı ve size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. İrşada ulaşmak neyle tahakkuk ediyormuş? Kalbin müzeyyen olmasıyla. Tam 12 mertebe kalbin müzeyyen olması kişiyi irşada ulaştırıyor. Ne demek irşada ulaştırmak? Yani kişi irşad etmek standartlarına ulaşıyor. İrşad edebilecek olan olgunluğa ulaşıyor. Manevi olgunluğu tamam ama bir tek eksikliği var. Allah'ın iradesine henüz tabi olmamış. Yani bir hakkın takvaya ulaşmamış. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde: Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasıl olsun ve siz ölmeyin. Öyle bir şekilde ölün ki önce Allah'a teslim olmuş olun. Bütün teslimleriniz, 4 tesliminizi tamamlayın. Sonra ölün. İşte Allah Teala bu noktada iradesini Allah'a teslim etmeye hazır olan, o olgunluğa ulaşan bu kişinin Allah'a iradesini teslim etme talebini kabul buyuracaktır. Ve kişinin iradesini ifna edecektir. Yani onun iradesini kendi iradesine bağlayacaktır. Kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Bu bağlandığı nokta salah makamının 5. kademesidir. Burada kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'tan bir yetki alacaktır. Memur kılındın, emirlerimi ifa etmek için memur kılındın, mezun kılındın, bu konuda bizden izin almış durumdasın. İşte burası Allah'a köle olma noktasıdır. Niçin köle? Çünkü kişi bu noktadan itibaren artık kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. İradesi vardır ama Allah'a bağlanmıştır. Devamlı olarak Allah Teala ona emirlerini gönderecek. Kişi Allah'tan aldığı emirleri devamlı olarak tatbik sahasına koyacaktır. Böyle olduğu için Allah'ın kölesidir. Kendi iradesinin gereğini gerçekleştiremez. Çünkü iradesine hükmetmek yetkisi kendi talebiyle Allah Teala'ya teslim edilmiştir. Bu kişi kendi iradesi olmadığı için artık zikri de, daimi zikri zikirden alınmıştır, tesbihe çevrilmiştir. Öyleyse burası Allah'a kişinin köle olduğu yerdir. Hangi merhalelerden kişinin nasıl geçtiğini ve nasıl Allah'a
köle olduğunu beraberce bir defa daha tezekkür ettik. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizlere Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Müstakim sırat el-lezine en'amte aleyhim gayrı maktubi aleyhim ve es-salamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد إذن الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Artık Allah-u Teala'nın muradını çok iyi biliyorsunuz. Sadece bir tek şey istiyor sizlerden. Sadece tek bir şey. Sizlerin mutlu olmanız. Sadece mutluluğunuz. Hepinizin yaratılma sebebiniz, varoluş sebebiniz, mutluluk adı verilen bir güzelliği yaşamanız. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala bütün insanları ona kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Kulsa, kul olmaksa mutluluğun ta kendisidir. Allah'a kul olmayan bir insanın mutluluğu da hiçbir şekilde gerçekleşemez. İşte Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halaktel insa insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ve kulluğun boyutlarına bakıyoruz. 7 boyuttan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun başlangıç noktası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka mutlu olur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için saadet söz konusudur. Allah'ın mutluluğunu yaşamak söz konusudur. Acaba neden? Allah'a ulaşmayı dilediği anda

Kim şeytanın kulu olursa şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder diyor Allah Teala. Bu şeytanın adımlarına tabi olmak olarak adlandırılıyor. Bakıyoruz ki sadece Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler, sadece onlar şeytana kul olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten bir insan şeytana kul olmaktan kurtarabilir mi? Bizatihi şeytana, ki bu şeytanların arasında insan şeytanlar da var, cin şeytanlar da var. Hepsine birden kul olmaktan kurtulabilir mi? Tağuta kul olmaktan kurtulabilir mi? Tağut kelimesi bütün şeytanları birden içine alıyor. Ya Allah'a kulsunuz ya da tağuta kulsunuz. Her halükarda bir kul olmak söz konusu insanoğlu için. Hem kainatın en üstün varlığı olarak yaratılıyor, hem de tağuta kul olmak mecburiyetinde. Aklını başına toplayamayan ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin tağuta kul olmaktan kurtulması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor bu hususu. Sahabenin nasıl tağuta kul olmaktan kurtulup da, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olduğunu. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmışlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bütün dünyaya açıklamalar yapmak durumundasınız. Çünkü insanlar geleneksel bir İslam tatbikatı içinde, İslam'ın yedi safhasını da şeytan tarafından unutturulmuş bir kondisyondadırlar. Şeytan ne yapmış, ne etmiş? 14 asırda bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı, tabi olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı, teslim etmeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı, ihlas sahibi olmayı yani ve de iradeyi Allah'a teslim etmeyi, bu yedi tane İslam'ın safhasının hepsini kökünden unutturmayı başarmış. Bir insan sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe geri kalan altı safhanın hiçbirisini yaşaması mümkün değildir. İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmak için o kapıdan girdiği kapı bir dilektir. Dilek kapısı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir talebin Allah'a ulaştığını düşünün. Kalbinizden bir dilek varsa Allah'a ulaşmayı dilemiş kabul edilirsiniz. Yoksa sadece dilinizde "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum." Herkes nasıl söylemişse ben de öyle söylüyorum işte. "Sen beni sana ulaşmayı dilemiş kabul et." derseniz eğer hava alırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmazsınız. Ondan sonra da hiçbir değişiklik göremezsiniz halinizde.

Ne namaz kılmayı sevmeye başlamışsınızdır, ne oruç tutarken açlık duymamayı başarabilmişsinizdir. Bir de bakarsınız ki oruçlarınız hep aynı, büyük bir açlık içindesiniz. Sigaranın tutsaklığından kurtulamamışsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında her şey o kadar güzel ki anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim, kelimelerle size nasıl anlatayım? Mutlu olmanın yollarını sizlere göstermekle, anlatmakla, sizleri mutluluğa davet etmekle ve mutlu kılmakla görevliyiz. Ama bizim bu görevi yapabilmemiz, bizim size öğrettiğimiz statü içerisinde sizin mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemenizle mümkün. Yoksa bizim tesir sahamızın dışında kalanlardan olursunuz. İşte bunca 70 milyon insana bunları anlatamamanın arkasında onların 14 asırdan beri aldıkları emani bilgiler var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında İslam bütün boyutlarıyla yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıp tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi muhlis olmuşlar. İrşad olmuşlar. Ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına tayin edilmişler. Tabiin onlara tabi olmuş. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standartlarda oluşmuş. Ve şimdi mutlu olmak sırası sizde. Hayatta olanlar sizlersiniz. Peki iblis ne yapmış? Şu alçak şeytan allem etmiş, kallem etmiş ve insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini devreden çıkarmayı başarmış. Onu devreden çıkarınca zaten geri kalan hiçbirisi gerçekleşemez. Kişine mürşide ulaşmayı diler. Yani Allah ona, o kişi bir mürşit arayışına girse de, Allah-u Teala'dan mürşidini istese de, Allah ona bir mürşit göstermez. Kim eski evliyaların hedeflerini kendisine şiar edinirse, ne yapmış bu insanlar? Kim o ermiş? Ermiş dediğimiz insanlar kim? Türkçe'de evliyanın adı ermiştir. Evliya, Arapça hem de çoğul bir kelime. Ama kim ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmışsa ona ermiş deriz. Türkçedeki kullanılan tabir budur. Hacı Bektaş Veli mi? Ha, o ermiştir. Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmiştir denilir. Ve kim böyle bir hedefin sahibi ise, ben de ermiş olmak istiyorum, ben de ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalbinden sıcak bir talep Allah'a ulaşmışsa, onlara imrenmişse, onlar gibi olmayı kalben istemişse, onlar nasıl ruhlarını Allah'a ulaştırdıysa ben de ulaştırmak istiyorum demişse kişi, işte bu kişi Allah'ın katında Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. İsteği ne kadar kalptense o kadar kabul görür. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın burada muhteşem bir hediyesi yatar. Kim olursa olsun.
İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, yani özlem duymuşsa, nasıl onlar ruhlarını alalaştırmışlarsa, ben de öyle olmak istiyorum diye, onlar gibi olmak istiyorum diye bir talebi kişi iş dünyasında oluşturmuşsa, belki farkına bile varmadan özlem duymuşsa evliya olmaya, onlar nasıl evliya oldular, ermiş oldular, ruhlarını Allah'a ulaştırarak. Kim buna özlem duyuyorsa, işte o kişi kalben bu talebin sahibi olmuştur. Ve Allah-u Teala'dan böyle bir talepte bulunmuştur. Diliyle de ikrar etmesini Allah-u Teala ister. Kişi onlar gibi olmak istediğini Allah-u Teala'ya söylediği zaman, bu Allah'a ulaşmayı dileme talebidir. Ve ne olur sevgili kardeşlerim, Allah otomatik olarak devreye girer. Böyle bir talebi kimde Allah-u Teala, kimin kalbinde görmüşse, hem görür kalbindeki talebi, hem kalbindeki talebi işitir, hem kalbindeki talebi bilir. Kişi diliyle de bunu tasdik etmişse, Allah-u Teala harekete geçer. Önemli olan dilin söylediği değildir. Önemli olan kalbin söylediğidir. Kişi gerçekten böyle bir özlem duymuşsa, onlar nasıl ruhlarını sana ulaştırmışlarsa, ben de böyle bir şeyi istiyorum, ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum ifadesini kelimelere dökerek, o kişi diliyle söylemesi bile kalben söylemişse, Allah-u Teala için bu yeterli bir taleptir. Kişi kalbiyle böyle bir talepte bulunmamış ama Allah-u Teala'ya diliyle demiş ki, kalbinin böyle bir talebi yok. Ya Rabbi, ben de Hacı Bektaş Veliler gibi, Yunuslar gibi evliya almak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demiş diliyle. Ama kalbi böyle bir özlemi yaşamamış, hissetmemiş. O kişinin talebi kendine yükündür. Böyle bir talep yok sayılır Allah-u Teala'nın katında. Dilinizin söylediğine bakmaz Allah-u Teala. Kalbinizin söylediğine bakar. Kalbinizde olan bir talebi dilinizle söylediğiniz zaman, o zaman kalbinizin söylediğinizi, kalbinizin Allah'a ulaştırdığı o talebi dilinizde de tasdik etmiş olursunuz sadece. Önemli olan kalbinizde böyle bir talebin var olması ve Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, talep kalbinizden gelecek. Bu talebin sahibi olacaksınız. Öyleyse kim Allah'ın evliyası olmak gibi bir taleple kalben yanıp tutuşuyorsa, kalbi böyle bir talebin mutlak olarak sahibi ise, Allah onu mutlaka işitir ve bilir. Ve derhal o kişiye yardım elini uzatır Allah-u Teala. Karşısına fırsatları o çıkaracaktır. İşte böyle bir standartta her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu olur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim demek ki Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın verdiği bir söz var. Bu söz o kişinin ruhunu 5-6 aylık bir zaman parçası içinde Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırması sözüdür. Sevgili kardeşlerim, aramıza yeni katılan kardeşlerim, siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda kişi zikir yapmayı sevmiyor. Olamaz mı? Olur tabii. Kişi zikir yapmayı sevmiyor. Mümkün. Ama ne var ki bu kişi zikir yapmazsa ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Allah'ın da sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. O zaman o kişiye Allah zikri sevdirir. Ve mutlaka bu kişi zikrini severek yapan bir hüviyete girer. Mutlaka nefsinin kalbinde %49 fazıl birikimi ve %2 rahmet birikimini sağlayacak olan bir hüviyete Allah Teala mutlaka bu kişiyi ulaştırır. Allah ulaştırır. Öyleyse bu kişi, zikri sevmeyen bu kişi, zikri mutlaka sevecektir. Allah ona sevdireceği için. Bu Allah Teala tarafından verilmiş bir garantidir. Peki bu kişi namazı sevmiyor. Namazı da mı Allah ona sevdirecek? Evet. Bu kişi namazı sevmiyorsa Allah Teala ona mutlaka namazı sevdirecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ibadetinde hangi konu noksansa Allah onu mutlaka ona sevdirecektir. Ve neticede bu kişi 5-6 aylık bir süreç içerisinde ruhu 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhunu ulaştırmış bir hüviyete girecektir. Ruhun vücuttan ayrılabilmesi için Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin huşu sahibi olarak Allah'a, Allah'tan mürşidini hacet namazını kılmak suretiyle istemesi lazım. Ulaştığı zaman, istediği zaman, eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona mürşit göstermemesi mümkün değildir. Ama başka bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, mütemadiyen Allah-u Teala'dan soruyor mürşidini, Allah ona göstermiyor. Bu da eşyanın tabiatına uygun. Çünkü Allah'ın ona verilmiş bir sözü yok. Senin ruhunu kendime ulaştıracağım diye bir sözü vermemiş Allah-u Teala. Peki kimlere vermiş? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracağına dair kesin bir söz vermiş. İşte Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın seçtikleri kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hangi şartlarda? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Peki demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin çok daha ötesinde bir miktar insanı seçiyor. Evet sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlasını Allah Teala seçer. Seçmediklerini söylemekle sonuca ulaşabiliriz. Allah kimleri seçmez? Kim Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlere engel olmaya çalışıyorsa, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına engel oluyorsa, işte Allah Teala bu kişiyi mutlak olarak seçmez. Bunlarsa insanların mutlaka %10'undan çok daha az bir kısmını ihata eder.
onlar seçilmezler. Ama geri kalan herkes seçilmiştir. İşte bu seçilen %90'dan daha fazla insanın ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dileyen kesimi her zaman %10'dan daha azdır. Ve de bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse o dileyenleri Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırması için de o kişilerin önce mürşitlerine ulaşması gerekir ki kalplerin içine Allah-u Teala imanı yazsın. Başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndersin. Kalbin içine imanın yazılması ne demek? Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. Bu gelen ruh devrin imamının ruhudur kişinin başının üzerine. Kalbinin içine, o kişinin kalbinin içine, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Ne olur, ne sağlar bir kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması? İman kelimesi bir manyetik alan kutbudur. O kişinin kalbinde evvelce bir manyetik alan kutbu mevcut değilken, iman kelimesinin yazılmasıyla bir kutup oluşmuştur kişinin kalbinde. Kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başladığı zaman Allah-u Teala daha evvel o kişinin kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Çünkü kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın göndereceği rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünde Allah bir göğsünü o kişinin yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Bunun sebebi Allah'ın katından gelen nurların o kişinin kalbine ulaşabilmesidir. Diyor ki Enam suresinin 45. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a, yani ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerine açar diyor. Evvela ruhun Allah'a teslim etmesi söz konusu. Bu göğüsten kalbe, göğsü yararak açılan yolu yoksa hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bir insanın ruhunun değil Allah'a ulaşması, zemin kattan birinci kata kadar ulaşabilmesi için mutlaka nefsinin kalbinde %2 rahmet, %49 da fazıl birikimi lazım ruhun Allah'a ulaşması için. Ruhun zemin kattan birinci kata ulaşabilmesi için %2 rahmetten sonra %7 fazıl birikimi lazım kişinin kalbinde. Bu birikim nasıl oluşur? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmet nurları o kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi ve göğsünden kalbine nur yolu açması sebebiyle %2 rahmet nuru kişinin kalbine bir nevi sızıntı olarak girer ve kalpte kalır. Bu rahmet nurlarının kalpte kalması bir manyetik alana ihtiyaç göstermez. Zaten bu sebeple bu kalbe giren
rahmet nurlarının miktarı %2'yi hiçbir zaman geçemez. Bu %2 nur birikiminin o kişiyi ulaştırdığı yer mürşide tabi olmaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman nefsinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Bu bir manyetik alandır. Artı kutbu temsil eder. Ne zaman bu kişi zikir yaparsa bu noktadan sonra mürşidine ulaştıktan sonra Allah Teala onun kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki grup nur gönderir. Rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazıllar iman kelimesinin sahip olduğu kutbun tersi çekim alanının sahibidir. Bu sebeple kalbe girdikleri zaman otomatik olarak nefsin kalbindeki iman kelimesi onları kendisine çeker. Çekim alanına giren fazıllar nefsin kalbini işgal etmeye başlarlar. Ne zaman bu yerleşim %7'yi bulursa, %7 fazıl birikimi gerçekleşirse kişinin kalbinde, nefs birinci gök katının kapısını otomatik kumandayla açar. Ve insan ruhu zemin kattan birinci gök katının o açılmış kapısından geçerek birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. Sonra bu ruh daha ileride ikinci kata çıkmak yetkisini kazanacaktır. İkinci defa %7 fazıl birikimiyle. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Aynı miktarda %7 fazıl birikimleriyle. Böylece kişi nefs açısından envare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer aşarak bu her kademede bir gök katı yükselmek suresiyle 7. gök katına ulaşır. Ve 7. gök katında 7 tane alem geçer insan ruhu ve Sitret-ül Münteha'ya ulaşır. En son Sitret-ül Münteha'dan da Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük atlı yolculuğun vuslatla noktalanmasıdır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Zatı ulaşmak 21. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte böylece emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Allah Teala buyuruyor: İnallaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Nisa 58. Allah Teala buyuruyor Müzemmil 8'de: Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaşması görülüyor ki zikir adlı bir müessesenin sonucudur. Allah'ın ismiyle Allah kelimesiyle zikretmek asıldır. Allah, Allah, Allah, Allah. Rabbinin ismiyle diyor Allah Teala. Rabbimizin ismi Allah'tır. Allah kelimesi el ilah kelimesidir. Bu kelime Allah'ın katından eğer bir o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine de ulaşmışsa, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur getirir. Bu nurlar kalbe girerler. Nefsin kalbindeki fazılların %7 %7 çoğalması nefsin kalbine fazılların yerleşmesidir. Nefs teskiyesi adını alır. Nefsimizin kalbinde %49 fazıl, %7 defa %7 ve daha evvel aldığı %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman ruh da Allah'a ulaşmıştır. Arkadan da Allah'ın zatında derhal yok olur insan ruhu. İşte bu vuslattır.
ruhun sahibi olan Allah'ın katına ulaşması ve Allah'ın katında bir hedefe sahip olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Allah Teala sizi o kadar seviyor ki sizlerden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bu kadar verdiğimiz detaylara rağmen bu konu son derece basit ve kolay bir olaydır. Çünkü bu fenomende size düşen bir yapamamazlık hali, irade yetersizliği hali mümkün değil. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirecektir. Sözü nedir? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi sözümüzün baş tarafına dönelim. Bu kişi zikri sevmiyor. Zikri sevmezse, sevmiyorsa o zaman yapmayacaktır. Eğer yapmazsa nefs tezkiyesi olmayacaktır. Nefsinin kalbindeki %7 nurlanmalara karşılık ruhu Allah'a ulaşacağına göre ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşmayacaktır. Allah Teala ise buna müsaade etmez. O kişiyi mutlaka zikri seven bir hüviyete Allah getirir. Büyük bir zevkle kişi zikrini yapar. Ruhu Allah'a ulaşana kadar da bu zevki üst boyutta devam eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a teslim ettiği noktaya kadar dünyadaki çok mutlu insanlardan birisidir her zaman. Size kim derse ki ben de Allah'a ulaşmayı diledim ama ne namazı sevdim ne orucu sevdim, bunların hiçbirisini yapamıyorum derse, ona deyin ki a benim canım efendim deyin, a benim aziz kardeşim deyin. Sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin. Ve de ruhun mutlaka en geç 6 aylık bir zaman parçası içinde mutlaka Allah'a ulaşmış olacaktı. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hepinizin mutlaka Allah'ın zatına ulaşmasını istiyor, üzerinize defaatle farz kılmış. Öyleyse Allah Teala farz kılmış mı? Kur'an-ı Kerim'e emir olarak bunu vermiş mi? Demin gördük Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu açık olarak söylüyor. Vezkür ismi Rabbike ve tevettilillahi tebdila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Bunun emir olduğu da yazılıyor mu açıkça Kur'an-ı Kerim'de? Elbette yazılıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab ve yahşemde rabbihum vellezine sabir iptigaye ve çerabbihum diyor Allah Teala. Onlar vellezine yesulune ma emerallahu bihi yusale, en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ulaştırdıkları şey ne? Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şey. Yani ruhumuzun Allah'a ulaştırılması açık ve kesin bir emir şeklinde burada Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah Teala tarafından emredilmiş. İşte bu emri yerine getirmekle mükellefiz.
Sevgili kardeşlerim, işte olay bu kadar basit ve bu kadar kolay. Neden kolay? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim demiş bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Peki yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu, Allah'a yönelmek, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. Bunu nereden çıkartıyoruz? İşte şuradan çıkartıyoruz. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, Allah dalalette olanları dilediğini dalalette bırakır. Aslında kim dalalette ise onu dalalette bırakır Allah Teala. Onunla meşgul olmaz. O kişi dalalettedir zaten. Bütün insanlar doğumlarından itibaren dalalettedirler ve Allah Teala onları dalalette bırakır. Bütün insanlar için geçerli bu. Ama diyor Allah Teala, onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlardan kim Allah'a yönelirse, dalaleti olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. İşte bu kadar açık, bu kadar net bir şekilde Allah'ın garantisi var ve şunu çıkartıyoruz. Demek ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. İşte Şura 13'te bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a münip olursa, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bu yönelmek açık bir şekilde Allah'a yönelmek, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Bu Allah'ın kendisine vazife tayin ettiği bir husus. Allah'ın sözünü yerine getirmemesi de mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ve de nefsinizin kalbi bu noktada %50'den daha fazla nurla doluyor. Bunun manası, başlangıçta şeytanın kalbinizdeki %100 hakimiyeti artık %49'a düşmüştür. Şeytanın gücü yarıyı aşamıyor. Size kumanda etme üstünlüğünün sahibi artık şeytan değil, nefsinizin kalbindeki nurlar, Allah'ın nurları, yani devreye giren nurlar, Allah'ı temsil eden nurlar, şeytana karşı hakimiyeti sağlamış durumdalar. Bu noktadan itibaren siz her gün yarı yarıya mutlu bir insansınız. Davranışlarınızın %50'den daha fazlası artık güzele dönük olacaktır. Diğer taraftan ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine erdiniz ve bunu bir nevi bedavaya satın almış oldunuz. Neden? Çünkü siz bir şey yapmadınız, siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz, o kadar. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. O size sevmediğiniz bir ibadet varsa onu sevdirdi. Namaz kılmanızı zevk haline getirdi. Oruç tutmanızı zevk haline getirdi. Özellikle zikir yapmanızı zevk haline getirdi. Oruçlarda açlığı duymamaya başladınız. Ruhunuzu da Allah'a Allah ulaştırdı. Ulaşabilmesi için sizin zikri sevmeniz lazımdı. Zikri size sevdirdi. Namazınızı kılmanız lazımdı. Namazı size sevdirdi. Oruçta açlığı azaltması lazımdı. Azalttı.
sizi rahatsız edecek bir açlığı hiç duymadınız. Oruçlarınız boyunca her perşembe oruç tuttunuz, Ramazan ayı da oruç tuttunuz ama açlığı hissetmediniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki insan olarak yarattığı için, kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için mutlaka sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi gerektiği cihetle Allah Teala sizden bir talepte bulunmanızı istiyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse o talebin sahibi oluyorsunuz ve sahip olduğunuz zaman Allah Teala sizde gerekli değişiklikleri acele gerçekleştiriyor. Değer kalbinize ulaşıyor, gerekli işlevleri yapıyor. Öyle bir hüviyet kazanıyorsunuz ki ibadetlerini severek yapan birisiniz artık. Allah Teala kalbinize iman kelimesini yazıyor ki Allah'ın nurları kalbinize geldiği zaman kalbinize yerleşsin, kalbinizi işgal etmeye başlasın, nefs tezkiyesi gerçekleştirsin. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, 7 tane gök katının yükselmesi ve %2 rahmet nuruyla mümkündür. Böylece karanlıkları aşmış olursunuz. Şeytanın hakimiyeti bitmiştir. Ruhunuzda fazılların ve rahmetin hakimiyeti, Allah'ın hakimiyeti kesinleşmiştir. İşte bu noktaya kadar Allah'ın sizi koruyan koruyucu sistemi devam etmiştir. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Bir sonraki basamak, 22. basamak. Burada da Allah Teala garanti eder bunu. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında mutlaka yok olur. Ama bundan sonrasını garanti etmez. Buraya kadar için Allah söz vermiştir. Size bu mutluluğu mutlaka yaşatacaktır. Madem ki siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, mutlaka sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracaktır. Bu noktada zikriniz 33 bine ulaşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bu zevki devam ettirebilirseniz, zikrinizi 33 bin ve daha üst seviyelerde devam ettirebilirseniz, daha sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. O zaman zaten zikriniz çok daha üst boyutlara ulaşacak. Zikirden büyük zevk almaya başlayacaksınız. Bu sizi daimi zikre kadar ulaştırır. Ama insanların çok az bir kısmı Allah'ın yoluna girip de ruhları Allah'a ulaştıktan sonra şeytan onları kandırdığı için zikirlerini devam ettirmiyorlar. Ettirmezlerse Allah Teala'nın verdiği sözü tutmasından sonra koruyucu kalkanı kalktığı için o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'nin altına düşerse böyle bir dizaynda kişinin Allah tarafından verilen şeyleri iade etmesi gerekir. O istese de istemese de nefsinin kalbindeki nurlar alınır. Eğer kişi zikirden vazgeçerse, zikrini aşağı seviyelere düşürürse, bellidir ki şeytan onu kontrol altına almıştır. Ve Allah Teala bu kişiyi zikrini 33 bin ötesinde devam ettirmedikçe yolun üst tarafına çıkarmaz. İşte vuslata kadar Allah'ın yardımı kesindir. Bu noktadan sonra, bu noktaya kadar büyük bir zevk içinde gelen, zikrini arttırdıkça şevki artan kişi bu noktadan itibaren
şeytana tekrar açık hale getirilmiştir insan ve cin şeytanlara. Allah sözünü tamamlamıştır ve kişinin kendi iradesini bırakmıştır. Kişi eğer Allah'a mülaki olduktan sonra, ruhunu ulaştırdıktan sonra Allah'a kendisine vekil etmeye devam ederse zikrinde artışlar devam eder. En azından 33 gün seviyesi ömür boyu devam eder. Bu kişi fıska düşmez. Ama bir kişi vuslata ulaştım ben nasıl olsa deyip ondan sonra zikirden vazgeçerse, ibadetlerini sevmez hale gelirse o kişi fıska düşer. Fıska düştükten sonra bir defa daha hak verir Allah Teala ona. Gene Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Gene Allah verdiği sözü yerine tutar. O kişi buna yetenekli olmasa bile Allah mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır o kişinin. Ama vuslattan sonra tekrar tehlike oluşur. Sevgili kardeşlerim, her ulaştığınız hedefin bir bedeli vardır. Bu bedel bütün insanlar için mutlaka ödenmesi lazım gelen bir bedeldir. Allah'ın yolunda gayret karşılığı ulaşmak söz konusudur. Ama buraya kadar, ruhun Allah'a ulaşması anına kadar o kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. Çünkü Allah Teala bütün ibadetleri ona sevdirmiştir. İbadetleri büyük bir zevk olarak gerçekleştiriyor zaten kişi. Allah ona o imkanı verdiği için, onu o seviyede donattığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ruhunu ulaştırırsa o ermiş evliya hüviyetine ulaşır ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Devam ettirebilirse ömür boyunca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala sizi çok ama çok seviyor. Bir tek dileğinizle sizi ermiş evliya seviyesine ulaştırmaya hazır. Öyleyse yolun bütün muhtevasını öğrenin, sevin. Mutlaka Allah Teala sizi kendine ulaştırmak için hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Eni, arzı gökler kadar ve yerler kadar olan cennetlere koşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah sizi üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle dereden tepeden biraz konuşalım. Hepiniz hayattasınız. Yaşıyorsunuz. Peki, bunun için Allah-u Teala'ya şükretmemiz, hamd etmemiz lazım değil mi? Cansız bir varlık olarak yaratılabilirdik. Peki canlı yaratılmışız. Bunun için şükretmemiz gerekmez mi? Canlı olarak yaratılanların da muhtevasına baktığımız zaman ağaçlar da canlı. Bitkiler de, balıklar da canlı. Hayvanlar da canlı. Ama Allah Teala onlardan biri şeklinde yaratmamış, bizi insan olarak yaratmış. Yani kainattaki Allah'ın yaratıkları arasındaki en üstün mahluk, insan. O zaman ha benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetinde değil miyiz? En azından bu bir vicdan borcu değil mi? Bir şükran borcu değil mi? O bizi bir hayvan olarak yaratmamış, sudaki bir balık olarak yaratmamış, İnsan olarak yaratmış. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Şu dünyadaki bütün mahlukatın içinde Allah'a en yakın canlılar biziz. İnsanlar. Öyleyse her şeyi bir tarafa bıraktım. Sadece insan için, insan olarak yaratıldığımız için bile Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az değil mi? Bu kainattaki Allah'ın yarattığı insandan başka mahluklar var, cinler var. Ama dikkat edin. Cinlerin arasında da Resuller var ama Nebiler yok. Nebiler sadece insandan oluşuyor. Son Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Nübüvvet yani peygamberlik onunla son bulmuştur diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala'nın ona indirdiği mukaddes şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim bize bunları söylemek imkanını sağlıyor. Allah Teala bize başka bir şey öğretmedi. Kur'an'ı öğretti. Sonradan İncil'i inceledik. Sonradan Tevrat'ı inceledik. Allah gösterdi ayetleri. Ve baktık ki üç dinin arasında temelde hiçbir farklılık yok. Hepsi bir defa Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dini dediğimiz zaman üç tane özellik söz konusu. Bir, tek Allah'a inanmak, vahdet. Allah'ın vahdeti, tekliği. İki, tevhid. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Tevhid. Üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bu kadar açık ve kesin şekilde sizlere
bütün hakikatleri açıklamış ve şu anda bizi dinlemekte olanların bir kısmı bizden hiç habersiz. Hasbelkader açmışlar bilgisayarlarını, bizi görmüşler. Televizyonlarını açmışlar, bizi görmüşler. Biz onlara onların hiç duymadıkları şeyleri anlatıyoruz. Ne olmuş alimlerimiz? Alimlerimiz fıkıh okumuşlar. Kelam okumuşlar. Akaid okumuşlar. Çok şeyler okumuşlar. Ama şu iblis var ya, yani şeytan, insanların bilmesi gereken, onların dünya mutluluğu içinde, ahiret mutluluğu içinde mutlaka bilmesi gereken hakikatleri onlara göstermeden onları bu hedefe ulaşmaktan men ederek yaşatmış. Nasıl yapmış bu işi? Sevgili kardeşlerim, son derece kurnaz bir mahlukla karşı karşıyayız. Bir defa herkesin etrafında şeytanlar mutlaka var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama hep size yapmamanız lazım gelen şeyleri yapmanız konusunda tesir etmeye çalışan bir şeyler siz dinlersiniz. Hep bir ses size hitap eder. İç sesinize çok benzeterek sizin sesinizmiş gibi, sizin iç sesinizmiş gibi size ulaşan işte o şeytanlardan bir tanesidir. Ya direkt olarak iblistir, kıyamete kadar yaşayacak olan o menhus varlık. Veya o şeytanlardan başka bir tanesi, ama o da aynı şeyleri söyler. Sizi alaşağı etmek için, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için, sizin Allah ile olan ilişkilerinizi sıfırlamak ister. Ve hayatınız boyunca iblis veya onun takımından olan birileri mutlaka sizinle bir tesir sahası oluşturmak üzere birliktedirler. Bütün gayretleriyle hepinizi Allah'ın yolundan men ederler. Şu anda bizi dinleyenler için de kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o bilsin ki onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte o, şeytanın, insan ve cin şeytanların tuzağına düşmüş olan birisidir. Evvela insanlar şeytanın tuzağına düşmüşler ve ilim öğrenirken şeytanın hüküm ferma olduğu bir saha üzerinde öğrenmişler. İşte din ilmi şu anda dünya üzerinde Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içindeki İslam'a baktığımız zaman üç tane yoldan bahsedilir. Bir, takip edilmemesi lazım gelen kötü yol. İki, orta yol. Üç, lüzumsuz bir sürü şeyleri devreye sokan ve de yapılması gerekmeyen birçok şeyleri yapmamızı isteyen bir yol. İşte din adamlarımız
Böyle bir ayırıp yapmışlar. Orta yol İslam'ın beş şartıdır demişler. İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bunu yaparsan sen mutlaka cennete girersin. Gerçek mi? Bu bir kuyruklu yalan. Ve de bir hadise dayandırıyorlar, uydurma bir hadis. Bir bedevi gitmiş Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e. Demiş ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demişmiş ki bir namaz kıl, iki oruç tut, üç zekat.

mecburiyetindesiniz. Bu şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemediniz mi yandınız. Ama diyeceksiniz ki bana güzel de biz senin söylediğine inanmıyoruz. Biz namazımızı kılarız. Orucumuzu tutarız. Ramazan boyunca zekatımızı veririz. Hacca da gittik. Bir de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek her zaman yaptığımız bir şey. Öyleyse biz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz ve biz orta yoldayız. Senin palavralarına da inanmıyoruz. Böyle diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. Yahu siz sevgili kardeşlerim, senin palavralarına diyorsunuz ama bizim bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Siz Kur'an-ı Kerim'e palavra mı diyorsunuz? O zaman diyorlar ki yahu senin bu söylediklerini biz hiç işitmedik şimdiye kadar. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetleri bunlar? Biz de diyoruz ki işte surenin adı şu, ayetin adı da, ayetin numarası da bu. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Görün bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı? Şimdiye kadar çok tahkik ettiler. Hiç kimse bir yanlış bulamadı. Bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Ve de İslam'ın 5 şartının ötesinde. İslam'ın 5 şartının ötesinde ne var? İslam'ın 5 şartının ötesindeki 6. şart, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz yandınız. Dilemezseniz haliniz duman. Diyorlar ki iyi de biz bugüne kadar hiç böyle bir şey işitmedik. Bize hep İslam'ın 5 şartını öğrettiler. Doğru yol budur dediler. İslam'ın 5 şartı. Ama bir takım tarikat mensupları var. Onlar bu 5 şartın ötesini yapıyorlarmış. Bize dediler ki onlar ifrattır. Lüzumsuz yere bir sürü lüzumsuz şeyle meşgul bu adamlar. Siz onları yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Siz sadece İslam'ın 5 şartını yerine getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Peki bir de tefrit diyorsunuz, o ne? İslam'ın 5 şartını yapmayanlar da onları bile yapmayanlar, onlar tefritte olanlar, yani gerekli olan şeyleri gerçekleştirmeyenler. İşte 1400 yıldır insanlar bu palavrayla uyutulmuşlar. 1400 yıldır demek hatalı olur. İlk 200 yıl İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devirdeki gibi gerçek anlamda yaşandı. Yani o süreç içerisinde sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, hatta tebe-i tabi'ine tabi olanlar 200 yıl boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı devam ettirdiler. Sonra ehl-i sünnet ve cemaat alimleri çıktı, devreye girdiler. Ve sadece bütün din bir tarafa bırakıldı. Sadece imanın esasları tartışılmaya başlandı. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kolu ifade ediyor. Bir kısmı Eş'ari'nin yolundan gidiyorlar. Bir kısmı da Maturidi'nin yolundan gidiyorlar. O yollardan girmelerinde bir sakınca görmüyoruz. Tamam, güzel. Ama problemimiz var. O yollardan gidenler inanç açısından bu konuyu değerlendirenlerdir. Ama Allah'ın üzerimize vermiş olduğu vazifeler var. İşte bu vazifelerden bir tanesi mutlaka hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak.

dilemektir. Neden ulaştırmaktır demiyoruz? Çünkü dilemek yeterli. Sözümüzün burasına çok dikkat edin muhterem dinleyiciler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaktır demiyoruz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek, dilediğiniz anda Allah'ın bundan derhal haberi olur. Eğer kalpten bir dilekle siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz Allah Teala anında bundan haberdar olur. Haberdar olursa ne olur? Haberdar olursa şu olur ki siz sevgili kardeşlerim birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, yani ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var, ruhunu sana hayattayken ulaştırmış. Ama biz senin Kur'an-ı Kerim'ini inceledik, bize gösterdikleri bütün ayetleri inceledik, gördük ki bir insanın ruhunu sana ulaştırması için onun ulaştırması gerekmiyormuş. Sadece dileği kafiymiş. Eğer o kişi, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu ulaştır, bunca ermiş evliyanın arasına beni de kat derse, demesi yeterliymiş Allah Teala için. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Hem de 7-8 aylık bir devre yeterliymiş bu işe. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin hepsi Kur'an gerçeği. Gerçekten öyle. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ilka etmiyor, mülaki kılmıyor. Ulaştıran o değil. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunun manası ne? Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer bu kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ve o 7-8 aylık hayatında da tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu mutlaka devrin imamının dergahına ulaşacak. O yolculuğa çıkmış olan diğer ruhlarla birlikte Seyr-i Sülük isimli bir yolculuğu 7 kat gökleri aşarak tamamlayacak. Tarık-ı Müstakim'i aşacak, Sırat-ı Müstakim'i tamamlayacak, ruhu Allah'ın zatına ulaşacak. Ve de o kişi yapmayacak bunu. O kişi sadece dinleyecek. Ona bunları sevdirecek olan Allah, yaptıracak olan Allah, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Gerçek mi? Bu gerçeğe bir şey daha ilave edeceğiz. Gerçeklerin gerçeği. Böyle bir kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştırdıktan sonra o kişi ölse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği an üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an hemen arkasından ölse ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Yetmez. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için. Duralım, parantez açalım. Bakalım hangi ayet-i kerime ne söylüyor? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine
ulaştırır diyor Allah Teala. Ne diyor, ne diyor? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın insanoğlundan istediği şey bir tane. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemek yeterli. Dediği takdirde o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Diledi öldü. Bunun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. O kişi cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Allah Teala garanti etmiş. Ama dilemezse o zaman o kişi dalalettedir, şirktedir, gideceği yer cehennemdir vesaire vesaire. Takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet kelimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'a münip ol. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mi takva sahibi olur? Evet, sadece onlar. Çünkü dilemezlerse şirktedirler. İşte ayet-i kerime devam ediyor. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek istiyor Allah Teala? İşte iki tane alternatif. Ya kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek ve takva sahibi olacak. Takva sahibi olmak ne demek? Takva sahibi olmak cennete girmek demek. Çünkü cennet sadece takva sahipleri içindir. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve uzlifetul cennetil muttakine gayri vaid." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. "Haza ma tuadune." İşte vaat edildiğiniz şey budur diyor Allah Teala. "Likulli evvabin hafiz." Bütün evvap olanların ve hafiz olanların ulaşacağı yer orasıdır diyor. Onlar için diyor, evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Kimmiş hafiz olan kişi? Tabi olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka hacet namazını kıldığında mürşidini gösterir. Kişi tabi olduğunda da, o mürşide tabi olduğunda da başının üzerine devrin imamını gelir. Allah-u Teala yerleştirir. Devrin imamı o kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh olarak o kişi hayatta olduğu sürece başının üzerinde kalacaktır. İşte o, o kişinin üzerindeki muhafızdır. Hafız olan kişi bu hedefe ulaşmıştır. Evvap olan kişi de sığınak olan meaba ruhunu ulaştıran kişidir. Başının üzerine muhafız gelen kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuş, devrin imamın ruhu gelip başının üzerine yerleşmiştir. Ama bundan sonra nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefs-i emarede birinci gök katına yükselecektir. Ruhu nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle, ikinci defa %7 nur birikimiyle ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Nefsi levvame. Kişinin kendisini levmettiği kademe, nefs-i emare, kişinin şeytanın emrinde olduğu kademe, başlangıç kademesi. Herkes başlangıçta
Allah'ın emrinde olduğunu zanneder. Oysa ki şeytan onu dilediği gibi oynatır. Çünkü şeytanın sözlerini kişi kendi düşüncelerini zanneder. Üçüncü defa %7 nur birikimi o kişinin kalbinde Allah'ın zikri o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmet fazla salavat isminde üç nur götürür, ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda o kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Ve başın üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor. Mücadele 22. İman kelimesi bir manyetik alandır. Allah'ın katından o kişi zikir yaptığında inen rahmet fazla salavat isimli nurlardan fazıllar bu kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanıdır. Bu yüzden gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalpteki iman kelimesine otomatik olarak çekilirler ve bırakılmazlar. Orada nur birikimi başlar. İşte bu fazıl birikimi %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi nefsini revmetmeye, kınamaya başlıyor. Güzellikleri işlemek istiyor ama nefsindeki afetler bırakmıyor. Kişi de nefsini kınıyor, suçluyor. Ruhu ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham alıyor kişi. İlham almaya başlamış ve de ruhu üçüncü gök katında, nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimi kiminin üzerine, üç defa %7 fazıl birikimi. 7, 14, 21. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi, radiye, nefsi mutmainne, kişi Allah'ın verdiklerinden mutlu oluyor. Tatmin oluyor, doyuma ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi, radiye, kişi Allah'tan razı. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da o kişiden razı. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, 7 kere 7, %49 fazıl eder. 2 de yüzde rahmet nuru, fazıl nurunun üzerine %2 rahmet nuru. O kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa ulaşmıştır bu noktada. Ne olmuştur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Daha doğru bir ifade kullanmamız lazım. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bir dilek sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın insanların istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemesi kişinin. Dilemişse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacak. Allah onu terbiye edecek. Allah onu en güzeli ulaştıracak ve Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Nefsinin kalbinde bu süreç içerisinde %51, 7 defa %7, %49 fazıl, başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuruyla beraber kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacak.
Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. O kişinin şartları ne olursa olsun, kişi oruç tutamıyor diyelim. Allah-u Teala onu mutlaka oruç tutacak hale getirir. Zikri sevmiyor, Allah ona zikri sevdirir. Namazdan nefret ediyor, Allah ona namazı sevdirir. Ve de Allah'ın bütün emirlerini o kişi zevk alarak yapacaktır bu 7-8 aylık devrede. Ve neticede de mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve de ulaştırdığı zaman olay tamamlanacaktır. Ruh Allah'a ulaşmış olacaktır. Allah o ruhu kendisine ulaştırmış olacaktır. Ruhunu geri istiyor. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam ruhu alır ve Allah'a ulaştırmak üzere Sitel-i Münteha'ya kadar getirir. 7 tane gök katını aşırarak Sitel-i Münteha'dan sonra da onun Allah-u Teala'nın katına yükselmesini temin eder. Ruh Allah'a ulaşır. Zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle insanlar eski adıyla ermiş evliya adını alırlar. Veliler demek, Allah'ın dostları demek, dostlar demek. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine Allah-u Teala'nın garantisi altındaki en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cehennemden kurtulmak bu kadar kolay bir şeyken, insanların %90'dan, %95'ten fazlasının bu emri dinlemedikleri için, bu emri insanlar mahvettikleri için bunu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Neden değil? Çünkü bizim sevgili alimlerimiz demişler ki, hafazan Allah, insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. O alimlerin hepsine sorduk, karşımıza çıkanlara. Gösterin bakalım, hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor Allah-u Teala? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hangi ayet-i kerimede söyleniyor? Böyle bir ayet yok. Bizim akıldane din öğreticileri 23 tane Kur'an-ı Kerim meali hazırlamışlar. Bizim şu ...5800 sayfalık Kur'an-ı Kerim meallerimiz hamdolsun ki tamamlandı. 19 cilt oluşturdu. Ve 5800 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim mealleri dizisi çıktı ortaya. İşte orada bütün hakikatleri Allah-u Teala bize yazdırdı. O Kur'an-ı Kerimler Allah'ın bize yazdırdığı açıklamalardan oluşur. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiç kimse çıkıp da hayır senin yazdığın Kur'an-ı Kerim açıklaması yanlıştır diyemedi.
diğerlerinin açıklamalarıyla karşılaştırdıkları zaman bizimkini birbirinden farklı olduğunu gördüler. Ve de inceledikleri zaman gerçek anlamda inceleyenlerin hepsi diğerlerinin o büyük korkuları sebebiyle Allah'ın ayetlerini gizlediklerini ve saptırdıklarını tespit ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kavramı üzerine yaptığımız inceleme 23 Kur'an-ı Kerim mealinde hidayetin aslında ne kadar saptırıldığını 23 Kur'an-ı Kerim mealinde bütün delilleriyle tespit ettik ve açıkladık. Risalet nurlarının içinde o açıklamalarda yer aldı. Onun ilaveleri olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Sizler için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Tabi olmaktır. Allah'ın ulaştırdığı mürşide hangi mürşitse hacet namazını kıldığınız zaman o abdesti alıp da Allah Teala size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden bir mürşit gösterecektir. Veya bir mürşit vekili. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Allah Teala size o hedefe ruhunuzu ulaştıracak olan şevki, heyecanı, isteği, talebi verecektir. Ve o talep içerisinde görevinizi yapacaksınız. Zikriniz severek, isteyerek giderek artacak. Ve de yaklaşık olarak 3 saatlik, 4 saatlik bir zikir seviyesinde ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaksınız. Ve dünyadaki o süreç içerisinde 7-8 aylık süreçte dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bize bunları bu devirde öğrettiği için. Bir düşünün bakalım. Bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bu hakikatleri Allah'tan başka kimden öğrenmiş olabiliriz? Dikkat edin, hedef kesinlikle insanların cehennemden kurtulmaları. Şimdi düşünün bakalım, şeytanın en çok istediği neydi? Bütün insanların kendileriyle beraber, şeytanlarla beraber cehenneme girmeleri. Ama Allah Teala bize bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bu hakikatleri öğretti. Onun için mutluyuz. Onun için huzur doluyuz. Onun için hepinizin bu büyük hakikatlerin ışığı altında cehennemde mutlaka kurtulmanızı diliyoruz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة والصلوات. اللهم استعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlerleyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle, Allah'ın da bizlerle birlikte olduğu bir beraberlik. Her şey çok mu güzel, bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde konumuz olan Allah'a kul olmanın anahtarını veriyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İşte konumuz Allah'a kul olmak. Bunun için yaratılmışız. Kulluğun 7 safhasını beraberce göreceğiz. Bu teslimin 7 safhasıdır. Bu hidayetin 7 safhasıdır. Bu rızanın 7 safhasıdır. Bu ebrar olmanın 7 safhasıdır. Ve bu felahın 7 safhasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala demek ki bizi niçin yaratmış? Sadece bir tek maksat için, Allah'a kul olalım diye. Kul olursak ne olur? Kul olursak hem dünya saadetinin sahibi oluruz, hem de ahiret saadetinin sahibi oluruz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhtevada hedefinizi tayin edin. Allah hedefi tayin etmiş. Bu kul, bir hakkın kul olmak hedefine yönelik olarak yaratıldı. Hepiniz Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Hani fıtratı sizi zifiri karanlıklardan alır, bir hakkın kul olmaya ulaştırır. Allah-u Teala'ya olan kulluk 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 10 tane ihsanla Allah'ın mürşide, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak tabi olmak. 2. Ruhu Allah'a ulaştırarak teslim etmek. 3. Fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek. 4.
Nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. 5. İrşada ulaşmak. 6. İradeyi Allah'a teslim ederek bir hakkın kulluğa ulaşmak. 7. Öyleyse 7 safhadan bahsediyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 safhayı yaşadılar. Bugün de bizler yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dergahın mensupları Allah'a 7 kulluk için vardırlar. Tıpkı sahabe gibi bir hedefe yönelikler. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz 7 safhada. Yani Allah'a kul edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam 28 basamaklık bir yelpaze üzerine, bir spektrum üzerine Allah-u Teala tarafından oturtulmuş. 4 tane 7 basamak. Allah'a bütün kullukları içeren bu 7 basamağa 4 tane 7 basamak olarak anlatan El Vel Asr suresidir. Allah Teala buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. Yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda olmayacaklardır. Ve amelü salihat ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, mümin olanlar da hariç. Ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp hakkı tavsiye edenler de hariç. Ve tevasav bis sabr. Nefsini ve iradesini de Allah'a teslim ederek sabrın sahibi olanlar da hariç. Öyleyse Allah Teala insanlar muhakkak ki hüsrandadır demekle neyi anlatıyor? İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların çok çok büyük bir kısmı hüsrandadırlar. Sadece aşağıdaki 4 grup bundan hariçtir diyor. Peki hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Sevgili kardeşlerim, insanlar hüsranda olurlarsa gidecekleri yer cehennem olur. İşte Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. O gün kıyamet günü diyor Allah Teala, kimin sevapları hafif gelirse, yani kimin sevapları günahlarından az olursa, hafif gelirse, günahlar ağır olursa, günahlar fazla olursa, o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaktır diyor Allah Teala ve buyuruyor ki onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte Vel Asr suresinde de Allah Teala hüsranda olan insanlardan bahsediyor. Hüsranda olan insanlar. İnsanların
insanlar, hüsrandadırlar insanların. O kadar çoğu hüsranda ki sadece istisnalar, dört grup istisna, onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Geri kalanların hepsi hüsranda diyor Allah-u Teala. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dinlemeyen hiç kimsenin kurtulması söz konusu değil. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber hadi gelin bir yolculuğa çıkalım. 14 asır önceye gidelim. Acaba sahabe bu Allah'a kul olmanın 7 safhasının hepsini yaşayarak Allah'a gerçek anlamda kul olmuşlar mıydı? ...28 basamaklı dizaynın birinci basamağında olayları yaşamak var. Herkes yaşar. İkinci basamağında etrafında cereyan eden olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir ve burada insanlar ikiye ayrılır. Kalplerinde Allah'ın hayır gördükleri, Allah'ın kalplerinde hayır görmedikleri, şer gördükleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, kalbinde zevk olduğu için, kalbinde fesat olduğu için, kalbinde maraz olduğu için, Allah'ın ayetlerini inkar ettiği için, özellikle hidayeti yalanladığı ve ketmettiği için, gizlediği için, sakladığı için, başka insanları da Allah'ın yolundan ayırarak fesat vücuda getirdiği için insanlar seçilmezler Allah-u Teala tarafından. Onlar Allah'ın seçmedikleridir. Ama Allah'a ulaşmayı dinemese bile böyle olmayan insanlar mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilenlerdir. Seçilenlerden büyük kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa ulaşır. İlk 7 basamağın üçüncü basamağı ile 7. basamağı aşağı yukarı birbirine eşittir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini mutlaka işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da Rahim esmasıyla tecelliye başlar. İşte Allah Teala bu Rahim esmasıyla tecellisi başladığı zaman kişi 4. basamaktadır. Rahim esmasıyla tecelli o kişinin gözlerindeki, baş gözlerindeki hicab-ı mestura adlı bir gizli perdeyi alır. Bu perde irşat makamını başka insanlardan ayırmayı önleyen bir özellik taşır. O kişinin kulaklarında vakra vardır. Bütün insanların gözlerinde bu hicab-ı mestura vardır. Hicab perde demek, mestura da gizli, örtülü demek. Örten, bakmaya müsaade eden ama görmeyi engelleyen bir perde. Kulaklarında vakra var kişinin. İrşat makamının sözlerini duyuyor kulak ama akıl anlamıyor. Şuurlandığı ortam buna müsait değil. Sonra o kişinin kalbinde ekinnet var. Allah Teala ekinneti de alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Kişi
akıl ettiği zaman, manaya vardığı zaman onu kalbine indiriyor. Ama kalbinde ekinlet varsa idrak etmesi, kendine mal etmesi mümkün değil. Allah Teala ekinleti de alıyor ve yerine ihbat koyuyor. İşte Allah Teala'nın ekinletin yerine koyduğu bu ihbat sebebiyle bir muhteva var ortada. Kişi işitiyor, irşat makamının söylediklerinin manasına varıyor, kalbine indiriyor, idrak ediyor ve anlıyor ki o irşat makamıdır. O zaman onu irşat makamı olarak görüyor. İşte burası yedinci basamak. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında sadece 3-4 dakikalık bir farklılık vardır. Üçüncü basamağa ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah derhal işitir, bilir ve görür. Derhal tecelli eder. Bu tecelli derhal o kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki ve kalbindeki engelleri ortadan kaldırır, yok eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki engellerin, kulağındaki engellerin, gözündeki engellerin, bütün engellerin ortadan kalktığını görüyoruz. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin engellerinin ortadan kalkması söz konusu. Birkaç dakika içinde. Üçüncü basamağa ulaşan kişi bu sebeple birkaç dakika içinde yedinci basamağa mutlaka ulaşır. Kendinden ulaşmamıştır. Allah ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği için. İşte bu standartlar içinde ne olur? Bu standartlar içinde kişiye Allah Teala birkaç dakika içinde onu baştan aşağı değiştiren bir muhteva kazandırmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın tecellisi derhal vücut buluyor. Bu tecelli o kişiyi derhal yedinci basamağa ulaştırıyor. Devamı var mı? Evet, var. Bu yedinci basamağa ulaşmak niçin önemli? Çünkü birkaç dakika içinde oluyor. Arkadan Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Daha sonra da kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. İşte böyle bir dizaynda o kişinin bir hedefe ulaşması söz konusu olacak. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman bir sonuç oluşuyor. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kişinin göğsünden kalbine ulaşan bir yol ve buna paralel olarak da Allah'tan gelen rahmetle fazlın kişinin göğsünden kalbine ulaşması, ama kalp mühürlü. Bu mühürlü kalbe ulaşan rahmet o mührün kenarından sızıp içeriye sızarak girebiliyor. Fazl hiç sızamıyor ve giremiyor. Rahmet partikülleri kalbe girip de girmeye başlayınca
11. basamaktasınız. Kalbe %2 oranında girdiği zaman, sızdığı zaman Allah'ın nurları, kişi huşu sahibi olur. Ve bundan sonra Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöker, tövbe eder. Kişi 14. basamağa ulaşmıştır. Ve mürşidine ulaşmıştır. Önünde diz çöküp tövbe etmiştir, el öpmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlarda Allah vücuda getirir. Mürşidine ulaşan kişi mürşidine tabi olur. Öyleyse 14. basamak ve iki safhadan bahsettik. Birinci safha 7. basamağa kadar ulaşan, 3. basamağa ulaşan kişi 7. basamağa ulaşmış ve Allah'a ulaşmayı dinemiştir. Dinledikten sonra da onda Allah-u Teala 4 tane ameliye gerçekleştirmiştir. Ondan sonra da devam etmiştir. 10 tane insanlığını mürşidine ulaştırmıştır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel acaba Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Evet, hepsi diledi. İşte bakın Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdikleri yeminleri, misakları ve ahdleri gerçekleştirirler, ifa ederler. Ve misaklarını bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları ruhlarını Allah'a ulaştırmakmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim vellezine sabir ibtigaye ve çerabbihim. Ve onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından, bu sebeple bir insan cehenneme girer, ebediyen kalır, korkarlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar, diyor Allah-u Teala. Onlar sabırla Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse kimmiş bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Özellikleri sabırla Allah'a ulaşmayı dilemeleriymiş. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse görüyoruz ki onlar ulaşıyor. Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir diyor ayet-i kerime. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaştı mı, ruhunu Allah'a ulaştırıp da Allah'a kul oldu mu? Hepsi. Sahabe adı verilenlerin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hidayete erdiler. Yani Allah'ın kulu oldular. Sümer suresi 17. ayet-i kerime vellezî neştenebut tagute an yabiduha
ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşşir ibadi diyor Allah Teala. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. 18. ayette de Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Hidayet biliyorsunuz. Ruhun Allah'a ulaşması birinci hidayet. Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olmak suretiyle teslim olması ikinci hidayet. Daimi zikre ulaşarak nefsin Allah'a teslim olması üçüncü hidayet. Nitekim sadece birinci hidayete değil, üçüncü hidayete de ulaştıklarını söylüyor aynı ayet-i kerime. Onların hepsi ulilelbap oldular diyor. Daimi zikre ulaştılar diyor. Öyleyse şuraya ulaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vardığımız yerde bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve böylece şeytana kul olmaktan iştinab etmişler, Allah'ın kulu olmuşlar. Hidayete ermişler ama Allah'ın kulu oldukları da hidayete erdikleri de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci safhada kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'a kul olmanın birinci safhasını yaşar. Burada fiziki planda bir kul olmak, ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması henüz söz konusu değil. Peki burada ne var? Burada düşünce standartlarında, kuvve hüviyetinde henüz düşünülmekte olan bir hidayet var. Bu düşünülmekte olan bir kulluğu da ihata eder. Hidayet ve Allah'a kul olmak aynı paralelde devam eden bir tek vetiredir. Hidayetin de başlangıcı, kulluğun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a kul olmayı dileyenler bu hedeflere ulaşabilirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası imajiner kulluk. Düşünce platformunda hayalleyerek Allah'a ruhunu ulaşmayı tasarlama noktası.
Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği nokta kişinin dilek açısından kulluk. Kul olmayı dileme noktası. Bu kulluğun başlangıcı. Bütün sahabe gördü.

gördük ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, orada o ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Biat el öpmek suretiyle tecelli ediyor. Ve Allah-u Teala da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ettiği için eline de tam el hüviyetinde tecelli ediyor. Ve bütün sahabenin biat ettiği kesin. Öyleyse Allah'a kul olmanın ikinci safhası olan fiziki kulluğun başlangıç safhası burasıdır. Tabiiyet noktası. Çünkü tabiiyet tahakkuk edince ruh vücuttan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücuda nefs tezkiyesinin oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Öyleyse sadece fizik vücudumuzun kulluğu yetmez, nefsimizin de kulluğu gerekir, irademizin de kulluğu gerekir. Daha o noktaya kadar beraberce gideceğiz sahabenin hayatı açısından. Demek ki bütün sahabe 21. basamağa ulaşmışlar, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci kulluk, yani fiziki teslimin, Allah'a kul olmanın başladığı nokta 14. basamak. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle bir hedefe varmışlar. Bu hedefe dikkatle bakın. Hepsi birinci cennetin, birinci kat cennetin sahibi olmuş Allah'a ulaşma dileğiyle. Dilek safhasındaki kullukla. Buradakilere aminular kulluğu diyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an amini olmuştur. Aminular kulluğunun sahibi olmuştur. Yedinci basamakta, daha üçüncü basamakta yedinci basamağa varmıştır. Ve bu hedefe ulaşmıştır kişi. Aminu olmuştur. 14. basamağa 10 tane ihsanla ulaştırmıştır Allah Teala onu ve tabiiyetini sağlamıştır. Tabiiyet gerçekleştiği zaman ne olur? Allah'ın bu sefer de 10 ihsandan sonra 10 tane nimeti gelir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde yerini alır. Allah o kişinin nefsinin kalbinin mührünü açar. 2. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. 3. Kalbin içine iman kelimesini yazar. 4. Sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. 5. Bu noktadan sonra o kişinin nefs tezkiyesi başlar. 6. Nefsin hidayete adım atması. Buna paralel olarak ruh Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakime ulaşır. 7. Ve 8.'si fizik vücut da nefsin afetlerden temizlenmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya

başlar. Ne demek istiyoruz? Buradaki olay bellidir. Kişi başlangıçta nefsindeki afetler %100 olduğu için, şeytan da o afetlerin %100'üne tesir edebildiği için Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul ediliyor. Ve şeytanın kulu olmaktan kurtulmamız için Allah'ın talebi var. Şeytanın kulluğundan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye sizlere ahd alınmadı mı diyor. İşte Yasin Suresi 60 ve 61. ayetler. Allah Teala diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diye bitiriyor Allah Teala konuyu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'ın 9. nimeti, kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. 10. nimeti de zikir yaptığı zaman rahmetle fazla gönderirken Allah Teala şimdi de rahmetle salavat da göndermeye başlıyor. Böylece yeni bir devre başlıyor kişi için. Kişi nefs tezkiyesi yapıyor. Bunun için zikir yapması lazım. Zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinin mührünü, hareketli hale gelen mührünü kalbin altına doğru, alt katına doğru bastırıyor. Zülmani kapıyı kapatıyor. Ve buradaki dizaynda zikir boyunca kişinin kalbine karanlıkların, afetlerin girmesi artık mümkün değil. Buna karşılık kişi zikir yaptığı için Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat nurları Rabbani kapıdan kalbin içini dolduruyor. Onlar kalbin içine girerken vücuda gelen basınç sebebiyle karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetinde. Neden? Çünkü kalpte fazılları kendisine çeken bir iman kelimesi var. Ama afetleri kendisine çeken küfür kelimesi kalpten artık alınmış. Afetler tutulamazlar. Nurlar gelince kalbi terk etmek mecburiyetindeler. Ve terk ediyorlar. %100 kalp Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu nefs tezkiyesinin başlaması. Neden? Gelen fazıllardan bir kısmı iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toparlanmaya başlıyor. Böyle bir birikim olayı kişinin nefsinin kalbindeki bir güzelliği ifade ediyor. Nefs tezkiyesi başlamıştır. %1, 2, 3 derken %7 nur birikimi ve ruh %7 nur birikimi olan nefse emmare kademesinin gereği olarak ruh birinci kata kadar çıkmak imkanını buluyor. Rehine olan nefs birinci gök katının kapısını açmak imkanının sahibi oluyor. Ruh da birinci gök katına ulaşıyor. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, ruh ikinci gök katına çıkıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, ruh dördüncü gök katına çıkıyor. Nefsi radiye beşinci gök katına çıkıyor.
Nefs-i Mardiye 6. gökkatına çıkıyor. Nefs-i Tezkiye 7. gökkatına çıkıyor. Ve 7. gökkatına çıkan ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Allah'ın zatına ulaşmak vuslat olayı. Bundan 14 asır evvel gördük ki bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala Şura 13'te ne söylüyordu? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim yönelirse, Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi. Kendisine hidayet eder, ulaştırır. Ben o kişideki yönelip yönelir. Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmışlar. Burası üçüncü safhadaki kulluk. Birinci safhadaki kulluğa amirular kulluğu diyoruz. İkinci safhada irşat makamına ulaştığımız zaman olan kulluğa da müminler kulluğu diyoruz. Çünkü Allah-u Teala kalbimize imanı orada yazıyor, mümin oluyoruz. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Sonra da hepsi gördüğünüz gibi Zümer 18 açıkça ifade edildiği gibi Zümer 18'de o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış. Bütün sahabenin ruhları Allah'ın zatına ulaşmış. Ulaştığı zaman evvaplar kulluğuna ulaşıyor kişi. Ruh meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmış ve sığınmış. Allah'a sımsıkı sarılmış ruh. Zaten Allah'tan gelen bir emanet. Allah'a dönmüş. Her kademede %7 fazilet birikimi, 7 kademede %49 eder. Bu fazilet birikimi başlamadan evvel %2 nispetinde rahmet sızmıştı kalbe. 2 de rahmet, %49 fazilet, %2 rahmetle bir yere ulaşıyor kişi. Bu ulaştığı noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Kişi fena fillah makamının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Yani şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki nurların %51'i işgal etmesi sebebiyle o kişinin kalbinin %51'ine artık tesir edemez. Tesir sahası %100'den %49'a düşmüştür. Artık şeytan hakim değildir. Bu noktada kişi Allah'ın evliyası olur. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda nur birikimi %51'i buluyor, vuslat gerçekleşiyor. Dünya saadeti
%0'dan %51'e ulaşıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbindeki mutluluk sıfırdı. Başka insanlardan hiçbir farkı yoktu kişinin. Her şeyden sinirlenen, alınan, kavga eden, nefsinin afetlerine tabi bir insan. Mürşidine ulaştığı anda da durum ondan farklıydı. Çünkü nefs tezkiyesi henüz başlamamıştı. Ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başladı. Bu tezkiye onu %51 aklandırdı. Buraya kadar Allah ulaştırdı kişiyi. Allah, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracağına kesin bir işaret koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki diyor, ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ulaştıracaklardır. Böylece Allah verdiği sözü yerine getirdi. Kişi Allah'ın evliyası oldu burada. Üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadetinin de %51'ine sahip oldu. 14 asır evvel bütün sahabe bu üç safayı gerçekleştirmişler. Bundan sonra ne olacaktır? Kişi daha çok zikredecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e ulaştığı zaman beka makamının sahibi olacaktır. Allah ona bir taht verecektir. Daha çok zikredecektir kişi. Bir gün zikri günün yarısını aşacaktır. Her gün kişi günün yarısından daha çok zikretmeye başlayacaktır. O zaman kişi zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Sonra ne olacaktır? %81'e kadar zühd makamı devam edecektir. Kişi zikrini daha çok, daha çok, daha çok arttıracaktır. Daimi zikre doğru zikir artacaktır. %81 nurdan itibaren o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. Hala nefsinin kalbinde %19 karanlık olmasına rağmen, ki zikir daha çok artacağı için bu karanlıklar giderek azalıyor azalıyor, %9'a kadar düşüyor. Fizik vücut bu noktada, nefsin kalbindeki karanlıklar %19 ile %9 arasında değişim gösterirken, %19'dan %9'a doğru düşerken, kişi hep fizik vücudun Allah'a teslimi makamında. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman evvap kulluğun sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşıp Allah'a sığındığı için meaba sığınmıştır kişi. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnü meab. Ve Allah'ın katında yemin olsun ki Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte sığınağa sığınan ruhun sığındığı için adı evvaptır. Burası evvap kulluğu içerir. Ruhun Allah'a teslimi, Allah'a sığınması, evvap oluşu ve evvap kulluk. Sonra kişi söylediğimiz standartları geçerek fizik vücudunu Allah'a muhsin kılarak teslim eder. Diyor ki Allah Teala Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe muhsin oldular mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Elbette ettiler. İşte
Allah-u Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe veçhlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlar. Böylece muhsinler kulluğunun sahibi olmuşlar. Sonra daha çok zikir yapmışlar. Muhsinler kulluğunun sahibi oldukları zaman dördüncü kat cennetin sahibi olmuş sahabe ve nefslerindeki afetler %90'dan daha fazla yok olmuş. Dünya saadeti de %90'ı aşmış. Sonra kişi daimi zikre ulaşıyor. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin ulu'l-elbab olduğunu ifade ediyor. Ali İmran 190 ve 191'de Allah Teala diyor ki: "Li ulu'l-elbab yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulu'l-elbab kullarım için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş, daimi zikre ulaşmış. Yani ahsen kulluğa ulaşmış. Ne olmuş? Kişinin kalbi ahsen olmuş, nefsinin kalbi ahsen olmuş. Bütün afetlerden kurtulmuş ve kişi burada ahsen kulluğa ulaşmış. Gördük ki bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar, ahsen kulluğa ulaşmışlar. Bundan sonra Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuhla beraber kişi artık salah makamındadır. Bütün sahabe salaha ulaşmışlar. Ve salahın birinci, ikinci ve üçüncü kademelerini aşmışlar. Yani Allah Teala onları tövbe-i nasuha davet etmiş. Birinci mertebe. Sonra kazandıkları günahları örtmüş. İkinci mertebe. O günahları sevaba çevirmiş ve onlara salah nuru vermiş. Üçüncü kademe, birinci, ikinci ve üçüncü kademeler. Ve sahabe irşada ulaşmış. Dördüncü kademe. Salah makamının dördüncü kademesinde bütün sahabe irşada ulaşmış. İşte Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var diyor Allah Teala. Siz, o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size isyanı, fıskı ve küfrü kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle tezyin etti, müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü mertebesi. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Ne oldu? Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri zaman onlar muhsinler kulluğunun sahibi oldular. Nefslerini Allah'a teslim ettikleri zaman ahsen kulluğun sahibi oldular. İrşada ulaştıkları zaman azim kulluğun sahibi oldular. Ve Allah'a İradelerini de teslim ettiler. Allah Teala onları irşat makamının sahibi kıldı. Bir hakkın takva, bir hakkın kulluk. Burası bir hakkın kulluk. Hakkul yakin seviyesindeki kulluk. Burada Allah'ın zatını da bütün sahabe gördü. Burası kulluğun sonu. Bütün sahabe irşat makamının sahibi oldu. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla
tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse açık ve kesin olarak görüyoruz ki tabi'in ensara da muhacirine de tabi olmuşlar. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Hepsi iradelerinde Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve bir hakkın kulluğun, hakkül yakin kulluğunun sahibi olmuşlardı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'da bu 7 tane kulluk geçiyor. Ve bu panorama içerisinde gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak 7 tane kulluğun 7'sine de sahip olmuşlar. Dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetinin de en üst 7. kat adın cennetlerinin sahipliğine ulaşmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Dağıtıyorum.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezbilay. Manirrahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman bir defa daha altını çizerek vurgulayalım ki Kur'an-ı Kerim tefsiri ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilen bir olgudur. İnsanlar kendi akıllarıyla Kur'an'ın ruhuna ulaşamazlar. Bütün içindeki parçaları bir araya Allah'ın işaret etmek istediği anlamda getiremezler. Bu mümkün değildir. Kur'an'daki parçaların lafzının Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'ın mozaiğini oluşturması insanların akılları sebebiyle mümkün değildir. Mutlaka Allah'tan yardım almak gerekir. Kur'an'ın lafzı da bir bütündür. Ruhu da bir bütündür. Kur'an'ın ruhu 7 safhadan oluşur. Öyleyse ilmel yekin lafzı, aynel yekin ruhu, hakkül yekin ruhun ötesini içerir. Bu dizaynda Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapmak sadece Allah'tan bu ilmi alabilenler için geçerlidir. Ve Kur'an-ı Kerim tefsiri dersindeyiz. Ayet Saffat Suresi ayet 145. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nebez nahü bil ra'i ve huve sakim. Fe artık sonunda nebez nahü onu attık. Bi el ra'i boş alan ve huve ve o sakim. Hasta, bitkin. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Balığın karnından Hazreti Yunus sahile hasta, perişan bir halde çıkıyor. Gemiden atlıyor, balık derhal onu yutuyor. Balığın karnında yaşamaya devam ediyor ve sahile kadar balık onu götürüyor, sahile atıyor. 146. ayet-i kerime ve embetna aleyhi şecereten min yaktin. Yaktinin. Ve embetna bitirdik, yetiştirdik. Aleyhi onun üzerine şecereten bir ağaç. Min yaktin. Kabak cinsinden, geniş yapraklı. Onun üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Onun üzerine niçin? Gölgelik olarak kabak cinsinden yani geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik ki yapraklarıyla onu güneşin sıcaklığından korusun diye. Hemen bu ağacı Allah Teala bitiriyor ki Hazreti Yunus'u korusun diye. Güneşin yakıcı sıcaklıktan korusun diye. 147. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve erselnahu ila mi'eti elfin ev yezidun. Yezidune. Ve erselnahu, onu ve onu gönderdik. İla e'a mi'eti yüz, elfin bin, ev veya yezidune, daha fazla. Ve onu 100.000 veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Ve onu 100.000 veya daha fazla ya gönderdik. 100.000 veya daha fazla bir savaş, bir nüfuslu bir yere gönderdik diyor Allah Teala. Gönderilen Resul'dür. O bir Nebi Resul'dü, Peygamber Resul'dü. Resul olarak gönderdik. Bir Peygamber Resul olarak. Ayet 148 vazifeli olarak gidiyor şimdi. Hazreti Yunus gidiyor. Ve aminu ve metta nahum ila hînin. Hîn. Yani hînin hîn. Sonda olmasaydı hînin okuyacaktık. Fe böylece bunun üzerine aminu, amin oldular, Allah'a ulaşmayı dediler. Fe böylece bunun üzerine metta'anehum, onları yaralandırdık. İlâ hînin, bir süre kadar. Böylece amin oldular, yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Burada insanların amen olduklarından bahsediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki genel ismi amen olmaktır. İnsanların küfürden, dalaletten, hüsrandan, şeytana kul olmaktan ve cehennemden kurtuldukları yer. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmeye başladıkları yer. Amen oldular. Bu amen olmayı ona iman ettiler diye değerlendirmiş birçok müfessir, birçok meal veren kardeşimiz. Ama Allah Teala kime amen oldukları konusunda bir şey söylemiyor ve böylece bunun üzerine sonunda amen diyor. Amen oldular. Ne Allah'a amen olmak, ne Hazreti Yunus'a iman ettiler işareti yok. Amenü tek başına Allah'a ulaşmayı dilemenin sembolüdür Kur'an-ı Kerim'de. Ve böylece takva sahibi olmanın sembolüdür. Allah'ın dostu olmanın sembolüdür. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimeleri. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya fil ahireti. Diyor ki Allah Teala onlara, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenu olmuşlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve kanu yettekun ve böylece takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte Yunus'un da gönderildiği yerde insanlar aminu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Oradaki aminu kelimesi Hazreti Yunus'a iman ettiklerini değil, amini olduklarını, Allah'a ulaşmayı dilediklerini gösterir. ki Hazreti Yunus'a iman etmeselerdi zaten aminu olamazlardı. Amin olmak bir, Allah'a inanmanın garantisidir. Amin olma mefhumu Allah'a inanmayı muhtevasına alır. Bir, yetmez. Allah'a ölmeden evvel ulaşmaya inanmayı da alır. İki, gene yetmez. Ve ruhu Allah'a ulaştırmanın farziyetine de kişinin inanması lazımdır. Bundan sonra kişi bu vasıfların sahibi olarak Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman bu da dördüncü vasıf olacaktır. Dördüncü vasıf Allah'a ulaşmayı dilemek, ama bu Allah'a ulaşmayı dileme vasfı da başka bir faktöre daha ihtiyaç gösterir. Allah'a ruhunu mülaki kılacağına kesin şekilde inanma. Başlangıçtaki üç vasıf kişiyi amini kılar, Allah'a ulaşmayı dileme safhasının anahtarıdır bu. Köklü bir inanç ve kişinin huşu sahibi oluşu bir başka hedefe yönelmek için hüküm fermadır. Bu da Allah'a ulaşmayı dileme davetine değil, Allah'a ulaşma davetine icabeti ifade eder. Ve Saffat Suresi 149. ayet-i kerime. Festeftihim e li rabbike rabbikel benatü ve lehü mül benun benune festeftihim ve istiftihim ve böylece haydi istiftihim onlardan fetva iste e mı li rabbike senin Rabbinin el benati kız çocuklar kızlar ve lehüm ve onların elbenüne erkek çocuklar olanlar. Haydi onlardan fetva, açıklama iste. Kızlar Rabbinin de olanlar onların mı? Allah-u Teala Hazreti Yunus'a söylüyor. Amini olmayan kesime sor diyor. Kızlar Rabbinin de olanlar onların mı? Öyle bir inancın sahibiymiş kabile. Kızlar Allah'ın, olanlar onların. Ayet yanlış bir inanışı Allah-u Teala ifade ediyor. Yanlışlar devam ediyor 150. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Halaknel melaikete inasen ve hum şahidun. Veya yoksa halakna biz halk ettik, yarattık. El melaikete melekler inasen dişiler dişi olarak ve hum ve onlar şahidun, şahit oldular. Yoksa melekleri

Yoksa melekleri biz dişi olarak mı yarattık da onlar şahit mi oldular? Yoksa melekleri biz dişi olarak mı yarattık da onlar şahit mi oldular?

meleklerin dişi olduğu hep ifade ediliyor. Aslında meleklerin cinsiyeti yoktur. Ve 151. ayet-i kerime Ela innehum min ifkihim le yekulun. Ela değil mi? İnnekum muhakkak mutlaka onlar min ifkihim yalanlarından dolayı le gerçekten kesinlikle yekulune derler. Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi?

nasıl dediklerini bir sonraki ayet-i kerimede söylüyor. Yalanlarından dolayı bir sonraki ayette gelecek olan şeyi söyleyecek olanlar, söyleyenler onlar değil mi? Ve bu kesin değil mi diyor Allah-u Teala. 152. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Rahat suresinin veledallahu ve innehum le kazibun. Kazibune. Veledallahu velede doğurdu. Allahu Allah. Allah doğurdu. Ve innehum muhakkak onlar ve elbette kesinlikle kazibun. Yalan söyleyenler. Nasıldı bir evvelki ayet-i kerime? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu diyenler. Muhakkak onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Muhakkak onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah doğurdu diyorlar. Allah'ı bir dişilik izafesi, Allah'ı anne olarak düşünüyorlar. Allah doğurdu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış inançların insanları nasıl kemirdiğine dikkatle ve ibretle bakın. Allah Teala Kur'an'da Allah doğmamıştır, doğurmamıştır buyuruyor. Ve zaman yokken Allah vardı. Zamandan evvel de vardı, hep vardı. Allah varken Allah'tan başka hiçbir şey olmadığı için Allah'ın varlığı bir noktaya, Allah'ın evvelce yok olduğu, sonradan var olduğu bir noktaya ulaşmak mümkün değildir. Allah bu sebeple ezelidir. Ve kıyamet kopacaktır. Kıyametten sonra insanlar cennet ve cehenneme gidecektir. Ve sonsuz bir zaman parçasından sonra cennet ve cehennemin gökleri çatlayacaktır. O zaman cennettekileri de, cennetleri de, cehennemdekileri de, cehennemi de Allah-u Teala enerji haline getirecek ve yok edecektir. Ne diyor? Her şey fani olacaktır. Herkes fani olacaktır. Sadece senin Rabbin olan, Zülcelal ve İkram olan senin Rabbin baki kalacaktır diyor Allah-u Teala. Hiçbir şey yok iken Allah vardı. Allah yaratmayı diledi, enerjiyi yarattı. Enerjiden maddeyi yarattı. Bu enerji çeşitli alemleri vücuda getirdi. 4 küreden oluşan, 4 enerji küresinden oluşan elektronlardan 4 alem, 6 enerji küresinden oluşan elektronlardan 2 alem, 6 alem yarattı Allah-u Teala. Ve yarattığı bütün alemler aynı yeri kapsadılar. Hepsi cinsiyetsiz bir insan vücudu oluşturdu. Aynı büyüklükte ve hepsi birbirinin içindeydiler. Aynı vücutların içinde bir insan vücudu şeklinde Allah-u Teala 3 asıl 3'te karşıt olmak üzere her bir yevimde bir alem yarattı. 3 asıl, 3'te karşıt, 6 alem. Bu 6 alemi vücuda getirdikten sonra Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmeti o yarattığı bütün bu alemleri kuşattı. Bu sebeple Allah-u Teala hepimize şah damarımızdan daha yakındır. Bu sebeple Allah-u Teala yaptığımız her şeyi anında bilir,
Biz onu yapmadan evvel de düşüncemizin bizi nereye sürüklemek istediğimizi daha önceden de bilir. Öyleyse Allah doğurdu diyor insanlar. Allah da diyor ki bunlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Ve 153. ayet-i kerime. Astafel benati alel benine. Benin. Astafel seçti, tercih etti. El benati kız çocukları, kızlar. Ala el benine erkek çocuklarına, olanlara. Allah kızları olanlara tercih mi etti? Böyle bir şeyin varlığı iddia ediliyor o insanlar tarafından. Ayet 154 Ma lekum keyfe tahfikum tahkumun Ma lekum keyfe tahkumun tahkumune Ma ne lekum size keyfe nasıl tahkümün hüküm veriyorsunuz? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Diyor Allah Teala. Hakikatte hiç ilgisi olmayan bir şeyi insanlar bir hüküm olarak söylüyorlar. Allah kızları erkekleri tercih eder diyorlar. Allah'ı erkek olarak, melekleri de dişi olarak vasıflandırıyorlar. Allah'ın da melekleri dişi olarak kendileri kabul ettikleri için, dişiyi erkek olduğu için dişileri tercih ettiğini ima etmek istiyorlar. Baştan aşağı bir hurafe, yalana dayalı, zanna dayalı bir yanlış hükümler dizisi. Efe la tezekkerûn E mı fe ala la tezekkerûn. Tezekkür etmezsiniz, tezekkür etmeyeceksiniz. Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Diyor Allah Teala. Bütün bunlar baştan aşağı sadece yanlışları içerir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve 156. ayet-i kerime Em lekum sultanun mübin. Em yoksa veya lekum sizin var sultanın sultan delil mübinun apaçık. Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Deliliniz mi var da böyle konuşuyorsunuz diyor Allah Teala. Saffat suresi 157. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe tu bi kitabikum in kuntum sadıkîn. Fetu o takdirde getirin bi kitabikum sizin kitabınızı in kuntum eğer siz iseniz sadıkîn sadıklar doğru söyleyenler iseniz. Eğer siz sadıklardansanız o takdirde kitabınızı getirin. Sadıklardansanız kitabınızı getirin diyor Allah Teala. Öyleyse bunun manası hangi delile dayanıyorsunuz demek. Bunun manası elinizde bunları doğrulayıcı bir kitap mı var demek. Ve 158. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve cealü beynehu ve beynel cinneti nesebe ve lekat alimetil cinnetu innehum le muhtarun ve cealü ve kıldılar beynehu onun arasında ve beyne ve arasında el cinneti cinler neseben nesep soybağı
ve lekat ve andolsun alimet bildi. El cinneti cinler innehu muhakkak ki onlar le elbette mutlaka muhtarun hazır bulunacak, bulundurulacak olanlardır. Allah ile cinler arasında mezhep toy bağı kıldılar, yani uydurdular. Ve andolsun ki cinler cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı.

Yani Allah'la cinler arasında bir soy bağı kuruyorlar. Allah cinlerden birisiymiş gibi. Akla gelmez büyük yanlışlıkları insanlık tarihi boyunca hep yapmış insanlar sevgili kardeşlerim. Saffat suresi 159. ayet. Sübhanallahi amma yasifun. Amma yasifun. Sübhanallahi. Sübhan münezzeh. Allah amma anma şeyden şeylerden yasifun vasıflandırıyorlar. Allah onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir, yücedir. Onların vasıflandırıklarının dışındadır. Yani onlar zanlarıyla ne söylerlerse söylensinler, bu Allah'ı gerçek anlamda bir vasıflandırma değildir. İlla ibadallahi hil muhlesin. Hariç illa ibadallahi Allah'ın kulları el muhlesin. Muhlis olanlar. Allah'ın muhlis kulları hariç. Allah'ın muhlis kullarının vasıflandırması başka, o hariç Allah bütün insanların, geriye kalan bütün insanların zanlarından, vasıflandırmalarından münezzehtir. 161. ayet-i kerime fe inneküm ve ma ta'budun. Ve o zaman bundan sonra innekum muhakkak ki siz ve ma ve şeyler ta'budun, siz tapıyorsunuz. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Bundan sonra siz ve sizin taptıklarınız, gelecek ayet-i kerimeye atıf yapıyor. İster siz olsun, ister sizin taptığınız putlar olsun, bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. 162. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Ma entüm aleyhi bi fatinin. Ma entüm, siz değilsiniz, aleyhi ona bi fatihin, fatinin, fitneye düşürenler. Onun, Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Fitneye düşürecek değilsiniz, fitneye düşüremezsiniz. Yani insanları yanlış sanla sürükleyemezsiniz diyor Allah Teala. Ben bu bilgileri Kur'an-ı Kerim'de vererek buna diyor müsaade etmiyorum. Etmez. Mutlaka Yunus Aleyhisselam'a da bu konuda gerekli olanları söylemiş durumda. Öyleyse Saffat suresi 163. ayet-i kerime illa men huve salil cehim. İlla hariç men, kimse kişi, ve o salih yaslanan, giren, el cehimi, cehennem. Ama cehenneme girecek olanlar hariç diyor Allah-u Teala.

164. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma minna illa lehu makamun ma'lum. Ma'lum. Ve ma yoktur minha bizden illa hariç olmayan lehu onun makamın makam mekan malumun bilinen. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın.

cehenneme girmeyen kesim için bu söz. Burada bizden hiç kimse yoktur ki onun bir bilinen bir makamı olmasın sözü, Allah'ın huzur namazında namaz kılan salihler için geçerlidir. Bu ayet 164, Affat suresi 164. ayet-i kerime, bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Allah'ın katında namaz kılarsa huzur namazının başında devrin imamı vardır. Makamı huzur namazının imamlığıdır. Ondan sonra arkasında onunla beraber kılan ama hayatta olmayan iki kişi vardır. İki nebi. Ondan sonra bir yeni statü içerisinde bundan sonraki makam Kafs'a aittir. Ondan sonra da 7 tane kutup gelir. Sonra

Buradaki dizayna bakın, onarlık sıralar halinde. Saflar başlar, 7 ikili saf, 70'leri. İlk 4 saf, 40'ları. Sonraki 7 saf, 70'leri vücuda getirir ve saflar böylece devam eder. Her biri bir makam sahibidir. Her bir saftakiler ayrı bir makamın sahibidir. Ve inna lenahnus saffin. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Biz mutlaka saf saf duranlarız. Nerede? Allah'ın huzurunda. İşte kusur namazında insanların saf haline durdukları Saffat suresinin demek ki 164 ve 165. ayetlerinde geçerli. Hepsi bir makam sahibidir. Kırklarda, yetmişlerde, daha sonraki birkaç grup daha, hepsi Divan-ı Salih'in üyesidir. Huzur namazının da devamlı müdavimleridir. Oradaki tahtlar da onlara aittir. İndirilayideki tahtlar. Orada yerden yüksekte duran ve boşlukta duran tahtlar vardır. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlar tahtlar. Bu tahtlar altındandır. Yükseldikçe üzerleri mücevherlerle süslüdür. Ve burada Allah-u Teala'nın huzurunda arkadan huzur namazının imamına bakıyorsanız huzur namazının imamının sol tarafında tahtları göreceksiniz.

Ve 166. ayet-i kerime gene aynı kişilere Allah'ın huzurunda namaz kılan huzur namazının müntesiplerine ait. Ve muhakkak ki şöyle diyor Allah Teala ve inna le nahnul musebbihun ve inna ve muhakkak ki biz le elbette mutlaka nahnu biz el musebbihun tesbih edenleriz. Ve muhakkak ki biz mutlaka tesbih edenleriz. Kimi? Allah'ı tesbih edenleriz. Allah ismiyle Allah, Allah, Allah diye irademizin dışında ilahi iradeyle, irademizin dışında külli iradeyle, sünnetullah'la Allah'ı tesbih edenleriz. İrademizle yaptığımız zikri aşanlarız. Bunların hepsi oradaki kırklar, üçler, yediler, kırklar, hepsi Allah'ı tesbih edenler, hepsi irade bağlanmalarını tamamlamış olanlar. Bismillahirrahmanirrahim. 167. ayet-i kerime ve in kânu le yekûlûn yekûlûne ve in ve sadece ancak kânu oldular le elbette mutlaka yekûlûne derler diyorlar ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı. Ne dedikleri bir sonraki ayet-i kerimede. Lev enne inde na zikren minel evvelin. Lev enne eğer keşke olsaydı inde na bizim yanımızda zikren zikir minel evveline evvelkilerden. Keşke bizim yanımızda elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı.

evvelkilerden, yani evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap bulunmuş olsaydı, var olsaydı, bir kitap olsaydı.

le künna ibadallahil muhlesin. Le elbette mutlaka künna biz olduk, olurduk. İbadallahi Allah'ın kulları, el muhlesin, muhlis olanlar, muhlisler. O zaman, yani öyle olsaydı, o kitap olsaydı, mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Böyle derler. Ama kitap varken de kitapla ilgilenmezler. İşte 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim inmiş. Kainatın son şeriat kitabı, Allah'ın yegane dininin, tek dininin son devredekilere hitabı Kur'an-ı Kerim. Ama onu dikkate almıyorlar bugünün insanları. İşte tıpkı bunun gibi. Kitapları olmayanlar kendilerine kitap verilmediğini zannederler. Oysa ki Kur'an sadece bir kavme verilmiş bir kitap değildir. Kainata verilmiş bir kitaptır. Ve Allah'ın evvelki kitaplarının, şeriat kitaplarının aynıdır. ...170. ayet-i kerime ve keferu bihi fesev fe ya lemune ya lemun ve o zaman buna rağmen keferu inkar ettiler bihi onu fe fakat sefe yakında ya lemun buna rağmen zikri Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler fakat yakında onu bilecekler yakında bilecekler.

171. ayet-i kerime Saffat suresinin 170. ayet-i kerimede bir inkar söz konusu. Kitap var. Kitap olmasaydı, ah keşke bir kitabımız olsaydı da ona iman etseydik, Allah'ın salih kulları olsaydık derler. Ama kitap olduğu zaman da kitap var ama onu inkar ederler. Yani kitabın oradaki mevcudiyeti onlar için bir hüküm ifade etmez. Var olan kitabı inkar ederler. Yoksa ah bir kitap olsaydı keşke derler. Ve 171. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve lekat sebe kat kelime tuna li ibadina ibadinel mürselin ve lekat ve andolsun sebekat geçti kelime tuna bizim sözümüz li için ibadina kullarımız el mürselin gönderilenler resuller ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti. Onlara söz vermiştik diyor. Gönderilen resullere Allah'ın bir sözü var. Neymiş sözü? 172. ayet-i kerime ifade edecek onu. Bütün resullere, gönderilen resullere, ister nebi resul olsun, ister veli resul olsun, hepsine Allah'ın bir sözü var. İnne hum le humul mensurun. Muhakkak ki onlar mutlaka yardım edilecek olanlardır. Kelimelere bakalım. İnne hum, muhakkak ki onlar. Elbette mutlaka hum onlar en mensurun yardım edilenler. Muhakkak ki onlar mutlaka yardım edilecek olanlardır. Yardım edilenlerdir, yardım edilecek olanlardır. Öyleyse onlar mutlaka yardım edilecek olanlardır diyor Allah-u Teala.

Böylece Allah-u Teala'nın bütün Resullere verilmiş olan bir sözü vardır. Bütün Resuller mutlaka kendilerine yardım edilecek olanlardır. Bütün devirlerde de bu devirde de Allah'ın Resullerine Allah'ın yardımı devamlı olarak gelmektedir. İnsanlar onlara düşman olsa bile Allah'ın yardımıyla onlar hep ayakta olacaklardır. Ve 173. ayet-i kerime ve inne cundena le humul galibun ve inne ve muhakkak cundena ordularımız ve elbette mutlaka hum onlar el galibun galip olanlar ve muhakkak ki galip olacak olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Muhakkak ki galip olacak olanlar

Muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır diyor Allah Teala. Ne diyor? Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır ve üstün gelecek olanlar da mutlaka Allah'ın ordularıdır. Ayet 174. Ve tevelle anhum hatta hıynin hıyn. Ve öyleyse o zaman artık tevelli yüz çevir anhum onlardan hatta oluncaya kadar hıyn. Bir süre, belirli bir süre. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir. Allah Teala onlardan yüz çevir diyor. Burada hitap Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve 175. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ebsirhum ve sevfe yupsirun. Onlara bak gözle fe bundan sonra artık sevfe yakında yupsirun görecekler. Onları gözle yakında onlar da görecekler diyor Allah Teala. Görecekleri şey de Allah'ın azabı elbette. Saffat suresi 176. ayet-i kerime. Bu ayetlerde ruha ait bir şey yok. Meal vericilerin normal standartlarda söylediği şeyler. Ve 176. ayet-i kerime Efe bi azabina yestacilun. Emmi fe hala bi azabina bizim azabımız zı estacilune acele olarak istiyorlar. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Yani bütün Resullere bu söylemiştir. Resuller onları Allah'ın azabıyla ikaz edince, uyarınca hadi bakalım bu azap neyse cehennem mi diyorsun? Hadi alsın bakalım Allah Teala bizi cehenneme. Kıyamet mi diyorsun? Hadi kıyamet kopsun bakalım da görelim. Derler diyor onlar. Oysa ki kıyameti görecekler. Herkes görecek. Hangi devirde yaşamış olursa olsun, herkes kıyamet günü kendi zaman parçasına zaman döndüğünde yaşadığı ana zaman geri geldiğinde hayatta olacaktır. Ve yer çekimi kuvveti olmadığı için indi ilahiye ulaşacaktır. Öyleyse o insanların bulunacağı yer orasıdır. Evvela mahşer meydanı, sonra orada ikinci defa öldükten ve ikinci defa dirildikten sonra mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaklardır. Orada hayat filmlerini seyredeceklerdir. Kazandıkları derecelere göre de cennete veya cehenneme ulaşacaklardır. Ve tabii cehennemde bir azap var. O azabımızı şimdi mi acele mi istiyorlar diyor Allah Teala burada. Ve 177. ayet-i kerime ve iza nezele bi sahatihim fe sa'e sabahul munzerin. Fe iza o zaman artık nezele indi bi sahatihim onların sahasına fe böylece işte sa'e kötü oldu. Sabahu sabah el münzerin uyarılanlar.
onların sahasına bulundukları yere azap indiği zaman işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu veya olacak. Onların sahasına indiği zaman, ne indiği zaman? Azap sahasına, bulundukları yere. Azap indiği zaman, işte ne zaman? O gün, o zaman uyarılanların sabahı kötü oldu, olacak diyor Allah Teala. Allah'a göre biliyorsunuz, geçmiş zaman ve gelecek zaman diye bir şey yoktur. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle zamanın dışındadır. Bu sebeple Allah için geçmiş zamanda, şimdiki zamanda, gelecek zamanda hep aynıdır. Ve 178. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevelle anhum hatta hıyn. Ve tevelle ve yüz çevir, anhum onlardan hatta oluncaya kadar, hıynin bir süre. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir. Ve onlardan Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylediği şey, yüz çevirmesi konusundaki emri. Bunun manası bekle demek. Ve devam ediyor 179. ayet-i kerimede, ve ebsir fe sevfe yübsirûn. Ve ebsir ve bak gözle, fe artık sevfe yakında, yübsirûn görecekler. Ve gözle yakında onlar da görecekler. Neyi görecekler? Azabı görecekler. Ve 182. ayet-i kerime, 180. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Sübhane Sübhan Münezzeh. Rabbike senin Rabbin, Rabbi Rab, El İzzeti İzzet, Amma Anma şeyden, şeylerden, Yasifun vasıflandırılıyor, vasıflandırıyorlar. Senin İzzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve Saffat suresinin 181. ayeti kerimesi şöyle: Bismillahirrahmanirrahim. Ve selamün alel mürselin. Ve selam olsun ala üzerine el mürselin, gönderilen, gönderilmiş olan Resuller. Ve gönderilen Resullere, gönderilenlere, gönderilen Resullere selam olsun. Ve 182. ayet-i kerime, vel hamdü lillahi rabbil alemin. Ve elhamdü ve hamd lillahi, li için Allah'ı, Allah için Allah'a ait, Rabbi Rab, el alemin alemler. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Saffat suresi inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir surenin daha tamamlanmasını bizlere nasip kıldı. İnşallah adım adım 19 ciltten oluşacak olan Kur'an-ı Kerim kitaplarımız hazırlanıyor.
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni surenin daha bitimine bizleri ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği, çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız, daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız, o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde, kalbinizde, evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için, bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizin

defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. O saatin, kıyametin ilmi ona döndürülür, ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara, benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün, sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Ve daha önce tapmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler, giderler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. İnsan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benimdir, hakkımdır ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. De ki, gördünüz mü? Eğer o Kur'an Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette kim vardır? Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindeler, öyle değil mi? O Allah, her şeyi ihate edendir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim Ayn Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O, alidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Allah onların üzerine hafizdir. Yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, Mekke halkını ve onun etrafındakileri hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir, cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet kılardı. Ve lakin dilediği kimseyi, rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, o dosttur ve o ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yönelirim.
gökleri ve yeri yaratan sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve o en iyi işiten, en iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah dinde, onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi şerati, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. İşte bunun için artık sen onları davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol ve onların heveslerine tabi olma. Ve onlara de ki, Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim ve sizin aranızda adil, adaletli olmakla emrolundum. Allah, sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak ve dönüş O'nadır, Allah'adır. O'na, Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Allah, kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. Ona, kıyamet saatine inanmayanlar, onu acele istiyorlar. Amenu olanlar ise, ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki, o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler, gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Allah, kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır ve O kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Kim ahiret hasatını, mahsulünü, kazancını isterse, biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse, ona da ondan, dünya kazancından artırırız, veririz. Ve onun ahirette nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır, başlarına gelecektir. Ve amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlul kebirdir, büyük fazıldır. İşte Allah'ın amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Ve kim hasene işlerse, onun için güzellikleri artırırız.
Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, şükredilendir. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O, sinelerdekini en iyi bilendir. Ve O, kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyiyelerini, günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir. Allah, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder. Ve onlara fazlından artırır. Ve kafirler, onlar için şiddetli azap vardır. Ve eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, onları görendir. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O, velidir, dosttur, hamiddir, hamd edilendir. Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması onun ayetlerindendir. Ve O, dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte O, ellerinizin kazandığı yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, onun Allah'ın ayetlerindendir. Eğer o Allah dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Veya kazandıkları yaptıkları sebebiyle onları helake sürükler ve onların çoğunu da affeder. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler. İşte böylece size verilen her şey, dünya hayatının metaıdır. Ve amenu olanlar için, Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o Allah zalimleri sevmez. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar, onların üzerine aleyhlerine bir yol, ceza yoktur. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine aleyhlerine yol, ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim, büyük işlerdendir. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa, o takdirde onun için bundan sonra bir veli, dost yoktur. Zalimleri azabı gördükleri zaman, dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün. Amenu olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler
mukim, devamlı azabın içindedirler. Öyle değil mi? Ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa, artık onun için bir yol, kurtuluş yoktur. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kafur olur, inkar eder, nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar. Veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul melek göndererek. Muhakkak ki o Allah yücedir ve hikmet sahibidir. Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun. Ve lakin onu nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı mustakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, döner. Öyle değil mi? Zuhruf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 89 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Kitab-ı Mübin, apaçık kitaba andolsun ki, muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Ve muhakkak ki o Kur'an katımızda Ümmül Kitap'tadır. Gerçekten âlidir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Bu sebeple Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Ve muhakkak ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren O'dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik, kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi mezarlarımızdan çıkarılacaksınız. Onların bitkilerin hepsinden çiftler, dişi ve erkek olarak yaratan O'dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı. Onların sırtlarına yerleşmeniz için. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini zikredin. Ve
Bunu bize musahhar, emrimize amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik deyin. Muhakkak ki biz Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız. Ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı? Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Zinet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona, o kitaba mı sarıldılar? Hayır, onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki onun o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı dediler. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve Hazreti İbrahim babasına ve kavmine muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan hariç, muhakkak ki o beni hidayete erdirecektir. Ve onu zürriyeti içinde baki, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar putlardan dönerler. Hayır, ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım. Ve onlara hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an'ın iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik, üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Ve üstlerine süsler, mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerinindir. Ve kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yakın arkadaşı olur. Ve muhakkak ki onlar, şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. O onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman
keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi, der. İşte bu kötü bir yakınlık. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz, hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Ya da onlara vaat ettiğimizi azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Ve senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Fakat Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle, mucizelerimizle gelince, onlar o zaman onlara mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Ve onlar, ey sihirbaz, senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et. Bu azabı kaldırsın. O takdirde gerçekten biz mutlaka hidayet üzere oluruz dediler. Fakat onlardan azabı kaldırınca o zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar. Ve Firavun kavmi içinde seslendi. Ey kavmim! Bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler? Hala görmüyor musunuz? Dedi. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, normal konuşamıyor. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli

alay ederek bağırıyorlardı. Ve "Bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu?" dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek, ibret kıldık. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık, yaratırdık. Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ve şeytan sakın sizi sırat-ı mustakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık düşmandır. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin, dedi. Muhakkak ki Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün azabından zulmedenlerin vay haline. O saatin, kıyametin onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İzin günü takva sahipleri hariç, samimi dostlar birbirine düşmandır. Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Onlar ki ayetlerimizle amenu olmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Siz ve zevceleriniz, eşleriniz cennete girin. Orada ferahlatılacaksınız. Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. İşte bu amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Azap onlardan hafifletilmez. Ve onlar orada Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Ve mücrimler, ey Malik, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, bizi öldürsün diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz bu azabın içinde kalacak olanlarsınız, dedi. Andolsun ki size hakkı getirdik ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resullerimiz, elçilerimiz her şeyi yazıyorlar. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin de Rabbi olan arşın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne mülaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'nundur. O saatin kıyamet vaktinin ilmi O'nun indindedir ve O'na döndürüleceksiniz. Ve onların O'ndan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir.

olanlar hariç ve onlar hakkı bilirler. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haktan nasıl döndürülüyorlar? Onun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin "Ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir" demesine andolsun. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun de. Artık yakında bilecekler. Duhan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 59 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı mübine, apaçık kitaba andolsun. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız. Hikmetli, hükmedilmiş emirlerin, işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki, sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Artık göğün apaçık duman, fitne getireceği günü gözle. O fitne ki insanları, insanların büyük kısmını sarar. İşte bu elim bir azaptır. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler. Ve sonra ondan yüz çevirdiler. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Büyük bir şiddetle onları yakalayacağımız gün biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul Hazreti Musa gelmişti. Hazreti Musa, "Allah'ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm" demişti. Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan, delil ile geliyorum. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler. Ve ekinler ve kerim mekanlar, güzel köşkler. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler terk ettiler. İşte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un zelil azabından kurtardık. O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Ve andolsun ki biz onları İsrail oğullarını ilim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık. Ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden, mucizelerden verdik. Gerçekten onlar mutlaka diyecekler ki,
Bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, tekrar diriltilecek değiliz. Siz doğru söyleyenlerseniz o halde babalarımızı geri getirin. Onlar mı yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. İkisini de hak ile yarattık. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki fasıl günü onların hepsinin belirlenmiş vaktidir. O gün dosttan dosta hiçbir şey fayda vermez ve onlara yardım olunmaz. Ancak Allah'ın rahmet, rahim esmasıyla tecelli ettiği kimse hariç. Muhakkak ki o azizdir, rahimdir. Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun, yakalayın. Hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Azabı tat. Hani sen gerçekten azizdin ve kerimdin, kendini öyle zannediyordun. Muhakkak ki bu azap sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin makamlardadır. Cennetlerde ve pınarlarda. Karşılıklı otururlar, ipekten ve atlastan giysiler giyerler. İşte böyle. Ve onları iri gözlü huriler ile evlendirdik, evlendiririz. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah böylece onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden fazıl, lütuf olarak işte bu en büyük kurtuluş, fevzül azimdir. İşte böylece onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Artık gözle, bekle. Muhakkak ki onlar da gözleyenlerdir, bekleyenler, gözleyenlerdir. Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Mukatta harfleri. Allah'ın sır anlamlı harfleri. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki müminler için göklerde ve yerde mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve Allah'ın hayvanlardan üretip yaydıklarında yakin sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Ve gece ve gündüzün ihtilafı birbirini takip etmesi ve Allah'ın rızık olarak semadan yağmur, kar gibi şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgarları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için ayetlerdir, delillerdir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Bütün yalancı günahkarların vay haline! Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır. İşte bu hidayettir. Ve Rablerinin ayetlerini inkar edenler,
onlar için azap üstüne elim azap vardır. O Allah ki içinde gemileri onun emriyle yüzdürmeniz için denizi size musahhar, emre amade kıldı ve onun fazlından istemeniz için. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar, emre amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Âmenû olanlara de ki, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan, kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, kendi nefsi içindir, lehinedir. Ve kim kötülük yaparsa, o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve andolsun ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları alimlere üstün kıldık. Ve onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onların arasında hüküm verecektir. Sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona, o şeriate tabi ol ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Muhakkak ki onlar, Allah'tan bir şey emir konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar ve Allah takva sahiplerinin dostudur. İşte bu Kur'an insanlar için basirettir ve yakin hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları âmenû olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih ameller nefs tezkiyesi yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Hüküm verdikleri şey ne kötü. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere dalalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar, görme hassasının üzerine gışavet kıldı, perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve o hayat dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehirden, zamandan başka bir şey helak edemez dediler. Ve onların bu konuda ilimden nasipleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar. Onlara ayetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman onların delilleri, iddiaları, eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz babalarımızı getirin demekten başka bir şey olmadı. De ki, Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı izin günü batıl olanlar hüsranda olacaklardır. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı ceza ve mükafat verilir. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk, hayat filmine kaydettiriyorduk. Fakat âmenû olanlara ve salih ameller yapanlara
Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu fevzül mübindir, apaçık kurtuluştur. Ve fakat inkar edenlere denir ki, ayetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz mücrim bir kavim oldunuz. Ve Allah'ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet haktır denildiği zaman siz, biz o saat kıyamet nedir bilmeyiz. Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz yakın sahibi değiliz dediniz.

Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz? Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. İnsanların kendi başlarına başarabilecekleri bir husus değildir. Mutlaka Allah'ın yardımını gerektirir. Sebe suresinin 8. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftera alallahi keziben em bihi cinneh ve lillezine la yu'minune bil ahireti fil azabi ve dela il dela lil ba'id et dela lil ba'id kelimeler eftera iftira etti uyduruyor alallahi Allah'a keziben yalan olarak veya yoksa bihi ona onda cinnetün delilik belillezine bel hayır ellezine o kimseler la yu'minune inanmazlar bi el ahireti bil ahireti ahirete fi içinde de el azabi azap ve ed delali ve delalet el baidi uzak Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet, delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir delalet içindedirler.

azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bunlar söylenmiş. Allah'a karşı yalan uyduruyor. Allah'a iftira ediyor. O delidir, cinnet geçiriyor. Ne diyor Allah Teala? Hayır, onlar yani ahirete inanmayanlar.

ahirete inanmayanlar azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Öyleyse burada Allah-u Teala uzak dalaletten bahsediyor. Kimdir uzak dalalet içinde olanlar? Başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar. Anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bu iftiraları atanlar bir maksada memni olarak, bina edilmiş olarak bunu yapıyorlar. O da Allah'ın yoluna girenleri Allah'ın yolundan saptırabilmek veya henüz girmemiş olanları asla o yola yaklaştırmamak, o yoldan Allah'ın sırat-ı müstakimden men etmek. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Nisa 167 bunu söylüyor. İnnellezîne keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. Onlar ki kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte burada da gene uzak bir dalalet içinde olan insanlar var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a iftira ediyorlar. O yalan söyleyerek, Kur'an'ı kendisinden uydurarak vücuda getiriyor tarzında yalanlar söylüyorlar. Onun deli olduğunu ifade ediyorlar ve ona çeşitli iftiralar düzüyorlar. Ve Sebe Suresi 9. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yarav ila ma beyne eydihim ve ma halfehum mines semai vel ardı. İn neşe nah sif bihimul arda ev nus kit aleyhim kise fen minez sema yani semai inne fi zalike le ayeten li kulli abdin munib. Kelimeler e, mı, mi, fe, o zaman artık hala lem yerev görmüyorlar, görmediler. İla, e, a, ma beyne eydihim, ellerin arasında önlerinde olan şey. Ma beyne eydihim ve ma halfehum, arkalarında olan şey. Ve arkalarında olan şey. Mine semai göklerden ve el ardı ve yeryüzü. İnneş, neşe, eğer dilersek. Nasif, yerin dibine geçiririz. Bihim, onları el arda, yeryüzü, ev veya nuskit, düşürürüz. Nuskit, düşürürüz. Aleyhim, onların üzerine kisefen, parçalar. Mine semai, semadan göklerden. İnne muhakkak fi içinde vardır. Zalike işte bu. Le gerçekten ayeten ayet. Li için kulli. Bütün hepsi. Abdin kul münibin yönelen. Yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olanlarını, yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona Allah'a kul olan herkes için ayet, ibret vardır.

yerin ve göklerin önlerinde veya arkalarında olan cisimlerini hala görmüyorlar mı diyor Allah-u Teala. Yerin 7 katmanı var, göklerin de 7 atmosferi. Yetmez. Bu arza ait gökler 7 atmosferden oluşuyor. Ondan sonra gökler 7 tane gök katı olarak oluşuyor. Bu dünya onların yanında bir toz zerresi gibi kalır. Bütünün yanında. Ve Allah'ın katına kadar çıkan bir yol söz konusu. Allah-u Teala açık ve kesin şekilde söylüyor. Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Birçok kavimleri Allah-u Teala zelzelelerle yerin dibine geçirmiş. Bir kısmının üzerine taş yağdırmış. Şey sahiplerini görmedin mi diyor. Onların üzerine Tayir'den taşlar indirdik diyor. Uçan sistemlerin üzerinden taşlar indirmiş.

Ve bundan sonrası önemli. Muhakkak ki bunda münib olan ve Allah'a yöneldiği için, Allah'a ulaşmayı dilediği için takva sahibi olan ve aynı zamanda kul olan herkes için ayet vardır, ibret vardır diyor. Ayet-i kerime münib olan kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a kul olduğunu açık ve kesin olarak ispat ediyor. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesiyle bu ayet arasında bir illiyet rabıtası var. Orada Allah Teala diyordu ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar sahabe tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Yani hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi kullarımı müjdele diyor. Yani tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek Allah'a kul oluyor sahabe. Bu da bu ayette Sebe suresinin 9 numaralı ayeti, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine tam bir paralellik gösteriyor. Böyle kullar için, yani münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve öylece Allah'a ulaşmayı dilediği için ona kul olan. Münib olan, yani Allah'a yönelen, yani ona ulaşmayı dileyerek böylece ona, Allah'a kul olan herkes için ayet vardır, ibret vardır diyor Allah Teala. Ve 10. ayet-i kerime Sebe 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Davude minna fadla. Yani aslı fadlan. Ya cibalu ev vi bi me'ahu ve tayr ve elen na lehul hadid ve lekat ve andolsun ateyna biz verdik Davud'a, Davud aleyhisselam minna bizden fadlen fazıl. Ya ey Kübalü dağlar, evvi bi, bana yönelin, bana dönün. Ve ahu, onunla beraber. Ve ettaire ve kuşlar. Ve elenna ve biz yumuşattık. Lehu ona, el hadide, demir. Ve anlatsın ki Davud aleyhisselama bizden bir fazilet verdik. Yani nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin. Ve ey kuşlar, siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık.

Allah Teala Davud'a fazıl verdik diyor. Yani Davud'u faziletli kıldık, nefsini teskiye, ondan sonra da tasfiye ettik diyor Allah Teala. Ne demek fazilet vermesi Allah Teala'nın? Fazıl vermesi, onu fazilet sahibi kılması. Kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan fazıllar. O kişi 10 tane ihsanla mürşidine tabi olmuşsa, onun kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbindeki bütün afetler adım adım yok olacaktır. O kişi daimi zikre ulaşana kadar afetler yok olacaktır ve hasletler o afetlerin yerini mutlak olarak alacaktır.

Allah-u Teala kendisine yönelen Davud Aleyhisselam'a fazilet verdiğini söylüyor. Onun Allah'a yöneldiğini söylüyor. Ve dağlara da diyor, ey dağlar onunla beraber siz de bana yönelin. Kuşlara da söylüyor Allah-u Teala, ey kuşlar o bize yöneldi, onunla beraber siz de bana yönelin. Elbette kuşların ruhlarını Allah'laştırması söz konusu değil. Zaten kuşların ruhu yok. Ama Hz. Davud için burada geçen ifade Hz. Davud'un ruhen Allah'a yönelmesi ve ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmış olması. Aynı zamanda Hz. Davud da kuşlarla konuşuyordu Hz. Süleyman gibi. Ve Sebe suresinin 11. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim Eni mel sabi gatin ve kadir fis serdi ve melu saliha İnni bima ta melune basir. Enimel yapman yap. En imel. Amelden giriyor. Sabigatin bedeni örten uzun geniş zırh. Ve kadir ve takdir et, dizayn et. Fi eserdi. Örgü şeklinde iç içe halkalar halinde. Vâmenü sâlihem ve sâlih amel zikir-i nefs tezkiyesi yapın. İnni muhakkak ki ben bima şey ta'melûne yapıyorsunuz. Basirin gören. Bedeni örten uzun zırhlar yap. Ve onu uzun geniş

Dini istihlal yap. Ve salih amel yapın. Amelu saliha. Allah Teala diyor ki uzun ve geniş zırhlar yap diyor. Şu sana indirdiğim demiri uzun ve geniş zırhlar yapmak için kullan ve onu örgü iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Fis serdi iç içe halkalar şeklinde takdir et. Yani dizayn et. Ve salih amel yapın. Nefs tezkiyesi yapın diyor Allah Teala Hazreti Davud'a ve onunla beraber olanlara. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim diyor Allah Teala. Ve Allah Teala'nın bütün peygamberlerine, resullerine verdiği emir işte o emir. Nefs tasfiyesi yapmak, salih amel işlemek, zikir yaparak nefsin kalbine Allah'ın fazlalarını taşımak. Ve biz ona fazilet verdik diyor Allah Teala bir evvelki ayette. Biz ona fazilet verdik diyor. Yani nefsinin kalbine fazl gönderdik demek. Ve burada da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmaları emrediliyor. Salih amel işleyin. Nefs tezkiyesi yapın diyor Allah Teala. Amele salihan, salih amel, nefs tezkiyesi, nefsin kalbinde %51'e kadar nur oluşması, ondan sonrası nefsin kalbindeki afetlerin tamamen yok olarak nefsin kalbini tamamen fazılların, faziletlerin doldurması, o da nefs tasfiyesi. Salih amel her iki faktörü de içine alır. İnsanın manevi gelişmesinin temelini teşkil eder. Allah'a yaklaşmasını temin eden temel faktör nefs tezkiyesi, sonra da tasfiyesidir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah nefsinizin kalbine rahmet ve fazl ulaştırmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah'ın rahmeti ve nefsi kalbinize ulaşmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine faziletlerin girip orada yerleşmesinin ismidir. Ve görüyoruz ki iki ayette de amelü salihattan bahsediyor Allah Teala. Burada da onu söylüyor. Daha evvel nefsinin kalbine fazılların gönderildiğini de ifade ediyor. İkisi de aynı hedefi bir fazıllar açısından, bir de amel açısından, nefs tezkiyesi açısından ifade etmiş. 12. ayet, Sebe Suresi'nin 12. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li Süleymaner riha kudu vuha şehrün ve revahuha şehr yani şehrün ve eselna lehu
Ay nel kıtır. Kıtri. Ve minel cinni men ya'melu beyne yedeyhi bi izni rabbihi. Ve men ye'zık minhum an emrina nuzikhu min azabis sa'ir. Kelimeler ve li için ait Süleyman'e, Süleyman aleyhisselam, erriha rüzgar, guduvha onun sabah gidişi, şehrün bir ay ve revahuha ve onun akşam dönüşü, şehrün bir ay ve eselna ve akıttık lehu ona ayne pınar, kaynak, el kıtri erimiş bakır madeni, minel cinni cinlerden. Men kim, kimse yamelu yapar, beyneydehi elleri arasında, elinin altında, bi izni, izni ile Rabbihi, onun Rabbi, ve men ve kim yezik, çıkar, sapar, minhum onlardan, an emrina, emrimizden, nuzikhu, ona tattırırız, min den, azabi azap, es-sairi, alevli ateş, cehennem ateşi.

Rüzgar Süleyman içindi. Yani Süleyman'ın emrine vermiştik. Sabah işine giderken bir aylık mesafeye gidiyormuş Hazreti Süleyman. Akşam gelirken de gene bir aylık mesafeden geliyormuş. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Gene Hazreti Süleyman için akıttık diyor. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında, yani emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırırdık. Öyleyse cinler, hatta şeytan, başka bir ayet-i kerimede şeytanlar da var Hazreti Süleyman'ın emrinde. Ve onlardan diyor Allah Teala, kim emrimizden çıkarsa, Allah'ın emriyle gelmişler Hazreti Süleyman'ın emrine. Kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırdık diyor Allah Teala. Demek ki şeytanlar da cinler de insanların emrinde çalışsınlar diye yaratılmışlar. Ama insanlar zaman içerisinde dinlerinden uzaklaştıkları için şeytanları ve cinleri artık emirlerinde çalıştıramıyorlar. Öyleyse Hazreti Süleyman'dan evvelce de bahsetmiştik. Saba Melikesi Belkıs'la olan olaylar, Hütüt kuşuna nasıl emrettiği, kuşlardan bir ordunun sahibi olduğu, cinlerden bir ordunun sahibi olduğu ve insanlardan bir ordunun sahibi olduğu Hazreti Süleyman'ın kesin. Ve cinlerden her kim Hazreti Süleyman'ın emrinden çıkarsa ona alevli ateşin azabından tattırırız diyor. Yetmez. Bu ayet-i kerime Hazreti Süleyman'ın tayi mekan sahibi olduğunu kesin işaret ediyor. Sabah 5 dakikalık bir zaman parçası içinde işine gidiyor Hazreti Süleyman. Birkaç dakikalık zaman parçasında. Ama aslında bir aylık yol gidiyor. Akşam dönerken de gene bir aylık yoldan geri dönüyor Hazreti Süleyman. Allah Teala ona tayi mekan nasip etmiş. Fizik vücut tayi mekanı hem de. Sebe suresinin 12. ayet-i kerimesi, tayi mekan ayet-i kerimesi.

Ve 13. ayet-i kerime, Sebe suresinin 13. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ve lune lehu ma yeşâ'u min meha ribe ve temasile ve cifa nin kel cevabi ve kudurin rasiyat, yani rasiyatin i melu ale Davude şükra ve kalilun min ibadiyeş şekur. Şekuru. Kelimeler ya'melune yaparlar lehu ona ma yeşahu dilediği şeyi minden meharibe mihraplar, saraylar, yüksek binalar ve temasile ve heykeller ve cifanin büyük çanaklar ke gibi el cevabi su biriktirilen büyük havuzlar ve kudurin ve büyük kazanlar, rasiyatin yerinden oynamayan sabit imali yapın, yapınız Ale Davud'e, Davud ailesi şükren, şükrederek şükürle ve kalilün ve az minden ibadiye kullarım eşşekuru, şekuru çok şükredenler. Ona, yani Hazreti Süleyman'a dilediği şeyleri mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davut ailesi, şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Öyleyse cinlerin Hazreti Süleyman, ey Hazreti Davud ailesine Hazreti Süleyman'a yaptıkları mihraplar, yani kaleler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davut ailesi, şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Davut ailesi ve Hazreti Süleyman. Demek ki cinler ve şeytanlar Hazreti Süleyman'ın emrinde ona her şeyi yapıyorlardı. Sebe suresinin 14. ayet-i kerimesi şöyle: fe lemma kadayna aleyhil mevte ma dallehum ala mevtihi illa dabbetül ardı te kulu min se'etehu min se'eteh fe lemma harre tebeyyine til cinnu en lev kanu ya'le
munel gaybe ma lebise lebisu fil azabil muhin. Ve o zaman artık lemma olduğu zaman kadayna karar verdik. Aleyhi ona, onun üzerine el mevte ölüm. Maddellehüm ve onlara dalalet, delilik etmedi, ortaya çıkarmadı.

O zaman artık lemma olduğu zaman harre yere kapandı. Tebeyyenet beyan oldu, belli oldu, açığa çıktı. El cinni cinler, el nefkânı eğer olsaydılar, yâlemûne bilirler. El gaybe gayb, mâlebusu kalmazlardı. Fî içinde el azabi azap, el muhini. Muhin, alçaltıcı, aşağılayıcı. Şimdi cümlelere beraberce bakalım. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman, ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu, delil oldu, sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu. Cinler yani onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı, muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı.

onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu, delil oldu, sebep oldu. Bu da buradaki ağaç kurdu da gene Dabbetül Arz adıyla geçmiş burada. Yani arzdan, topraktan çıkan bir dabbe, bir kurtçuk. Sebe suresinin 15. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Demek ki bir evvelki ayet-i kerimeden, 14. ayet-i kerimeden çıkarmamız lazım gelen bir sonuç var. Cinler gaybı bilmiyorlar. Bilselerdi Hazreti Süleyman'ın ölümünde hepsi dağılırlardı, kaçarlardı. Ama alçaltıcı azabı yaşamaya, Hazreti Süleyman'ın ölümüne rağmen, onun hiç kımıldamamasına rağmen devam etmişler. Ve Sebe suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne li sebe'in fi meskenihim. Ayetün. Cennetâni en yeminin ve şimalin kulu min rızkı rabbikum veşkuru lehu beldetün tayyibetün ve rabbün gafurun. Lekat andolsun ki kâne oldu. Li için sebe'in sebe halkı. Fi içinde vardır. Meskenihim onların meskenleri, meskun oldukları, yerleştikleri yerler. Ayetin bir ayet bir ibret. Cennetani iki bahçe. Yeminin sağdan ve şimalin ve soldan. Kulu yiyin min rızkı rızkından Rabbiküm Rabbinizin. Veşkürü ve şükredin lehu ona. Beldetün bir belde şehir. Tayyibetün temiz, hoş, güzel. Ve Rabbim ve bir Rab gafurun. Gafur olan, mağfiret eden günahları sevaba çeviren.

Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve mağfiret eden bir Rab. Onların ev yapma standartlarında evlerinin sağlarında da sollarında da bahçeler oluşuyormuş. İşte o bahçelerin dizaynına bakıyoruz. Onların özelliği, onları hatırlatacak olan şey, sağlarında, evlerinin sağlarında ve sollarında iki tane bahçe oluşu. Ve güzel bir beldeymiş. Bunların hepsi ibret olsun diye Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Allah Teala mağfiret eden bir Rab ifadesini kullanıyor burada. Yani günahları sevaba çeviren. Demek ki orada da tövbe müessesesi varmış ki Allah Teala'nın mağfireti söz konusu oluyor. Sebe halkı için. Bu sebeple bu sure Sebe adını almış. Sebe halkından bahsettiği için. Ve devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 16. Fe aradu fe erselna aleyhim seylel arimi ve beddelnahum bi cenneteyhim cenneteyni zevatey ukulin hamtın ve eslin ve şeyin min sıdrin kalilin. Kelimeler fe, sonra bunun üzerine fakat, aradı, yüz çevirdiler. Fe, sonra bunun üzerine fakat, erselna, biz gönderdik. Aleyhim, onların üzerlerine seyle, seli, sel, el, arimi, arim. Seyle, sel gönderdik. Arim, bir vadi adı. Arim vadisi ve beddelnahum ve onlara tebdil ettik, tebdil ettik, dönüştürdük. Bi cenneteyhim, onların iki bahçesini, cenneteyni, iki bahçe. Zevatey, sahip, ukulin, meyve, hamtın, acı, buruk, ve eslin, ve meyvesiz ağaç, ve şeyin, ve bir şey, min sidrin, sidracından, kalilin, az.

Allah-u Teala diyordu ki, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Size mağfiret eden bir Rabbiniz var. Yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz eğer, sizin günahlarınızı sevaba çevirecek olan bir Rabbiniz. Ama ne yazık ki öyle yapmamışlar. Onlar yüz çevirmişler. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara Arim selini gönderdik. Arim adlı bir sel göndermiş Allah Teala onların üzerlerine. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidr ağacına

cennetin zevat-i ukulin hamdim. Eslin meyvesiz ağaç ve şeyin ve bir şey min sidir ağacından kalbim ağzı.

Evet. Tekrar ediyoruz. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara Arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacına havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. Öyleyse ne yapmış Allah Teala? Evvela onlara mağfiret etmiş Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar ve günahları sevaba çevrilmiş bir kısmının, ama vuslata ulaştıktan sonra yüz çevirmişler burada. Onların yüz çevirdiği açık bir şekilde ifade ediliyor. Sebe şehrinde Allah Teala onlar yüz çevirmeselerdi bahçelerini, gene zaten bahçe cennet kelimesiyle ifade ediliyor, gene Allah Teala cennet yapacaktı. Ama yüz çevirmişler ve bir selle Allah Teala bütün bahçeleri darmadağın etmiş. Ve bahçeleri, evleri, her şeyi mahvetmiş Allah Teala. 17. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike cezeynâhum bimâ keferû ve hel nucâzi illel kefûr. Kefûra. Zalike işte böyle cezeynâhum, onları cezalandırdık. Bima sebebiyle, dolayısıyla keferu, inkar ettiler. Ve hel mı nucazi cezalandırırız, illa sadece den başka el kefere, kafirler, inkarda ileri gidenler. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Diyor Allah Teala, onları cezalandırmış. Neden? Küfre döndükleri için. Önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onları mağfiret etmiş. Ondan sonra vuslata ulaştıktan sonra yüz çevirmişler. Tekrar eski hallerine geri dönmüşler. Allah Teala da ruhlarını kendilerine iade etmiş. Kalplerini, kulaklarını mühürlemiş. Gözlerini tekrar kör kılmış. Ve onlar Allah Teala mağfiret ettiği zaman gören, işiten, mağfiretten daha evvel gören, işiten, idrak eden kişiler Allah Teala tarafından yapılmalarına rağmen, vuslattan sonra yüz çevirdikleri için, vuslattan düştükleri için Allah Teala onları cezalandırmış. Ve 18. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna beynehum ve beynel kurelleti barekna fiha kuren zahireten ve kadderna fihes seyr, yani seyre. Siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin. Ve cealine ve kıldık, yaptık beynühüm, onların arasında ve beyne ve arasında el kurelleti, beldeler, ülkeler. Barekna, bereketlendirdik. Fiha, orada. Kuren, belde, şehir. Zahireten, yardım eden. Sırt sırta, ard arda. Ve kaderna, ve takdir ettik. Fiha, orada. Esseyre, seyir, gezme, yürüme, dolaşma. Sihri, yürüyün, dolaşın. Fiha, orada. Leyaliye, geceler, geceleyin. Ve iyamen, ve günler, gündüzler. Aminine, emin olarak, korkusuz olarak. Onlarla
bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın. Dedik. Dedik kelimesi metinde mevcut değil. Ama demek ki bereketli kılınan ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler, şehirler var ediyor Allah-u Teala. Ve orada seyredilecek, üzerinde gezinecek yollar takdir ediyor. Ve orada emin olarak dolaşın, yolculuk edin diyor. Allah-u Teala onlara yardım ediyor. Onların güzel meskenler yapmalarına Allah-u Teala gördüğünüz gibi zemin hazırlıyor. Ve Sebe suresinin 19. ayet-i kerimesi Fekalu Rabbena ba'id beyne esfarina ve zalemu enfisehum fe cealnahum ehadise ehadise ve mezzaknahum kulle mümezzak mümezzakın yani inne fi zalike le ayatin li kulli sabbarin şekur fe o zaman böylece buna rağmen fakat galü dediler Rabbena Rabbimiz bayit uzak kıl beyne arası esfarina seferlerimiz ve zalimu ve zulmettiler enfisehum kendi nefslerine. Ve o zaman böylece buna rağmen fakat cehennahüm onları kıldık. E hadise, hadis, nesilden nesile anlatılan sözler, efsane. Ve mezzaknahüm ve onları parçaladık, dağıttık. Kulle hepsi bütün tamamı. Mümezzakın parçalanmış olarak parça parça. İnne muhakkak fî zâlike işte bunda vardır. Le elbette ayatin ayetler. Le kulle hepsi için sabârin çok sabreden. Şekürün, çok şükreden. Fakat onlar, Rabbimiz seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık. Efsane kıldık. Ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır.

Allah Teala şehirleri birbirine yaklaştırıyor. Onlar da şehirlerin birbirinden uzaklaşmasını istiyorlar. Emin yolları berbat ediyorlar ve seferlerin arasını açmak için talep etmişler ama kendilerine zulmetmişler. Allah Teala birbirine yakın şehirler kurduruyor. Şehirler arasında insanların emniyetle gidip gelmelerini sağlıyor. Ama onlar gene azıyorlar ve Allah Teala ondan sonra onların hepsini parça parça dağıtıyor. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikte olduk. Görüyorsunuz ki Allah Teala hidayete erdikten sonra azan kavimleri tekrar eski hallerine iade ediyor. Hidayetten evvelki hallerine geri çeviriyor Allah Teala. Ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad saddaka aleyhim iblisu zannehu fettebeuhu illa ferikan minel mu'minin. Ve lekad ve andolsun saddaka doğruladı, yerine getirdi. Aleyhim onların üzerinde iblisu iblis zannehu onun zannı, hedefi fettebeuhu o zaman böylece ona tabi oldular. Fe o zaman böylece ittebeuhu ona tabi oldular. İlla ancak den başka ferikan bir fırka topluluk zümre mindan el müminin. Müminlerden bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar ona, şeytana tabi oldular diyor Allah Teala. Şöyle çıkıyor cümle. Ve andolsun ki iblis onların üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminlerden bir fırka, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ona, şeytana tabi oldular. Bu ayet-i kerime bize açık bir şekilde Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki Münibine ileyhe ve yettekuhu ve yekumussalat Allah'a ulaşmayı dile ve len tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona Allah'a takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve müşriklerden, böylece müşriklerden olma. 32. ayette diyor ki, o müşriklerden olma ki, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Bu ayrı ayrı gruplar oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminleri oluşturan bir fırka oluşturuyor. Diğerleri geriye kalan bütün fırkalar. Burada da aynı şey söz konusu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler fırkasını oluşturuyor. Geriye kalanlar, bütün diğer fırkalar, şeytana kul olmuşlar. Tek fırka ve fırkalara ayrılanlar, şirkte olanlar. Ve 21. ayet-i kerime ve mâ kâne lehu aleyhim min sultanin illâ lina'leme men yu'minu bil ahireti mimmen huve minha fi şekki ve rabbüke alâ kulli şeyin hafîz.
ve makane ve yoktu, olmadı. Lehu onun, aleyhim onların üzerinde, min sultanin bir sultanlığı, zorlayıcı gücü, nüfuzu, tesiri, illa sadece ancak din alemi bilmemiz için, men yu'minu inanan, iman eden, mümin olan kişi, bi el ahireti ahirete, mimmen o kimseden.

Mümin o kimseden, hüve o, minha ondan, fi şekkin şüphe içinde, şüphede, ve Rabbike ve senin Rabbin, ala kulli şeyin, her şeye her şeyi, hafizun, koruyucu, gözetici. Onun, iblisin üzerinde, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete, yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan, yani Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için İblis de onları imtihan ettik demiş oluyor Allah Teala. İblis de onları imtihan ettik kesimi yazılı değil ama cümlenin gelişi bunu ifade ediyor. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir, koruyan, gözetendir. Demek ki İblis'in onlar üzerinde bir sultanlığı, bir nüfuzu yoktu. Ahirete, yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan, Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için İblis'le onları imtihan ettik ve büyük kısmı İblis'e tabi oldular. İşte hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar tek fırkayı oluşturuyor, şirkten kurtuluyor ve diğerleri, ne yazık ki diğerleri öyle bir negatif durum içinde kalıyorlar. Ve Sebe suresinin 22. ayet kelimesi, قُلِدُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ مِسْكَالَ زَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ ف۪يهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَهِيرٍ. قُلِدُ الَّذ۪ينَ de söyle, çağırın o kimseler, onlar. Kul idü ellezine de söyle, çağırın o kimseler. Zeamtüm, zeam ettiniz, değer verdiniz, ilah saydınız. Min dunillahi, Allah'tan başka. La yemlikune, malik değiller, güçleri yetmez. Miskale, ağırlık. Zerretin, zerre, en küçük miktar. Fis semavati, semalarda, göklerde. Ve la, ve olmaz, yoktur. Ve fil ardi, fiillerde ve yeryüzünde. Ve ma, ve yoktur. Lehum, onların. Fihima, o ikisinde. Min şirkin, bir ortaklık. Ve ma, ve değildir, yoktur. Lehu, ona. Minhum, onlardan. Min zahirin, bir destekçi, bir yardımcı.

Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Öyleyse burada o gruplara ayrılan kişiler, Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi şirkte olanlar, Allah'tan başka değer verdiğiniz, putlardan bahsediyor Allah Teala, değer verdiğiniz şeyler, onları çağırın, onların hiçbir değeri yoktur diyor Allah Teala. Böylece burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. Ayetler arasında yakın bir ilişkinin var olduğunu görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun şirkte kaldığını, onun dalalette kaldığını görüyoruz. Kurtuluşunun olmadığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki tefsir dersimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir güzelliği yaşamak üzere Allah'ın bizlere nasip kıldığı bir zaman parçasını Allah'tan bahsetmek üzere geçirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Teala ve bizler. Konumuz ahdallahi, yani Allah'ın ahdi. Hikayemiz Elestü bi Rabbiküm gününden başlıyor. Araf 172. Allah Teala buyuruyor: biz ezelde bütün Adem oğullarını onların, Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkararak, her birinin sırtından onların zürriyetini çıkartarak bütün Adem oğullarını huzurumuzda topladık diyor Allah Teala ezelde. Sonra Allah Teala'nın dizaynı bütün Adem oğullarının bir suale muhatap kaldığı bir günü yad etmemiz. Allah Teala soruyor: Elestü bi Rabbiküm? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap geliyor. Galu, dediler ki: bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Arapçada negatif sorulan bir sualin cevabı pozitifse bela şeklinde cevap geliyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Negatif bir sual ve pozitif cevabı. Evet, Rabbimizsin. Bela, evet. Size sorarlarsa ne zamandan beri Müslümansın diye Osmanlı'nın cevabını vereceksiniz onlara. Galu, beladan beri. Allah-u Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz günden beri elhamdülillah Müslümanız. Öyleyse o zaman var mıydık? Hayır, yoktuk. Zamandan evvel Allah-u Teala bizleri vücuda getirdi. Kıyamet günü mahşer meydanında toplanacak olan bütün insanlar, bütün gezegenlerdeki insanlar, hepimiz oradaydık. Hepimiz aynı yaşta. Babalarımız da bizimle aynı yaşta. Dedelerimiz de, yani büyük babalarımız da bizimle aynı yaşta. Adem Aleyhisselam da bizimle aynı yaşta. Hepimiz aynı yaşta olarak o gün Allah'ın huzurundaydık. Ve Allah-u Teala ben sizin Rabbinizim değil miyim diye sordu. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediğini duyduk. Hepimiz kalp gözümüzle Allah'ı gördük. Ve hepimiz kalbimizle Allah-u Teala'ya cevap verdik. Evet dedik. Sen bizim Rabbimizsin. Bela. Sonra Allah-u Teala ne yaptı? Bizleri nefslerimize şahit tuttu. Sonra ne yaptığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi veriyor. Allah-u Teala evet sen bizim Rabbimizsin
cevabımız üzerine. Diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi ey nefsler sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah-u Teala. Cevap veriyoruz. İşittik. Allah Teala diyor ki öyleyse itaat edin. Nefsler hepimizin nefsi Allah'a yemin veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Tasfiye olacağına dair, bütün afetleri yok edeceğine dair. Hepimizin ruhu Allah'a misak veriyor. Geldiği yer olan Allah'ın zatına geri döneceğine ve Allah'a sarılacağına, sığınacağına dair, Allah'ın zatında ifna olacağına, yok olacağına dair.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Elestü bi Rabbikum günü Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden. Bilelim ki üç tane vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd, nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminler. Allah Teala ona söylediğimiz Allah Teala'nın sorduğu işittiğimiz sualine karşılık cevap veriyoruz. Semina. Öyleyse itaat edin sözüne karşılık. İtaat ediyoruz, yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Maide suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bize diyor ki وَاَذْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki وَمِيْسَاكَاهُ الَّذ۪ي ve onun ona verdiğiniz misaki hatırlayın ki اِسْكُلْتُمْ siz dediniz سَمِينَا işittik ve اَتَانَا itaat ettik اَتَّكُ اللّٰهَ Allah'a karşı takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Orada ezelde doğduktan sonra mutlaka takva sahibi olacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir misak var. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, nefsimizin Allah'a verdiği yemin.

Şimdi bu Maide suresinin standartları içinde Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin Allah-u Teala tarafından bize emredilmesi söz konusu. Üç tane vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ama Allah-u Teala En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde bize Allah Teala bir yaklaşımda bulunuyor, bir şey vasiyet ediyor. 152. ayet-i kerimede Allah Teala yetimlerin malına yaklaşmayın. Buluğ çağına erişinceye kadar onlara ahsene davranın. Mizanı ve tartıyı doğru tutun, adaletli kılın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz diyor. Ondan sonra da söz söylediğiniz zaman akrabanız olsa bile doğruyu söyleyin, adaleti mutlaka gözetin diyor. Arkasından da şunu söylüyor konumuzla alakalı. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdullahi, Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah bununla size vasiyet ediyor. Size yani emrediyor. Bununla bunları size Allah vasiyet ediyor. Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet ediyor diyor Allah Teala. 152. ayet-i kerime. En'am suresi 152. ayet-i kerime. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin, uygulayın. Zalikum vassakum bihi leallekum tezekkerun. İşte bununla Allah size vasiyet etti diyor. Bunu yani Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet etti. Umulur ki tezekkür edersiniz. Diyor Allah Teala. Ve 153. ayet-i kerime ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Yani Allah'ın vasiyetini, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi Allah Teala bize vasiyet ediyor. Bu vasiyet

Allah'ın vasiyeti mutlaka yerine getirilmesi lazım. Şimdi bu vasiyetin ne olduğundan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ve enne muhakkak ki haza bu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle, diğer sebillere tabi olmayın. Feteferrika bikum ansebili. Sizi onun yolundan, sebilihi, Allah'ın yolundan sizi ayırırlar diyor Allah Teala. Feteferrika bikum ansebili. Sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum. Bihi. Allah Teala size bununla vasiyet etti. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmanızı vasiyet etti. Leallekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala vasiyetinde çok açık bir olayı dile getiriyor. Allah'ın bize bir vasiyeti var. Bu vasiyet Allah'ın ahdini oluşturuyor. Öyleyse bizimle Allah arasında bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler var. Allah'ınsa bizden istediği Allah'ın ahdi. Öyleyse bakalım biz Allah'a ne söylemişiz?

Allah'a yemin vermişiz. Allah'a misak vermişiz. Allah'a ahd vermişiz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç fi cennet. Onlar cennetlerde olacaklardır diyor Allah Teala. Peki bu Allah'a verilen yeminlerini gerçekleştiren bu insanların nasıl yaptıklarına bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayeti kerimesi bunun ışığını tutuyor. Kat eflaha men zekkaha diyor. Andolsun ki nefsini onu tezkiye eden kişi felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Men o kişi ki zekkaha onu tezkiye eder. Nefsi tezkiye eder nefsini. O felaha erer. Erdi. Öyleyse Türkçeleştirdiğimiz zaman nefsini tezkiye eden felaha erer oluyor. Öyleyse bütün nefsler rehine ise bunlardan sadece yeminlerini yerine getirenler kurtulacaksa felaha ermekte cennete girmeyi mutlaka muhtevasına aldığı cihetle demek ki bütün nefsler Allah'a ezelde yemin vermişler. Tezkiye olacaklar. Tasfiye olacaklar diye. Tezkiyenin sonucunu Fatır 18'de görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Allah'a verdiği yemini yerine getirmek üzerine borç olduğu için yeminini yerine getirmiştir kişi. Ve sonra diyor ki Allah Teala ve ilallahil masir ve Allah'a döner ruhu Allah'a ulaşır. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyuhellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izat edeyim. Ey amin olanlar diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri nefslerinizi temizlemek, tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde bu sözü vermişiz. Nefsimizi tezkiye etmek konusunda sözü vermişiz. Maide 105'in kelime kelime Türkçe'ye çevrilmesinde aleykum enfisekum diyor. Nefsleriniz üzerinizdedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek yoluyla hidayete adım attığınız zaman nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Mahiyeti ne? Kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirmek isterse o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala 10 tane ihsanla
onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse kişinin nefs tezkiyesine başladığı an, nefsin temizliğine başladığı an, nefsin Allah'a verdiği yeminin yerine getirilmesi de başlamıştır. Bu noktadan itibaren o kişiye zulmani olanların hiçbir zararı dokunamaz. Zulmani olanların, yani büyü yapanların, hüddam yapanların, insanlara kötülük etmekle meşgul olanların büyüsü ve hüddamı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine göre ancak Allah izin verdiği takdirde insanlara zarar verebilir. Ama Allah Teala bu izni vermiyorum diyor ben. Kimler için vermiyorum diyor? Kim benim kendisine gösterdiğim mürşide ulaşırsa, kim bana ulaşmayı dilerse benim seçtiklerimden diyor Allah Teala, ben ona 10 tane ihsan veririm diyor ve bu 10 tane ihsanla o kulum bana ulaşır diyor Allah Teala. 10 ihsanla mürşidine ulaşır ve tövbe edince mürşidinin önünde ona, onun kalbine imanı yazarız. O, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinin mührünü açarız. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bir sonuç oluşur diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın bir muhtevası var. Orada Allah-u Teala hepimize bir işaret veriyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine bağlı bir işlem. Ama burada fiili olarak nefs tezkiyesine başlıyoruz. Peki Allah'ın buradaki birinci işlemine devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ama nefs tezkiyesine başlayan bu kişiye büyü yapanların, hüddem yapanların bir zararı dokunamaz. Neden? Çünkü başının üzerinde bir muhafız vardır. Devrin imamı kişinin başının üzerine yerleşmiştir. O bir muhafızdır. İşte bu muhafızın bir muhafaza etme görevi olduğunu Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah-u Teala. Evvap olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış, 21. basamağa ulaşmış. Sonra da Allah'ın zatında ruhları kaybolmuş, yok olmuş olanlar. Yani Allah meaptır, sığınaktır. Sığınağa ruhu sığınmış olan insanlar evvap adını alıyor. Sığınağa sığınmış demek. Ve hafiz diyor Allah-u Teala. Muhafaza altına alınmış, bir muhafızla korunma altına alınmış.